Merkez KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: insanım.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günaydın değerli izleyenler. Bugün 3 Eylül. Ben Zeynep Erataman Önal. Bloomberg TT'de ilk söz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'da bir araya geldi. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde S-400'lerin 3. bir ülkeye devri konusunun ele alınıp alınmadığı sorusunu Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık şeklinde yanıtladı. Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil olmasına dair görüşmelerin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise orta vadeli program, yani 2027-29 dönemini kapsayacak projeksiyon öncesinde iş dünyasından isimlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, orta vadeli programa ilişkin iş dünyasının beklenti, görüş ve önerilerini dinlediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca OVP'nin detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını açıkladı. Ve piyasalar için yine Trump'tan bir zeytin dalı geldi diyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a saldırılarının uzun süreli olmasını beklemediğini ifade etti. Trump, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu iddiasını da yineledi. Trump, İran'a ağır bir saldırı düzenledik ve istediğimiz zaman bir tane daha yapmaya hazırız dedi.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Bankalar için eğer savaş devam etmezse, ya biz şu anda tabii en kötüyü konuşuyoruz. Hı hı. Yani savaşın devam ettiği, tüm tahvil faizlerinin yukarıya gittiği durumda tabii ki bizim bankacılık görüntüsü de çok iyi değil. Ama içeride baktığınız zaman aslında iç talebinde biraz daha baskılandığı, enflasyonun biraz daha aşağı gelinme ihtimalinin olduğu, faiz indirimlerinin konuşulduğu bir ortamda bizim bankacılık sektörünün en azından yılın geri kalanında 3-6 ay içerisinde diyelim biraz daha iyi performans göstermesi muhtemel. Tabii net faiz marjları hala istediğimiz ölçüde genişlemiyor. Evet. Öz kaynak karlılıkları hala düşük. Yani enflasyonla beraber kıyasladığınızda yüksek 20'li öz kaynak karlılıkları çoğu bankada yok. Dolayısıyla daha orta veyahut da biraz daha altın 20-25 gibi. Bu enflasyonla aslında bu bizim istediğimiz bir öz kaynak karlılığı değil. Yani reel bir karlılık yok hala. Dolayısıyla aslında bizim için çok iyi bir ortam değil. 2026'nın sonuna kadar bizde minimum bir faiz indirimi ben açıkçası beklerim. Böyle düşündüğünde de aslında az önce konuştuğumuz senaryonun bizim bankacılık sektörü için en azından bu yıl sonuna kadar gerçekleşmeyeceğini, hatta daha önceki yayınlarda çok beğenmediğimizi söylemiştik ama bundan sonraki görüntüde bankacılık sektörünün tüm sektörler içerisinde yıl sonuna kadar biraz daha iyi performans göstermesi muhtemel gibi duruyor açıkçası.
7: Tahvil tarafında dün gösterge bileşik 39.78'de, 10 yıllık kağıtta bileşik getiri ise 34.35 seviyelerinde valörlü piyasayı kapattı. Döviz kurlarında ise yenin dolar yen ve dolar euro ve sterline karşı %1'in üzerine değer kazanımı müdahale ile ilgili yine şüpheleri körükledi diyebiliriz bu sabahki hareketlilikte. Bir yandan da dün Amerika'dan veriler geldi. Onlara da dolar endeksini anlatmadan turlayalım. Dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında %1,1 artışıyla piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Fabrika siparişleri verisi Temmuz ayında %0,9 artışıyla ekonomist beklentilerinden iyiydi.

0: diliyorum. Bir de ADP özel sektör istihdam verisi geldi ki Ağustos ayında 38 binle Ocak ayından bu yana en düşükte ve beklentilerden kötü geldi. Pariteler tarafında dolar TL yeni güne 48.31 41'de, euro TL ise 56.20'lerde başladı. Euro dolar paritesi 1.16'nın altında, sterlin dolar 1.35 sınırında ve 99.41'de dolar endeksini takip ediyoruz diyelim. Avrupa tarafına geldiğimizde Stoxx 600 endeksinde %0.2'lik değer kaybı vardı. Petrolün ve dine tahvil faizlerinin yüksek kalması borsaları burada baskılamaya dün devam etti. Aynı zamanda Stoxx 50'den çıkacak olan Volkswagen hissesi %4 düştü. Yerine Nokia hissesinin girecek olması dikkat çekti. Doğalgaz vadeleri Avrupa'da 2023 başından bu yana en yükseklere gelirken 4. günü de kazanımla tamamladı. Delivery Hero Uber'in ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık teklifi onayladı. Ve Shell BP'nin Meksika körfezinde projelerine ortak olacak şeklinde haber başlıkları paylaşıldı. Bir yandan da küresel anlamda Amerikan ara seçimleri de merakla bekleniyor. Öncesinde Avrupa ve Amerika piyasalarında %5'i aşan düzeltmeler görülebilir diyor JP Morgan. Detaylandıralım biraz.
1: JP Morgan Chase Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Chris Peters, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu ifade etti. Kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri öncesinde %5 ila %8 arasında olası bir düzeltmenin piyasa açısından sağlıklı bir geri çekilme olacağını vurguladı. Küresel hisse senedi yatırımcıları açısından 10 yıllık Amerikan hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve 30 yıllık getirilerin son 19 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması temel kaygı kaynaklarından biri haline geldi. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyeceği yönündeki endişeler, Hazine Bakanı Scott Bessent'ın uzun vadeli borçlama maliyetlerini düşürmek adına başlattığı geri alım hamlelerine rağmen faizlerdeki tırmanışın önüne geçilmesi zorlaşıyor. Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta Chris Peters, 10 yıllık getirilerde psikolojik eşik olan %5 seviyesinin aşılması halinde borsalarda ani ve sert refleksif satışlar görülebileceği uyarısında bulundu. İkinci çeyrek bilanço sezonunun sunduğu pozitif katalizörün geride kalması, Eylül ayının tarihsel olarak borsalar için en zayıf dönem olması ve yaklaşan Kasım ara seçimleri öncesindeki belirsizlikler piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Peters, yaşanabilecek geri çekilmelerin yapısal bir kırılma ya da ayı piyasasının başlangıcı olarak değil, bilanço dinamiklerinin ardından hisse senetlerinde gerçekleşecek sağlıklı bir kar realizasyonu ve düzeltme süreci olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
0: Amerikan borsaları da dün artılarda tamamladı. Hem petroldeki yükselişin bir miktar soluklanması hem Amerikan tahvil faizlerinin gördüğü tepelerden hafifçe törpülenmesi Amerikan piyasalarını dün destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Böylece kayıp telafileri seans içerisinde söz konusu oldu. Nvidia'da %5 civarı yükseliş vardı. Hugging Face'i 14 milyar dolara almaya yakın olduğu haber başlığıyla beraber. Aynı zamanda Meta şimdiye kadarki en kuvvetli yapay zeka modeli Muse Spark 1.3'ü piyasaya sürdüğünü açıkladı. Bu arada bilançolar da gelmeye devam etti. Bilançosuyla Palo Alto hissesi %7 düşerken Dell hissesi %10 kadar değer kazandı. Kapanış sonrası açıklanan bilançolarda ise Broadcom %5'e varan düşüşle karşımızdaydı. Bununla birlikte dünkü merkez bankalarında Kanada %2.25'le politika faizini sabit tutmaya karar verdi. Fed ise dediğimiz gibi 5 kitap raporunu yayımladı ve ekonomik faaliyette ılımlı seyrin sürdüğünün altını çizdi. JP Morgan tarafında tahvil faizlerinde yine yükselişin Eylül ayında borsayı baskılayabileceği öngörüsü paylaşıldı. Bugün ise bilanço ajandasında Campbell'ın yer aldığını belirtelim. Uber tarafında az önce Delivery Hero haberini verdik. Bir de 3000 kadar çalışanını işten çıkaracağı ile ilgili bir yeniden yapılanma başlığı da dün yine ajansları meşgul etti. Herifet başkanlarından dün Williams konuştu. Ve bir sonraki karardan önce daha fazla veriyi analiz etmek gerektiğinin altını çizdi. Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi ise Amerikan ekonomisinin güçlü seyrine bağladı. Dünkü bu değerlendirmeler sonrasında dönelim bir de bu sabahki vadeli piyasalara. Dünkü artılar sonrası bugün de Amerika'da vadelilerin artıda açılışa sinyal verdiğini belirtelim. Bu esnada bir de Amerikan Ticaret Bakanı Lutnick'in değerlendirmesi geldi. Özellikle tahvil piyasasıyla alakalı yakın tarihte istikrara kavuşulacağını ve tahvil faizlerin düşeceğini öngörüyoruz. gördüğünü söyledi. Dün 2 yıllıkta 4.41 seviyesiyle Ocak 2025 zirvesi görülürken 10 yıllıkta da 4.81'in aşılmasıyla Ekim 2023'ten bu yana en yüksekler test edilmişti. Bu sabah 10 yıllıkta 4.77, 2 yıllıkta ise 4.36 seviyelerine uyandı piyasalar. 30 yıllıksa 5.24'te hareketine devam ediyor. Bu arada bu ay içerisinde Avrupa, Japonya ve Fed tarafında yine merkez bankalarının faiz artırımına gideceğiyle ilgili yoğun fiyatlamalar piyasalar üzerinde etkili oldu. Şu anda da %63,6 ile Eylül'de faiz artırım ihtimali Amerika'da Aralık ihtimali olan %60'ın üzerine çıkmış vaziyette. Yani ara seçim öncesinde bir faiz artırımı fiyatlara girdi. 3.63'lük şu anda piyasaya yansıyan işler faizin Amerika'da seneyi 4'te kapatacağını fiyatlıyor swap piyasalarından Bloomberg'ün derlediği ekran. Ve özellikle tahvil tarafındaki hareketlilik borsayı baskılayan en önemli unsur olarak karşımıza çıktı. Özellikle uzun vadeli Amerikan tahvil hareketini dün İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan sabah raporunda yorumladı.
2: Burada tek bir nedenden bahsetmek bence mümkün değil. Aslını istersen hani bundan önceki 2020 öncesi döneme gidersek hatırlarsan bir meşhur 2000 yıllık bir tahvil faizleri vardı. Orada işte tahvil faizleri de artık sıfıra yaklaştı, tarihi bir dönemdeyiz diye. O açıdan baktığımızda aslında normalleşen o dönemde yani 2000 yıllık döneme baktığımızda 5 seviyeleri normal bir gözüken seviyeler. Ama tabii ki 5'e geldiğimizde borç dinamikleri nasıl önemli bir detay. Şu anda o 5'e gelme hareketi yoğun bir borçluluk ve kısa vadeli bir borç üzerinden olduğu için bu da sadece Amerika ile ilgili değil bütün tahvil getirileri ciddi bir yükseliş görüyoruz. Piyasa borç konusuna biraz daha hassas gibi gözüküyor. Ben burada biraz Besant'in söylediklerini daha ciddiye almak gerekir diye düşünüyorum. Yani gerektiğinde Amerikan hazinesi ve peşine takılacak bir Fed ile beraber tahvil piyasasında biraz daha ince ayarlar önümüzdeki dönemde daha çok karşımıza çıkacak gibi geliyor. İran Savaşı'nın ilk aşamasının bize gösterdiği şey bir likidite problemi yaşandığıydı. Bunu yeniden bekleyen bir yatırımcı açısından aslında gidebilecek tek yer nakitte durmak gibi gözüküyor. Ama onun dışında baktığımızda ben Amerikan tahvillerinin bu role tekrar geri dönme potansiyelinin diğerlerinin oranında daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten hani olay bir pastil koymaya geldiyse İsviçre gidebileceğiniz tek yer şu anda. İsviçre tahvilleriyle Alman tahvilleri arasındaki ilişki bile kopmuş durumda. Orada kendi başına duran bir yer. Bir de tabii yine rahat işlem yapamadığınız için, çok kontrollü olduğu için aslında Çin 10 yıllıkları da tamamen yatay hareket eden bir tahvil piyasası.
3: Reklam. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli. Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi

0: İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Geri çekilme önemliydi burada, destekleyici faktörler arasında. Petrol fiyatı ise 6 haftanın zirvesine yakın kaldı. GoPro nasıl oldu da bu kadar sosyal medyada yaygın kullanılan bir kamerayken bir anda akıllı telefonlara yenildi. Bununla ilgili detaylar yine kapak sayfada Market Watch'ta yerini aldı. Bir de Amerika'da yeni nesil artık ev satın alarak kendini varlıklı hissetmektense kiralayıp daha çok hisse senedine yönelmeyi tercih ediyor şeklinde bir başlıkta dikkat çekti. Ve buradan bir de Bloomberg tarafına gidelim. Türkiye'de özellikle sıcak paraya vergi getirilmesiyle ilgili yapılan hazırlıkları biz de zaman zaman yayınlarımızda ele almaya çalışıyoruz. Bununla ilgili aslında iki ucu keskin bir bıçakla ekonomi yönetiminin karşı karşıya kaldığına işaret etmişler. Bir taraftan riski sınırlamak isterken, sıcak parayı sınırlamak isterken, diğer tarafta dolarizasyonu da elbette ekonomi yönetimi tetiklemek istemiyor. Goldman Sachs'tan stratejist yine Trivedi konuyla ilgili görüş verdi. Yetkililerin geçen aylarda liranın biraz daha hızlı değer kaybetmesine izin verdiğine dikkat çekti. Uzmana göre daha hızlı değer kaybı aylık kâr getirisinin %1'in altına gelmesine sebebiyet verebilir ve yatırımcıların geçen yıl elde ettiği seviyelerin yaklaşık yarısına düşüşü de beraberinde getirebilir yorumuyla karşımıza geldi. Buna yine ek olarak Merkez Bankası'na normalleşmenin başladığına da işaret etmişler. Aviva Investors borç stratejisti Zug konuyla ilgili görüş verdi. Önerilen vergi değişikliklerinin tek başına yabancı yatırımcıların pozisyonlarında önemli bir değişime yol açmayabileceği kanısında uzman. Bunun nedeni de düzenlemenin yurt dışından para piyasası fonlarına yönelen belirli akımları hedeflemesi. Zuka göre para politikasının çok erken gevşetilmesi bir risk oluşturabilir. Enflasyon verilerinden yeterli kanıt gelmeden Eylül'de faiz indirimine gidilirse bu erken bu bir adım olarak algılanabilir.

alınabilir dedi. Liranın carry trade pozisyonlarının toplam büyüklüğünün şimdilik oldukça yüksek kalmaya devam ettiğine de dikkat çekiyor uzman. Bir görüş daha verelim. Aberdeen Gelişen Piyasalar Döviz Cinsi Borçlanma Araçları Başkanı Curtis de görüş verdi. Carry trade pozisyonu taşımaya devam etmekten halen memnunum dedi. Ne kadar getiriye ihtiyaç duyduğumuz hem dünyanın diğer bölgelerinde elde edebileceğimiz

0: gibi Bloomberg Business Week Türkiye dergisi olacak. Özellikle tabii oryantasyon süreci yaşayacak veliler için artık okula dönüşe günler kaldı. Okula dönüşün büyüyen maliyet haritasını da Alara Akgün sizler için kaleme aldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyeden yemeğe, servisten kurslara kadar uzanan harcama listesi aile bütçesindeki ağırlığını artırıyor. Bir öğrencinin yıllık maliyeti devlet okulunda 375 bin liraya, özel okulda ise 2,5 milyon liraya yaklaşırken servis esnafı yeni tarife talebine, kırtasiyeciler de KDV indirimi çağrısı hazırlanıyor. Detaylarını dergimizde bulabilirsiniz. Ve hemen bir yorum daha verelim. Hem yapay zeka hem de tahville alakalı Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz Hoca yayınımızda neler söyledi? Gelin birlikte bir turlayalım. Reklam arasının ardından gazetelerde buluşalım.
1: Bana göre şimdi tek başına yapay zeka bir balon değil. 90'lı yılların sonunda gördüğümüz internet balonu gibi bir şey yok. Ciddi boyutta bir etki var ve talep var. Talebe karşı yani gelir vaat ettikleri geliri yaratabilecek şirketler. Ancak tahvil piyasasında ortaya çıkabilecek herhangi bir oynaklık, ciddi boyuttaki belirsizlik burada da borçlanma maliyetlerini, yatırımları çok olumsuz etkileyebilir. Yapay zeka şirketleri batmaz elbette ama yani buradaki finans sektöründe olumsuz etkiler daha büyük olacaktır diye düşünüyorum. Yani benim daha çok korktuğum taraf özellikle kamu borç stoğunun yüksek olduğu ülkelerde, özellikle Amerikan tahvilleri ve Japon tahvilleri de ve hatta birbirleri arasındaki ilişkide bunun yeni bir dünyada ciddi boyutta bir belirsizliği, kriz demek istemiyorum. Çünkü yani tahvil piyasasında kriz olursa dünya ekonomisi, finans piyasaları bence çökebilir.

0: reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Devam ediyoruz efendim Bloomberg HT ekranında ilk söz programına. Hemen bir de gazeteler diyelim. Madem yurt dışı basını turladık, içeriye de bir dönelim. Habertürk.com'da İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım başlığı var bugün. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlenen 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye 133 ülkede 356 dış hat uçuş noktasıyla kıtaları buluşturan gerçek bir kavşak noktası haline gelmiştir dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayarak doğu batı ekseninde 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testleri ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını hedefliyoruz diye konuştu. Ekonomi gazetesinin bugünkü manşetinde fonlara çeki düzen

0: Taban dalgası yarattı diyorlar. SPK'nın şeffaflık ve sağlıklı fiyatlamaya yönelik düzenlemesi sonrası 84 hisse en az bir kez taban gördü. Taban serisi bazı hisselerde 3. güne taşındı. Fonlardan 3 iş gününde 11 milyar liraya yakın net çıkış gözlendi. Bugün Hürriyet'in ekonomi sayfası ise savunmanın zirvesindeki 5 Türk'ü mercek altına aldı. Amerika'da 1986'dan bu yana savunma dünyasının odağında yayın yapan Defense News her yıl hazırladığı Defense 100 2026 listesi bütün dünyada ses getirdi. Savunma şirketlerinin yıllık gelirlerinden yola çıkarak hazırlanan listede Türkiye'den 5 savunma sanayi kuruluşu yer aldı diyorlar. Haberin detaylarını yine bugün bulabilirsiniz diyelim gazetenin içerisinde. Ve Sabah gazetesi ekonomi finans sayfasındayız. Burada da savaşlara rağmen havada büyüme tam gaz haberi var. Dünyada jet yakıt krizinin konuşulduğu dönemde havacılık sektörü İstanbul'da buluştu. Sektör temsilcileri savaşa rağmen büyümeye devam mesajı verdi. Küresel havacılıkta büyümenin ağırlıklı Türkiye ve Asya Pasifik'ten gelmesi bekleniyor. Milliyet'in ekonomi sayfası ise üzümde 80'lik avans hüsranı dedi. Hemen detay verelim, 80 liralık avans hüsranından ne kastediliyor tam olarak diye. Tarış'ın kuru üzüm alımında açıkladığı 80 liralık avans fiyatı çiftçiyi memnun etmedi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç üzüm üretiminde giderlere bir senede %70-80 zam geldiğini belirtti. Biz 150 liradan aşağısı bizi kurtarmaz dedik diye konuştu. Ve dönüyoruz buradan bir de Cumhuriyet'in ekonomi sayfasına. 200 TL artık 4.14 dolar. Toplam kağıt paradaki payı adette %63,89, tutarda %89,92'ye çıktı. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi küresel tarafa tabii baktığımızda bir tarafta jeopolitik tansiyonu görüyoruz. Diğer tarafta yükselen tahvil faizlerine, bu nedenle yükselen petrol fiyatları da eşlik ettiği için borsa endekslerinde baskılanma var. Bir tarafta tabii Jackson Hole'da Kevin Warsh'un verdiği sinyaller sonrasında piyasada şahin bir fiyatlamaya da şahit olduk. Ama sadece Amerika tarafında değil, Avrupa ve Japonya'da da bu ay yine faizin artacağına inanan bir piyasa hareketi var. Bunun fiyatlamasını biz de terminalden aktarıyoruz. Hatta Japonya'da %100'ün üstünde ihtimalle faiz artacak bu ay deniyor. Şöyle bir Eylül ayında merkez bankalarından beklentileri önce bir yurt dışından başlatalım bu sabah hocam. Sizce Amerika ara seçim öncesinde faiz artırabilir mi? Japonya'dan faiz artırımı artık cepte mi? Ve bu ortamda Avrupa'da uyum sağlar mı?
1: Teşekkürler. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Aslında geçen hafta da konuştuğumuz gibi bono piyasaları, tahvil piyasaları büyük oranda merkez bankalarını, sadece merkez bankalarını değil, hazineleri de bir şekilde bazı politikalara zorluyor. Bu geçtiğimiz ay bütün dünyada, ama tabii en başta Amerika'daki o çok hızla yükselen faizler önce Amerikan hazinesini, en sonunda da Fed harekete getirdi. Bu zaten beklenmesi gereken bir durumdu. Hatırlarsak Temmuz ayında Kevin Warsh'un toplantı sonrası konuşması çok belirsizlik yaratmıştı. Yani Haziran ayında daha şahin, Temmuz'da daha belirsiz. Yani genelde sinyal vermek istemeyen ama iyice belirsizliği arttıran bir başkan görünümüyle piyasalar açısından bir risk unsuru olarak da algılanıyordu. Çünkü faiz zamanında arttırılmazsa bu enflasyon daha fazla artabilir, faiz artabilir. Artı Amerika'nın kamu borçları, işte reel sektörde teknoloji firmalarının aşırı borçlanması, paraya talep bu faizleri yükseltti. Şunu söylemek istiyorum, Amerikan hazinesinin işte bu geri alım, uzun vadeli kağıtları geri alımı, Amerikan hazinesinin Fed'in hesabına 1 trilyon dolar koyup uzun vadeli tahvilleri alması, Japonya ile ortaklaşa olarak Japonya'nın Amerikan tahvilini satmasını engelleyici yönde adımlar atması aslında hep bu bono piyasasının verdiği baskıdan oldu. Uzun vadeli faizleri bastırma gayretinde kısa vadeli faizleri kontrol edebilecek olan Fed'e topu atmıştı Bessent, Amerikan hazinesi. Warsh da gereğini, bu mesajı yaptı ve bu mesajı verdi. arttırma ihtimali oldukça yüksek Eylül ayında. Hani Eylül'de olmasa bile yani bu yıl sonuna kadar veya gelecek 6 ayda 2 faiz arttırımı çok çok olası görünüyor ama ben artık Eylül ayında da piyasadaki beklentiler de o yönde oldukça yüksek görüyorum. Japonya'da da benzer bir tablo var. Japon başbakanı, yeni başbakanı da çok kamu harcamasına yönelmek isteyen, kamu borcu yüksek olan ve bunu zaten arttıran bir ülkede borçlanma maliyetinin artmasından hoşlanmıyor. Ama yükselen enflasyona karşın faiz arttırmazsanız paranız değer kaybeder. Bunu da böyle geçici önlemlerle kolay kolay kontrol edemezsiniz. Eninde sonunda Japon tahvil piyasaları da Japon hükümetini, Japon Merkez Bankası'nı faiz arttırımına getirecek diye düşünüyorum. Avrupa'nın zaten pek böyle direnç sorunu yok. İngiltere'de de pek yok diyebiliriz. Dolayısıyla bu faiz arttırım süreci tamamlanacak. Amaç, son noktayı şöyle koyayım. Özellikle Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinin 5'i geçmesini engellemek. Çünkü 5'e geldiğinde bölgesel bankalardan batanlar olmuştu. Bu 6'ya giderse ulusal bankaları da tehdit eder. O yüzden testi kırılmadan Amerika hazinesi de şimdi de FED'de harekete geçmiş görünüyor diyebiliriz.
0: Şimdi hocam New York Fed Başkanı Williams'ın dün açıklaması vardı. Uzun vadeli tahvil faizleri yükselişini Amerikan ekonomisindeki güce bağladı. Hani bunu nasıl açıklarsınız? Var mıdır bu konuda bir görüşünüz? Onu bir sorayım. Bir de yine büyüme ve tahvil faizleri demişken burada artan borçlanma maliyetlerini tabii herkes mercek altına alıp fiyatlamaya çalışıyor. Amerikan Hazine Bakanı'nın kendi de diyor ki biz büyüyerek borç sarmalından çıkacağız. Bunu ne kadar olası görüyorsunuz?
1: Ya şimdi baktığımızda Amerikan ekonomisinin gücü konusunda haklı yönler var. Ama tabii tek başına bu açıklayıcı çok olamaz diye düşünüyorum. Amerikan ekonomisi biz de burada hep konuştuğumuz gibi iyi büyüyor. Son dönemde bir miktar yavaşlama sinyali olsa bile bu kadar baskıya, bu kadar tahvil piyasalarındaki faiz yükselişine rağmen oldukça iyi gidiyor. Dün gelen PMI verileri falan da aslında bunu gösteriyor. Dolayısıyla sıcak bir ekonomi enflasyon potansiyeli, enflasyonu yukarı çekme potansiyeli yüksek bir ekonomi. O açıdan hani güç Amerika hem taleple büyüyor hem de yapay zeka ve teknolojinin özellikle daha genel anlamda söyleyelim tabii getirdiği verimlilik artışıyla büyüyor. Bunlar doğru yönleri ama Amerikan hazinesinin bugün borçlanmasının artması, Amerika'nın savunma sanayi harcamalarını arttırması, işte vergi indirimleri, Trump'ın bu anlamdaki harcama yönündeki eğilimi, bunlar aslında güçlülük değil, zayıflığı gösteriyor ya da yönetilmesi zor riskleri de gösteriyor. O açıdan faizlerin yükselişi tamamen güçlü yönlerden kaynaklanmıyor. Ha, güçlü yöne bir şey daha ekleyebiliriz. Amerika'daki teknolojik rekabette teknolojik çok büyük yatırımlar yapıyor. Tabii bu Amerika açısından o teknoloji rekabinde Çin'e karşı belki şu anda bir avantaj. Ama bu likidite ihtiyaçları çok ciddi bir borçlanma getirerek, paraya talebi arttırarak Amerika'daki faizleri o da yükseltiyor. Yani aslında teknolojideki yarışı da bunu sağlıyor. Yani özetle evet güçlü Amerika ekonomisinin bu faiz yükselişinde katkısı var ama tek belirleyen değil. Yani büyüyerek borç sarmalından kurtulmak pek kolay değil. Bir kere bu büyüme bu hızla sürekli devam etmeyecek. Bunun yapısal nedenleri var. Bebek patlaması kuşağının çok tüketmesi var. Tasarruf eğiliminin şu anda düşmesi var. Verimlilik artışı var. Bunlar verimlilik artışı teknoloji 10 yıllarca gitmeyecek. Ama Amerika'nın borcu bu hızla artmaya devam ederse bu büyümeden, bu güçlü dediğimiz Amerikan ekonomisinden çok daha hızlı artan bir kamu borcu o risk fiyatlamasını her zaman Amerikan faizlerine yansıtacak. Yani o yüksek faizde eninde sonunda Amerikan ekonomisine daha fazla zarar verebilir. O açıdan hani büyüyerek bu sarmaldan kurtulmak önümüzdeki birkaç yıl evet ama öyle görünüyor ki Amerika daha uzun bir borç, yüksek borç yükü altına giriyor. 10 yıllara yayılacak bir yük oluşuyor. Bunu birçok ülke örneğinde de görüyoruz. Bu büyümeyle değil, aslında doların gücüyle de, Amerikan ekonomisinin gücüyle de sınanacak bir riski getiriyor aslında.
0: Şimdi bir taraftan tabii hocam biz bu riskleri hesaplamaya çalışıyoruz. Diğer tarafta kendi içeride makro verilerimiz var. Buradan çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün günlerden enflasyon neler beklersiniz saat 10.00'da?
1: Valla enflasyon aslında hayat pahalı. Bu pahalılık biraz daha artmış olacak. Ne boyutta arttığını izleyeceğiz ama geçen ay en fazla göze çarpan akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bu Eylül ayında yeni sezon, okullar açılıyor. Yani fiyat ayarlaması yapacak birçok firma ve işletme muhtemelen hani yaz aylarındaki zayıf taleple de bunu fiyatları çok yansıtmadı. Ağustos'tan ziyade Eylül enflasyonu daha ciddi bir sıkıntı kaynağı olacak gibi gözüküyor. Şu anda hani piyasa tahminleri 1.90'lar civarında, biraz üstünde de olabilir aslında bu enflasyon rakamı. Hani piyasadan karışık sinyaller geliyor ama Ağustos için hani 1.90, 1.80 ya da 1.5-2 arası da normal koşullarda yüksek bir rakamdır. O açıdan hani bence Eylül-Ekim enflasyonları hem akaryakıt hem buradaki hareketliliğin bir miktar daha kalkması hem talep yönünden enflasyonda başka sürprizler negatif getirebilir. Bir de bu hafta gelen PMI'larda biz üretimin zayıflığını konuştuk ama yani zayıflığın devam ettiğini konuştuk ama altta detaylı bir vurgu şu, girdi maliyetlerindeki artış hızlandı. Bu hızlanmanın en sert olduğu kalemlerden birisi de gıda. Yani gıda geçtiğimiz aylarda pozitif etkiledi. İşte büyümede de güçlü büyüyen tarım yaz aylarında meyve sebze fiyatlarını bastırarak enflasyona olumlu katkıda bulundu. Ama bu PMI'da gıda sektöründen gelen sinyaller maalesef birkaç ayda gıdadaki o artının yerini biraz negatif sürprize bırakma ihtimalini arttırmış görünüyor.
0: Şimdi hocam bu hafta içinde tabii bir tarafta biz iç talep göstergelerine dair bir de Bloomberg HT tüketici güven endeksini de aldık. İsterseniz bu karışımın içerisine onu da katarak bir yorum yapmaya çalışalım. Belki büyüme verisinden de yola çıkarız bu anlamda. Çünkü orada yine puan bazlı en büyük katkı özel tüketimden gelmiş gözüküyor. Ama tabii ki alt kalemlerde önceki çeyreklere göre farklılıklar gösterenler de var.
1: Baktığımızda tüketici güven endeksinde bir gerileme genelde makro görünümde ekonomideki yavaşlama ve özellikle bu istihdamla ilgili kaygılardan daha fazla geliyor görünüyor. Biz o gün yayında da vurgulamıştık. Yani tüketicinin alt tarafta endeksin hesaplamasına dahil edilmeyen sorularında gördüğümüz işsizlikle ilgili algısı yükselmiş durumda. Ve bu Ağustos. Temmuz ayı gelen istihdam rakamlarında da aslında uzun süre sonra manşet işsizlikte görece yüksek sayılacak bir artış gördük. Tabii 8 Türkiye'de hani geçmişe göre çok bozulma falan ifade etmiyor. Ama altın iş gücünün 30'ların üzerinde ve 28'den 30'a çıkması, 150-200 bin işsiz artışı, iş gücündeki düşüşe rağmen işsizlik artışı, bu taraftaki sorunun arttığını gösteriyor. Yani morali bozan, yetki güvenini olumsuz etkileyen büyüme ve istihdamla ilgili kaygılar görünüyor. Ama enflasyon beklentilerindeki artış alım gücü olanların önümüzdeki süreçte tekrar talebini canlandırabileceğine dair de sinyaller veriyor. Yani stagflasyonist bir manzarada aslında enflasyonu biraz daha arttırabilecek bir tüketim eğiliminde artış görüyoruz. Fakat şunu söyleyeyim, büyümedeki bu sıkıntı önümüzdeki dönemde azalacak görünüyor. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar, bunun içinde faizi indirme, fiili olarak faizi indirme de dahil, büyümeyi artık destekleyecek, talep ve bir hareketlenme destekleyecek, altın fiyatları destekleyecek. Dolayısıyla tüketici güveni bir miktar hani o büyüme etkisiyle ve olası ücret artışı beklentileri falan tekrar toparlayabilir. Fakat genel olarak 80'in altında ve hani aslında katılımcıların çoğunun gelecek ve mevcut durumla ilgili algısının çok pozitif olmadığı bir tablonun uzun süredir devam ettiğini de izliyoruz.
0: Biz hocam sizin her çeyrek büyüme verisi geldiğinde hani büyümenin hem kalitesi hem sürdürülebilirliği hem de gelir dağılımında eşitlik eşitsizlik babında da yorumlar paylaşmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da sizden yine bir yorum isteyelim hocam.
1: Yani maalesef büyüme rakamlarında da onu görüyoruz. Ama genel olarak enflasyonist ortamlar gelir dağılımını bozan ortamlardır. Biz son birkaç yılda daha da yükselen enflasyonla bunu net bir şekilde gördük. Bunu anekdotal olarak hani sokakta da çevremizde de görebiliriz. Yani toplumun bir kesiminin alım gücündeki baskı talepteki yavaşlamayı gösterirken bir kesiminin alım gücünün yüksek seyretmesi belli ürünlere, belli hizmetlere talebin hala çok güçlü olduğunu da bize gösteriyor. Hani mevcut durumda servet etkisi bu dönemde çok güçlü devreye girdi. Bunun içinde carry trade de var. Yani TL'de tasarruf edenlerin döviz bazında kazancı da var. Altın gibi Türk halkının çok yoğun talep gösterdiği ürünleri son 6 ay değil ama tabii son 2-3 yıldaki çok ciddi değerlenmesi de var. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomi de var. Kayıt veriler bize bunu gösteriyor. İş gücünün aldığı payda oynamalar var.
0: %38,1 sanırım değil mi hocam? İş gücünün büyümeden aldığı pay. Orada da bir miktar aşağıyı gösterdi.
1: Aşağıyı gösterdi. Daha da aşağıyı gösterdiği dönemler var. Hani 4-5 yıllık ortalamalara baktığımızda aşağı yönde olduğunu görebiliyoruz. Ama o iş gücünün aldığı paydan ziyade çünkü kamuda da özel sektörde de belki hani istihdamla ilgili hani bu anlamda tam da yansıtmayan veriler olabilir. Bu anlamda alınan ücretin payı kişi başına toplumun düşük gelirli kesimlerinin elde ettiği gelirle karşılaştırdığımızda aynı sonucu vermeyebilir. Yani çok sayıda kişinin aldığı bir pay gibi düşünürsek kişi başına, hane başına bu payın düşmesi o rakamlara tam da yansımıyor. Dolayısıyla aslında alım gücündeki düşüş, değer kayıplar gelir dağılımında toplumun işte en üst %10, en düşük %10, en yüksek %1, en düşük %1, en düşük %10-20 deyince farkları çok daha net gösteriyor aslında.
0: İstihdam iş gücüyle ilgili az önce rakamlara biraz atıfta bulundunuz hocam. Bu hafta içinde açlık sınırı da geldi. Yine orada da asgari ücretle karşılaştırma yapmaya tabii devam ediyoruz. 7000 TL civarında hatta küsuratı da var. Fark olduğunu gördük. Altın iş gücü tarafı %30,6 geldi yanılmıyorsam. Yani az önce aktardığınız iş gücünün milli gelirinden aldığı pay ile belki burayı da üst üste toplayarak bir iş gücü piyasası yorumu da yapabilir miyiz hocam bu sabah?
1: Elbette zaten aslında biraz önce dediğimizde de belki ona ilave edersek çalışanların toplamda
0: hatta
1: aldığı
0: makas 9.313 liraya yükseldi şeklinde grafik geldi ekrana, onu da düzelteyim
1: tabii,
0: hemen.
1: Tabii. Uzun süredir Türkiye'de asgari ücretin açlık sınırının altında olması neredeyse yılın başından bu yana devam eden bir süreç. Türkiye'deki ücretlerin asgari ücrete komşuluk oranı çok yüksek. Yani %50-60'lar civarında böyle bir komşuluk var. Yani asgari ücretin biraz üstü, biraz altı kayıt dışı olanlar var gibi bir rakamdan söz edebiliriz. Yani az ya da çok açlık sınırının altında ücretle çalışan, çok sayıda ücretli çalışan var. Bu baktığımızda işte 4 kişilik bir hanenin yoksulluk sınırı, açlık sınırının ötesine falan baktığımızda bir eve 2-3 tane bile asgari ücret girse yoksulluk sınırını engelleyemiyor. Dolayısıyla hani bu anlamda iş gücünün, ücretle çalışanların, sadık gelirlilerin, emekliler de dahil bu anlamda sıkıntılarının çok net arttığını görebiliyoruz. Çok net arttığını zaten rakamlar da bize gösteriyor. Önümüzdeki süreçte belki bir miktar yılbaşından itibaren hafif de olsa burada bir düzeltecek bazı ücret ayarlamaları olabilir. Ama sorun daha temel. Yani burada gelir dağılımı sorununu çözecek hem yapısal adımlara ihtiyaç var hem de ekonomi politikalarında bir takım daha genel çerçevede düzenlemelere. En başta kayıt dışıyla mücadele ve bu kayıt dışı mücadelenin burada bunun şunu vurgulayalım. Bu gayret var. Ekonominin belki en çok gayretli olduğu alanların başında da geliyor. Bu önemli ve pozitif ama yani küçük orta boy işletmeler dışında da Türkiye'de çok büyük kayıt dışılık yaratan yerlerdeki kayıt dışılıkla mücadele asıl gelir dağılımı sorunu çözmek anlamında ki kamunun oradan elde ettiği kaynakları gelirleri de hani bu gelir dağılımı düzeltici vergi politikalarına bir takım eğitim sağlık desteklerine ayırması gibi daha radikal ve daha kapsamlı önlemlere, politikalara ihtiyaç var diyebiliriz.
0: Az önce aktardığınız kayıt dışı ile mücadele kapsamında mı yorumlamak gerekir diye sormak istiyorum hocam. Bugün gazete haber var, 200 TL artık 4.14 dolar dediler. Toplam kağıt paradaki payı adette %63,89, tutarda %89,92. Hani daha büyük banknot çıkmıyor olmasını kayıt dışı ile mücadelenin bir yine uzantısı olarak yorumlamak mümkün mü hocam? Hani diğer tarafta tabii daha büyük banknotlar çıkarılınca belki enflasyon algısı üzerinde de etkisi olur. Ne dersiniz?
1: Her ikisi de var gözüküyor açıkçası. Hani bu burada bu 200 liralık banknot maksimum rakamda devam etmekte. Ama baktığımızda da hani kayıt dışılıkta çok da yani belli kesimlerin kayda alınması da görüyoruz veya oradaki stresin, baskının arttığını görüyoruz. Ama genel anlamda toplamda kayıt dışılıkta hani çok bariz bir azalma olduğuna dair ya da kayıt dışılığın kompozisyonunda farklılaşma artmış gözüküyor. Hani belki çok yüksek kayıt dışı rakamlar hala kayıt dışı kalmaya devam ediyor ama daha düşük, daha esnaf, daha küçük, daha düşük KOBİ tarzındaki işletmelerde bir miktar azalıyor. Bu anlamda baktığımızda bunun rolü var ama 4 euro, 5 euro yani düşünelim işte Avrupa'da 50, 100 falan bunlar da pratikte çok kullanılıyor ya da doların 50, 50 dolar, 100 dolar, 500'lük hatta Avrupa'da sanıyorum var. Hani böylesine rakamlar varken çok yani 5 euro dünyanın gelişmiş ülkeleri parayı az kullanan ülkeleri için bile çok düşük bir rakam, çok düşük bir artık meblağ ifade ediyor. Herhalde bir süre sonra artık biz daha yüksek banknotları göreceğiz. Keşke görmeseydik ama gidişat ona işaret ediyor.
0: Şimdi tüm bunları tabii enflasyon okuması üzerinden de görmek lazım dedik. Bugün 13.00'da gelecek veriyle alakalı yine editörlerimiz de anket yaptılar. Bir kez daha hatırlayalım, Ağustos ayında enflasyondan piyasa neler bekliyor?
2: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,25 olurken en yüksek beklenti %2,10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32,19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,90, yıllık bazda ise %31,60 artış kaydetmişti.
0: Şimdi az önce tabii hocam bahsettiğimiz bütün bu unsurlar hani reel sektörü nasıl etkileyecek, burayı da ele almak lazım. Bilhassa tabii istihdamdan yola da çıktığımız için söylüyorum. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısının da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iş dünyası temsilcileriyle buluşması vardı. Orta vadeli programdan beklentileri burada dinlediklerini ifade etti. 6 Eylül tarihinde de OVP'yi detaylandırarak kamuoyuyla paylaşacakları mesajını verdi. Siz orta vadeli programdan neler beklersiniz? Bir kez daha bu sabah konuşalım hocam.
1: Evet, yani her sene Eylül ayının başında orta vadeli programı konuşuyoruz. Yani çok çok büyük bir fark beklemiyorum geçtiğimiz yıllardan. yapısal anlamda Türkiye'nin sorunları devam ediyor. Buna vurguların devam ettiği ve bunu azaltma yönünde bir takım politika önerilerinin olduğu bir kısım olacaktır. Fakat piyasanın en çok bakacağı nokta tabii ki makro tahminler, hedefler olacak. Orada enflasyon tarafı önemli. Merkez Bankamız da son enflasyon raporunda hani gelecek yılla ilgili bir güncelleme olur mu olmaz mı OVP sonrasına da işaret etti. Yani şu anda 15 Merkez Bankası'nın vurguladığı gelecek yıl sonu çok çok zor bir hedef gözüküyor. Hani büyümeyi de canlandıracağımız bir ortamda. Dolayısıyla enflasyondaki revizyonun ne olduğu, ne kadar gerçekçi olduğu önemli bir unsur olacak. Büyümeyle ilgili 4 ve üzerinde bir muhtemelen hedef olacak diye düşünüyorum. İstihdam zaten Türkiye'de 8'ler civarında, yani 6'lı iş gücü için bir hedef konmuyor. Orada bir öngörü yok ama asıl işsizlik tarafını gösteren kısım orada. Yani benim keşke OVP ile ilgili şöyle bir hani beklentim bir iktisatçı olarak, yani keşke şöyle bir şey olsa, enflasyon raporunda olduğu gibi de işte 3 ayda bir konulan bu hedefler ne dendi, nereye gelindi? Veya tek tek hani hangi yapısal önlem planlandı, hangi dönem için nereye gelindi ve neden gelindi, neden gelinemedi? Hani bu şekilde izlenen bir yapı olsa, bir de bu OVP'ler 5 yıllık bizim kalkınma planlarımız var. Onlarla eklemlense, yani onların ikisinin beraber olduğu ve hedeflerin monitör edildiği, izlendiği bir yapıda olsa. Yani bizim planlamaya çok ihtiyacımız var ama o planların gerçekçi ve hani piyasada da ciddi biçimde yön gösterici olmasına ihtiyaç var. Yani OVP'yi yılın Eylül ayında bir iki hafta konuştuğumuz bir konu değil, yıl boyu konuştuğumuz ve o hedefe göre ekonomik birimlerin beklentilerinin de şekillendiği bir noktaya çekmemiz lazım. 3 yıllık planlar aslında orta ve uzun vadeli yapısal değişim konusunda çok da fikir veremeyebilir. 5 yıllık, 10 yıllık planlarla bence bu entegrasyon önemli. Ama en kritik nokta şu anda Türkiye'de plan yapabilmek için de sanayicinin, ticaretle uğraşanların, turizm her sektörde, hizmet sektöründe, her sektörde olanların aslında doğru fiyat sinyallerine ihtiyacı var. Makro istikrar konusunda enflasyonun düşürülmesi, yani bu 3 yılda olsa, 2 yılda olsa biz bu enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Son 3 yılda neden istediğiniz gibi düşüremedik? Bundan sonra ne yapacağız? Hani bu konuda bir bilgi. Çok fazla bu tür bir sonuç alabileceğimizi zannetmiyorum ama hani ihtiyacın bu yönde olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam son bir not. Amerikan Hazine Bakanı Bessent'ın tabii tahville ilgili programını sizinle konuşmuştuk ama bunun ötesinde açıklamaları da var. Dün değerlendirmeleri oldu. Bütçe açığının tarifelerle ilgili iadeler yüzünden 70 milyar dolarlık adeta bir gol yediğinden bahsetti. Diğer yanda tarifeleri geri getireceğiz ifadesi var. Bir de yapay zeka sektörüyle ilgili kendilerini anlatmak konusunda çok başarısız bulduğunu söyledi. D eksi verirdim onlara iletişimden dedi. Ve Çin'in de hemen Amerika'nın arkasında yer aldığını söyledi. Yapay zeka ile ilgili rekabet konusunda bir de yapay zeka yorum alalım hocam sizden, çünkü bu hafta içinde Elon Musk'ın açıklamaları vardı, yine G20'ye video konferansla bağlandı, %20-30 büyütürüz küresel ekonomiyi dedi. Dün yine Nvidia CEO'sunun açıklaması var, bir an önce yapay zekayı benimsemeye çağırdı G20 ekonomilerini. Ne dersiniz hocam, bir taraftan tabii hani kendi ürünlerini pazarlıyorlar, diğer taraftan da haklı oldukları noktalar var mı acaba?
1: Ya şunu kabul etmek lazım, büyük bir teknolojik devrim içindeyiz. Hani bunun tabii ki pazarlama boyutu var, bu şirketlerin aşırı karlılıkları ve benzeri gelişmeler var. Ama sonuçları bizler bireyler içinde, şirketler içinde çok ciddi boyutta geliyor. Bunu görüyoruz. Hani gelecek, beklenen gelecek daha da erken geliyor. O açıdan buna hazırlıklı olmak son derece önemli. Yani bir anda ne oldu dememek için birey olarak da şirketler olarak da bu gidişatı iyi okumak ve hazırlıklı olmakta fayda var görünüyor. Yani yapay zeka artık bence belli bir aşamaya geldi. ve bu hayatımıza işte şirketler bunu adapte ettikçe biz de bireyler olarak daha fazla adapte olacağız ve ilerleyecek ama teknoloji artık yapay zekanın üst boyutlarına doğru gidiyor. Yani kuantuma gidiyor, uzaya gidiyor. Yani dolayısıyla bu birbiriyle ilgili bir teknolojik devrimin parçaları olarak da ilerliyoruz. Çok büyük harcamalar var. Yapay zeka şirketleri zorlanıyor mu, batıyor mu falan bunları konuşuyoruz. Onlar arasında batanlar olabilir, zorlananlar olabilir. Ben onların yakın zamanda da hiç olacağını zannetmiyorum ama yani bir balon henüz olduğunu düşünmüyorum. Günün birinde olacaktır, çok uzak olmayan gelecekte. Ama sonuçları çok kalıcı olacak. Yani yapay zeka şirketlerinin bir ikisine ne olur daha ziyade bunun bizim hayatımıza etkisi ne olacak buna bakmak lazım. Ekonomi yönetimleri açısından da evet bu aslında ekonomi yönetimlerini veya piyasaları destekleyici bir sonuç getiriyor. Büyümeyi destekliyor, enflasyonu bastırıyor teknolojik gelişmeler. Çünkü verimlilik artıyor, birim maliyetler düşüyor. Bu hikaye güzel. Büyüme var, enflasyon artmıyor, faizler bugün artsa bile savaşla vesaire çok da artmayacak. Bunlar iyi hikayeler ama bu da sonsuza değin gitmeyecek. Yani hani bu dönemin, bu teknolojik devrim, bu verimlilik artışı birkaç yıl, büyük bir belki 5 yıl, belki 3 yıl, belki 7 yıl ama arkasından dünya o yeni dengesinde kim fazla açıldı, kim tasarruf edemedi, kim çok borçlandı bunun faturaları çıkacak diye düşünüyorum. O nedenle işi herkesin ciddiye alması, kısa vadeli bakmaması, orta ve uzun vadeli sonuçlarına odaklanarak karar vermesi doğru olur kanaatindeyim.
0: Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam çok teşekkür ederiz. Her hafta olduğu gibi yayına çok kıymetli katkılarınız için. Peki biz Erhan Hoca ile sohbet ederken küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Hemen bir de onun detaylarını alalım. Pekin'e döneceğiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz bizimle.
3: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
0: Sadi günaydın, hoş geldin yayınımıza. Genelde yeşil ekranlar aktardık ama tabii detayları senden alacağız. Seyir devam ediyor mu alıcılı bir şekilde?
4: Zeynep günaydın, yayınlar dilerim. Evet, yeşiller devam ediyor. Bir 5 dakika kadar önce şöyle bir göz atmıştım. Uzak doğudaki büyük borsalar Tayvan, Kore, Hong Kong ya da Çin borsaları diyelim genel olarak hepsi de yeşil. Tabii çok koyu yeşiller değil, çok böyle canlı, heyecanlı alımlar yok ama tabii ki özellikle satış baskısının olduğu bir dönemde, tahvil faizlerini çok konuştuğumuz bir dönemde bugün daha iyi. Tabii burada Amerikan kapanışlarını, yine hafif durgunlaşan tahvil piyasasını, gerileyen, hafif de olsa gerileyen petrol fiyatlarını da hesaba katmak lazım. O ters rüzgar en azından birazcık hafifledi. Bu noktada Zeynep, az önce sizi dinlerken bir taraftan da aklımdan şöyle geçiriyordum. Japon seansında birdenbire Japon yeni değerlenmeye başladı. Acaba ne oluyor demeye başlamıştı piyasa. Daha sonra bu sabah itibariyle biraz durgun başlamıştı ama daha sonra öğle seansına doğru tekrar Japon yeni değerlenmeye başladı. Acaba bir müdahale mi başladı deniyor. Şu anda da 158 seviyesinin altında, hatta 157.54'e kadar indi. Öbür taraftan Japon Merkez Bankası'nın 18 Eylül'de faiz arttırmasını artık kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle en azından piyasa fiyatlamalarına bakılırsa ama diyeceğim üstüne 25 bas puandan fazla da olabilir. Piyasa daha önce bunu hiç fiyatlamıyordu ama şu an yavaş yavaş bunu da fiyatlara dahil etmeye başladı. Bu sabah itibariyle 29 bas puandan fazla faiz arttırımı, üstelik de arkası da gelebilir şeklinde piyasa devam ediyor Zeynep. Yine tahvil ihalesi vardı, 30 yıllık tahvil ihalesi fena geçmedi. Ortalamanın üzerinde geldi. Bir öncekinden her ne kadar talep daha düşük gelse de başarılı bir ihale sayılabilir ama tabii geçici koşullar, Japon borçları, az önce siz de konuşuyordunuz Zeynep, Japon kamu borcu gayri safi yurt içi hasıların 2.3 katı. Dolayısıyla eskiden bunları çok sorun etmiyordu dünya ya da yatırımcılar çünkü faizler zaten çok düşüktü. Fakat şu anda hızla artan faizler görüyoruz. Bütçe açığı görünümü ya da borçlanma görünümü çok parlak değil. Dolayısıyla bir taraftan da Japonya'ya ilişkin endişeler hafif hafif artmaya devam ediyor Zeynep.
0: Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler.

0: İçeriden bir başlıkla devam ediyoruz. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Vadeli İşlem Piyasası buğday ve mısır kontratları ile başlayacak. TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, elektronik ürün senedi dayanaklı kontratlar fiziki teslimatlı, endeks dayanaklı kontratlar ise nakit uzlaşmalı, nakdi uzlaşmalı olarak dizayn edildi dedi. Detaylarını aktarıyoruz.
1: Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, yıl sonunda devreye alınması hedeflenen TÜRİB vadeli işlem piyasasının buğday ve mısır ürünleriyle faaliyete başlayacağını belirtti. Türkiye Ürün İhtisas Borsası vadeli işlem piyasası tanıtım toplantısı İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işın Su Kestelli, tarım ürünlerinde fiyat risklerinin yönetilmesinde organize piyasaların önemini anlattı. Kestelli, daha güçlü üretim için daha güçlü piyasalar kurulması gerektiğini kaydederek, daha rekabetçi bir tarım sektörü için fiyat risklerini daha iyi yönetmeliyiz. Bugün İzmir'de bu sürecin önemli bir adımı atılıyor. Bundan sonraki görevimiz bu piyasayı birlikte geliştirmek, doğru anlatmak ve gerçek sektör ihtiyaçlarıyla buluşturmak ifadelerini kullandı. Toplantıda düzenlenen panelde konuşan Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali ise, piyasada kurguladıkları işleyişe ilişkin bilgi verdi. Kırali, öncelikle buğday ve mısır ürünleriyle başlamayı planlıyoruz. Elektronik ürün senedi, ELÜS, dayanıklı kontratlar fiziki teslimatlı, endeks dayanıklı kontratlar nakdi uzlaşmalı olarak dizayn edildi ifadelerini kullandı. Kırali ayrıca fiziki teslimat noktasının, hububat üretiminin yoğun yapılması ve lojistik olarak merkezi konumda bulunması nedeniyle başlangıçta Konya olması düşünülmektedir. Dayanak ve teslimat noktalarını daha sonra artırma imkanı veren esnek bir altyapı oluşturduk şeklinde konuştu.
0: Araştırma masasında ilk sözleme zamanı araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizimle.
2: Reklam. Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.

0: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuyla Bloomberg HT yakında canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde Doktor İnanç Sözer'le birlikteyiz. MCAP Advisory kurucu, yönetici, ortağı. İnanç hoş geldin. Günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi bugün günlerden enflasyon. Az önce Arhan Hoca ile dışarıdan başlayıp içeriye döndürdük sohbetimizi ama seninle içeriden başlayalım diye düşündüm. Şimdi bugünden terminale baktığımız zaman da %1.9'un üzerinde gelecek bir enflasyon beklentisi genelde piyasada hakim. Yıl sonu ile ilgili tahminler tarafında da hafif kıpırdanmalar olduğunu takip ediyoruz anketlerde. Şöyle bir detaya bakalım. Bizim ankette çekirdek enflasyon yok. %30.10 civarında bir yine çekirdek enflasyon beklentisi de bu tarafa yansımış durumda. Şimdi Ağustos enflasyonundan ve yılın geri kalanından neler beklersin? Bu arada ankette yıl sonu enflasyon beklentisi de %29.5 oldu. Onu da söyleyelim.
2: Merkez Bankası'nın politika duruşunda önemli bir değişiklik olmayacağı varsayım altında ben bugünkü gelecek olan enflasyonu yine yıllık bazda yükselmeyen bir enflasyonu teyit edeceğini düşünüyorum. Piyasa konsensüsüyle uyumlu bir şekilde. Yıl sonunda da benim de tahminim yılbaşından bu yana %29.5'tu. Konsensüs tahminlerinin bize yaklaştığını gözlemliyoruz. Herhalde 29.5 gibi bir yerde de bitiririz. Burada Eylül Ekim ayında şanslı olduğumuz bir baz etkisi meselemiz var. Dolayısıyla aylık enflasyonumuz aynı trendde gelmeye devam etse bile izleyicilerimiz, toplum görecek ki yıllık enflasyon 31.5'te kalmak zorunda değil. Sembolik de olsa 30'un altına kayabilecek bir potansiyel taşıyoruz. Ancak bence esas mesele bu %25-30 bandından ne zaman çıkabileceğimiz ya da yıllık enflasyonda hani tamam savaşa rağmen kötüleşmiyor olması bir takdire şayan durumdur. Ancak bunun ötesinde enflasyon iyileşmeyecek mi kısmı bence önemli bir ev ödevini işaret ediyor. Çok konuşuluyor mu emin değilim bazen Zeynep ama 2 yıldır bizim üretici enflasyonumuz hep yatay kalıyor. Sıkı para politikasına aşağı yukarı 26 yılın en yüksek kredi faizlerini 4 yıldır ödüyor olmamıza ve iç piyasadaki bazı talep durgunluklarına rağmen bizim üretici enflasyonumuz 2 yıldır neredeyse aynı seviyede. Üretici enflasyonunun iyileşmediği bir yerde tüketici enflasyondaki iyileşmenin de sonlarına çok yakın olduğumuzu düşünebiliriz. O yüzden biraz daha bence kaygıyı 1-2 aylık enflasyondan öte önümüzdeki 12 ayda ne olacak da enflasyon %25'in altında kalabilecek diye odaklanmamız lazım. Burada hem Merkez Bankası hem de ekonominin bütün paydaşlarına özellikle iletişim ve belirsizlikle ilgili konulardan dolayı büyük ev ödevi düşüyor. Ya %25-30 arasındaki bir enflasyona razı olacağız Türkiye olarak ya da bundan sonra enflasyon tarafı ile ilgili daha agresif bir tutum görüyor, daha koordineli ve sıkı bir politika görüyor olmamız lazım. İkincisinin ihtimalini görece az gördüğüm için ben enflasyon tarafında iyileşmeyen bir enflasyona 2027'nin genelinde aşina olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi diğer taraftan da tabii enflasyonla ilgili hani beklenti kanalının yönetilmesi de bir o kadar önemli. Hane halkı tarafına baktığımız zaman %45.58'lik bir 12 aylık enflasyon beklentisine sahip olduklarını görüyoruz. Mevcut duruma göre 12 ay sonrasında enflasyon düşer mi diye sorulduğunda sadece %16.9 katılımcı. Bunlar tabii Merkez Bankası'nın izleyicilerimizin bulabileceği resmi veriler. Enflasyon düşer demiş. Katılımcıların %17.6'sı aynı seviyede. %65.5'u ise mevcut enflasyon enflasyonun üzerinde bir seviyeyle karşılaşacağımızı düşünmüş. Şimdi buradan da baktığın zaman Merkez Bankası'nın tabii tahminleri bir miktar piyasayla yakınsadı son revizyonlarla beraber diyoruz ama hane halkı ile ilgili beklenti çıpalanması nasıl olacak? Çünkü iç talebin sıcak kalıp kalmayacağı, ne kadar soğuyacağı biraz da buraya bakıyor. Altın fiyatlarına ilişkin bir servet etkisi hassasiyeti de devam ederken.
2: Çok yüksek bir enflasyondan geliyoruz Zeynep. Aslında belki unutuyoruz ama 3 haneli enflasyon döneminden normal bir 2 haneli enflasyona doğru kayıyoruz. Ve hane halkında da reel sektörde de aslında enflasyon beklentisi genelde açıklanan enflasyona çok duyarlı. O yüzden enflasyonun %30'ların civarında açıklandığı bir ortamda çok kolaylıkla hane halkının da reel sektöründe enflasyon beklentilerinin 30 civarında oturduğunu görüyor olacağız. Burada bence 1-2 aya daha ihtiyaç var. Ancak beklenti yönetiminden kastımız aslında bu işin ekonometrik modelini yaptığı halde %25'in altında pek enflasyon göremeyen bence finansal kesim için olması lazım. Yani makroekonomistlerin bulunduğu tahmin seti veren meslektaşlarımın olması lazım. Biz ne oluyor da %25'in altında enflasyonu 2027'de, 2028'de pek göremiyoruz. Bence odağımızı buraya çevirsek genel enflasyon beklentisi

0: mı artacak, üstünde mi artacak? Türk lirasındaki değer kaybı ne ölçüde olacak kısmı bence bir önemli soru. Yine bugünkü kadar artacağı varsayımı altında da enflasyon tarafındaki beklentinin aslında hane halkı tarafında yönetiminin kolay ancak finansal kesimin yani ekonomistlerin bulunduğu grubun enflasyon beklentilerinin bir türlü iyileşemediğini gözlemliyor olacağız. O zaman da belki Türkiye için yeni bir normalin artık tanımını yapıyor olmamız gerekebilir. Bence risk enflasyon tarafında biraz bu tarafta.
1: Şimdi orada birkaç nokta var, not aldığım, sen konuşurken onların üzerinden bir gidelim istiyorum. Şimdi kur politikasına atıfta bulundun. Orada neler bekliyorsun? Az önce tarif ettiğin oranların üzerinde mi, altında mı? Çünkü son bir ay içerisinde hafif bir çözülme var orada. Çok ciddi oranlarda olmasa da bir miktar daha aslında carry trade yatırımcısını da memnun eden yönde hareketlilik gözlemlendi. Burada bir esneme bekliyor musun? Özellikle ihracatçının hep bu konuda ses yükselttiğini biliyoruz ama işte kuru ne kadar fırsata çevirebiliyor ihracatçı? Bunu da yıllardır konuşuyoruz yapısı. Bir şekilde.
0: Ben önümüzdeki senede bu seneki kadar bir değer kaybı olacağını düşünüyorum. Türk lirasına nominal olarak. Dolayısıyla reel anlamda hemen hemen yataya yakın bir seyir bekliyor bence 2027 yılında da. Bütün mesele aslında reel sektörün neyi tercih ettiğinin iyi farkına varmış olması. Türk lirasındaki daha yüklü bir değer kaybı bugün itibariyle ana sorunlarımız olan yüksek işçilik maliyetlerini, yüksek finansman maliyetlerini çözebilecek mi? Ya da talep konusundaki hem rekabetin de bozucu rekabetin, yıkıcı rekabetin getirdiği zorlukları hem de özellikle Avrupa'daki yavaşlamanın getirdiği zorlukları biraz daha Türk lirası değer kaybetse çözülecek mi? Bence reel sektörün burada enflasyonla mücadelede daha fazla destek olması gerekeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu bir tek taraflı politika değil, bir eş güdüm gerekiyor bütün memleketin geneli açısından. Ancak bugün itibariyle resme baktığımız zaman reel sektör keşke daha fazla finansman maliyetleri ve işçilik maliyetlerinden dertlenmiş olsa. Bunun çünkü temel dayanağı, temel nedeni yüksek enflasyon. Elbette vatandaşlarda, çalışanlarda hayat pahalılığından dertlenmesi lazım. Hayat pahalılığını çözecek olan şey de Türk lirasının daha fazla değer kaybı değil. Enflasyonun bir an önce daha makul bir noktaya gelmesi. Ürünleri daha makul bir noktada bir an önce tüketebiliyor olmuş olmamız. O yüzden de bence burada enflasyon tarafında daha yapılacak çok iş var. Ancak yapma isteğimizin ne ölçüde olduğu kısmı benim açımdan da full açıkçası.
1: Diğer tarafta makro ihtiyati taraftan bir adım bekler misin diye soracağım. Faizden neler bekliyorsun diye soracağım. Çünkü izleyicilerden de soru var. Diyorlar ki %37 oldu politika faizi. İyi hoş güzel ama sene sonuyla ilgili %29,5 enflasyon beklentisi varsa buradan Merkez Bankası faiz indirdiği noktada stopajı da düştüğümüzde elimizde bir şey kalmıyor diyorlar. Ne dersin?
0: Türkiye aslında son iki yılda çok net bir şekilde faizden daha öte faiz dışı politika araçlarının enflasyonla mücadeledeki uç riskleri bertaraf etmede çok kıymetli bir politika olduğunu deneyimlemiş oldu. O yüzden
1: Türkiye para politikasında ikamesi değil diye de çok konuşuldu.
0: Evet ama yani işte likitte yönetmek burada daha kritik olduğunu gördük. Dolayısıyla bence önümüzdeki dönemde gene likitte yöneten makro ihtiyati politikaları aynı şekilde devam etmesini beklerim. Hatta fırsat olsa bir miktar daha sıkılaştırmak faiz indirimleri devam ederken bence çok yerinde olur.
1: İkincisi, ama biz alırken bir yandan Merkez Bankası tabii likidite ihtiyacını da karşılamış oluyor piyasanın.
0: Bu bir denge. Dolayısıyla hani verdiğiniz Türk lirasını döviz alarak verdiğiniz Türk lirasını da tekrar geri çekebilme opsiyonu var. Zaten Merkez Bankası bunu da yönetiyor. İkincisi bence maliye politikasına da bir farklı bakışa ihtiyacımız var. Bu seneyi gerçekten bir zoru başarıp neredeyse faiz dışı fazlayla bitireceğiz. Türkiye'nin faiz dışı fazla vermiş olması, bütçe açının milli gelir oranının %4'lerin altında kalmış olması ya da son 4-5 yıldır bu kadar zorluğa rağmen Türkiye'nin kamu borcunun milli gelir oranının aşağı yukarı %27'lerde yatay kalmış olması topluma gerçekten ne kadar fayda sağlıyor bunu bir görmemiz lazım. O yüzden amacımız aslında toplumsal refahı artırmak ise bence maliye politikalarına biraz daha gelir dağılımındaki sorunları gözeterek yeniden bir bakışa ihtiyacımız var. Bu mevduatın özellikle Türk lirası mevduatın stopajını düşürmek bence burada bir politika aracı olabilmeli. İkincisi gelir dağılımını iyileştirebilmek adına daha agresif politikalarla teşvik ki burada da emeklilere özellikle konuşulan bazı adımlar var. Ne kadar ne zaman hayata geçeceğini bilmiyoruz sadece. Bu tip adımlar bence çok yararlı olacak. Dolayısıyla bir politika birleşimine ihtiyacımız var Zeynep önümüzdeki dönem için. Enflasyon beklentilerini yönetebilmek ve gelir dağılımını düzeltebilmek için düşük gelirlilere ve faizi mümkün olduğunca indirebilmek için faizin net getirisini artırabileceğimiz kısımlarda biraz daha gevşek maliye politika adımları görebiliriz. Çünkü maliye politikalarında bence özellikle bugünkü küresel ortamda bir manevra

0: alanımız var. İkincisi, hiç manevra alanımızın olmadığı kısmından asla vazgeçmeyip fırsat olsa sıkılaştırmamız lazım. O da likidite politikaları. Çünkü faizi indirebilecek bir alanımız var ama faizi indirebilmemiz aslında likiditeyi daha sıkı kontrol etmemizden geçiyor. O yüzden ben Türkiye'nin genel dinamiğindeki bugün olan ihtiyacın önümüzdeki bir yıl boyunca 2027 sonuna kadar hatta 2028'de olan ihtiyacımızın daha sıkı likidite politikaları, görece daha düşük bir faiz, ancak daha düşük faizle beraber gelir dağılımını ve refahı önceleyecek ve Türk lirası tasarrufların yüksek kalmasını sağlayabilecek oransal açıdan vergi politikalarının gözden geçirmesi olarak özetleyebilirim.
1: Şimdi likidite politikalarında bir sıkılaşma beklentisini ile getirdiğin için sormak isterim. Şimdi bir taraftan tabii sanayici diyor ki faizler insin. Hatta İTO Başkanı dedi ki bu hafta hani 3 puan madem dedi bir normalleşme gördük Merkez Bankası'ndan, bir an önce dedi bankalardan kredi faizleri 3 puan aşağı çektikleri yönünde hızlı bir şekilde açıklamalar gelmesini bekliyoruz. Şimdi diyelim ki geldi ama diğer yanda da kredi büyümeyle ilgili tavanlarda bir esneme olmadı. O zaman bir işe yarar mı? Likidite politikasında sıkılaşma bekliyorsan o zaman herhalde daha fazla kredi verebilmeleri için bankalarında bir esneklik beklemiyorsun diye anlıyorum.
0: Kesinlikle. Ne yazık ki bunun için uygun zaman değil. O yüzden de faizi indirirken daha sıkı likidite politikasına ihtiyacımız var. Bence de Türkiye'de faizin inebileceği bir
1: zaman sanayici yine umduğunu bulamayacak. Faiz inse bile.
0: Babamın çok sevdiğim bir lafı var. İnsanın canının istediği cennette olurmuş. Bugün enflasyonu niye düşüremiyoruz diye bakarak reel sektörün bir öz eleştiri yapıyor olması lazım. Keşke bir reel sektör üst kurulu olsa da aslında Türkiye'de reel sektörün neden daha rahat çalışamadığına dair bir disiplin veya bir yönlendirme mekanizması kurabilmiş olsak. Bunu yapamadığımız zaman aslında bu tip adımlar evet reel sektör açısından kıymetli geri bildirim olabilir. Ancak makroekonomik dengeler açısından fayda değil zarar getirdiğini defaatle gördük. Bir kez de aynı zararları bence ödemeye gerek yok. İnsan 2 yılda bir, 3 yılda bir diyet yapınca daha zayıf olmuyor.
1: Bunu bir hayat tarzı haline bir an önce getirmemiz lazım diyorsun. Peki OVP'de bunun ön sinyallerini görür müyüz? Bu pazar günü açıklanacak detaylar diye anladık Cumhurbaşkanı yardımcısının dünkü açıklamasından.
0: Kuvvetle muhtemel öyle olacak, evet. Yani zaten Türkiye'nin genel makro dengeler açısından bakacak olursak bence bu kadar zorluğa ve bu kadar jeopolitik gerginliklere rağmen görece iyimser diyebileceğimiz bir politika setine sahip, makroekonomik döngüleri de genel olarak beklentileri de hükümetin bence bu anlamda motive edici ve dengeli olacağını ümit ediyorum. Türkiye'de Türk lirasındaki değer kaybını aşağı yukarı yıllık %20 civarında tuttuğumuz zaman cari işlemler açığı tarafında da, bütçe açığı tarafında da, borçluluk tarafında da iyimser bir görüntü çiziyoruz. Türkiye'nin ana ve en büyük sorunu belki kolay kolay düzeltemeyeceğimiz gelir dağılımı. O yüzden nasıl olacak da bu gelir dağılımını bir an evvel düzeltebiliriz? Eskisine döndüremesek bile, ki eskiden kastım bundan sadece 5 yıl öncesi. 5 yıl öncesine döndüremesek bile biraz daha manevra alanımızı, istikametimizi veya toplumun genelindeki mutluluğu nasıl artırabiliriz sorusuna cevap vermek bence bu OVP'nin en önemli önceliği olmalı. Ümit ediyorum da bu konuda bir döngü görürüz. Dağılıma bakmayacak olursak, sadece manşet rakamlara bakarsak, Türkiye büyüyerek böyle bir acı reçete içiyor. Bunu yapabilen ülke sayısı oldukça az, yapan ülke sayısı oldukça az. Arjantin'le zaman zaman çok kıyaslanıyor mesela Türkiye ekonomisi. Arjantin acı reçeteyi gerçekten sıkı bir şekilde uygulayarak bu politikalara dönmüş durumda. O yüzden toplumsal açıdan sürdürülebilirliği de bir soru işareti. Ancak Türkiye'nin döngüsünde biz halen %3 civarında bir büyümeyi konuşuyoruz. Fevkalade bir büyüme. Halen
1: OVP'yi biraz altında kapatacağız bu seneyi herhalde diye iletişimi var ekonomi yönetiminin bu hafta.
0: Yani biraz altı dediğimizde gene 2,5-3 arasında bir yer. Türkiye enflasyonla mücadele ederken büyüyebilmiş olması büyük başarı. Unutmayalım ki bu büyüme sadece ihracattan gelmiyor. Çok büyük kısmı halen özel tüketim harcamalarından geliyor. O yüzden halen tüketen bir toplum olarak biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Tüketen toplumun enflasyonla mücadelesi eksik kısa kalır. Nitekim biz az acı reçete içiyoruz derken de kastım biraz burası. Toplumun geneli açısından uygulayabildiğimiz bir reçete değil. Daha çok gelir dağılımındaki bozulmayı bir yana bırakıp uyguladığımız bir reçete burası. O yüzden de bu politikaları sürdürmek bence Türkiye'nin mecburen uygulayacağı bir yapı. Bir senkronizasyon ihtiyacımız var, bir makyaja ihtiyacımız var. Öyle tahmin ediyorum OVP ve 2027'nin geneli de bu makyajı yapıyor olacak.
1: Şimdi süremizi iyi kullanmak adına biraz da yurt dışını sorayım istiyorum. Çünkü tabii bu hafta içeride biz büyümeyi aldık, enflasyonu bugün alacağız dedik. Yurt dışının da kritik verisi Amerika'da açıklanacak. Tarım dışı istihdam raporu olacak. Öncesinde yine FED fiyatlamalarına baktığımızda tabii Jackson Hole'un da etkisi var burada şüphesiz. Warsh'un yaptığı açıklamaların da etkisi var. Bu tarafa geldiğimizde bir miktar daha FED'in faiz artıracağı beklentilerin Eylül ihtimalinin aralığı aştığı bir hafta olduğu içerisindeyiz. Şöyle bir cuma gününe saracak olursam tabloyu 55 binlik bir tarım dışı istihdam artışı beklentisi var. %4,1'lik bir işsizlik oranı beklentisi var. Saatlik ücret tartışlarında aylık %0,3'te bir ivme kazanımı öngörüsü var. Yıllık tarafta ise %3,1 demiş beklenti. Ne dersin şu anda Amerikan ekonomisine baktığın zaman hem istihdam hem enflasyon hedefi var oradaki Merkez Bankası'nın. Ara seçim öncesi bir faiz artırımı gerçekten gelebilir mi? Bunu gerektirecek tablo var mı? Bu arada az önce Atlanta Fed'in hesabını paylaştık. %4,8 büyüyor Amerikan itibariyle diye adeta bir gelişen ülke gibi büyümeye devam ettiğini görüyoruz Amerikan ekonomisinin.
0: Özellikle tahvil faizlerindeki geldiğimiz noktalara bakacak olursak ki alarm veriyor. Bence Amerika'da faiz artımına bir an önce ihtiyaç var. Ancak olur mu diye soruyorsan eğer Zeynep, bence faiz artımını görmeyeceğimiz bir döngüden geçiyoruz. Ne oldu da bu ikilem Türkiye'deki bir dönem yaşadığımız gibi 180 dereceye döndü? İşte o bence Jackson Hole'da Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamaları yanlış anlama ya da şahin algılama isteği nedeniyle buraya dönmüş durumda. O yüzden ben bu haftaki enflasyon ve istihdam rakamının çok önemli olacağını düşünüyorum. Ücret enflasyonunda gelebilecek beklentilerle uyumlu bir gevşeme ya da istihdam piyasasından gelebilecek olan görece sakin bir veri. Warsh'un son yaptığı açıklamaların aslında şahin olsa da bir faiz artırım sinyali içermediği anlamda çok kritik olacak. Ay ortasında gelecek olan tüketici enflasyon rakamları da bence bu anlamda kritik. Amerika'da çok enteresan bir dönem yaşıyoruz. Fed mümkün olduğunca iletişim politikalarında belirsizliği kullanmayı tercih ediyor. O yüzden endekslerin de bence seyri çok önemli ki teknik açıdan da çok kritik bir noktaya gelmiş durumda Amerikan borsaları. Enflasyonun aslında bir faiz artırımına ihtiyaç duyar mı düşüncesiyle bir fiyatlama görecek olursak ve piyasa kendiliğinden düzeltecek olursa bence Fed zaten faiz artırımı yapmaktan kolaylıkla vazgeçiyor olacak. Ama o ana kadar sanki faiz artırımı masadaymış gibi piyasayı bir belirsizlik katsayısıyla yönetmeye çalışan bir merkez bankacılığı görüyoruz. Ümit ediyorum ki fayda sağlar çünkü bugün geldiğimiz nokta itibariyle hem tahvil faizlerinin hem piyasadaki referans faiz oranlarının geldiği nokta ciddi bir alarm üretiyor. Dünya sanki bir deflasyona doğru evriliyormuş gibi yavaş yavaş bir görüntü çiziyor özellikle yüksek borçluluk nedeniyle. Bu yüksek borçluluğun nasıl yönetilebileceği kısmı Japonya'da da, Amerika'da da, Çin'de de, Avrupa'da da çok kritik bir soru işaretine gelmiş durumda ve çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Yakın dönemdeki verilere bakacak olursak Amerika'da faiz artırımı olmayabilir mi diye konuştuğumuz bir dönemde Amerika'nın bütün tahvil eğrisinde ciddi bir yükseliş söz konusu. Keza aynı şekilde Avrupa'da borcunu rahat yönetemeyebilir düşüncesine sahip olduğumuz ülkelerin ki bunun başında Fransa geliyor. Fransa'nın tahvil faizleri de İtalya'nın tahvil faizlerinin üzerine çıkmış durumda. Anormal dönemlerden yaşıyoruz ve daha önceki yaşadığımız tecrübeler bize tekrar bir dünyanın bir deflasyona doğru gittiğine işaret ediyor. Bugün için kaygımız enflasyon gibi gözükebilir. Ancak burada politika hataları küresel çapta bir durgunluğu beraberine getirmesi bence an meselesi.
1: Son 2-3 dakikamız içerisinde de şunu aslında sorgulayalım isterim. İnanç, Kevin Warsh daha önce diyorlar Fed çalışanıyken 15 sene önce yaptığı enflasyon tahminleri tutmadığı için şu anda imtina ediyor. O da diyor ki iletişimi biz hani Fed hedeflerine bizi yaklaştıracağı noktada kullanmayı tercih ederiz. Buradan baktığın zaman belirsizlik ortamında rehberlik vermemesi kredibilite açısından ne gibi bir çıkarımı beraberinde getirir Amerikan Merkez Bankası için?
0: Hem seçim olması sebebiyle hem de dünyadaki özellikle bizim bölgemizdeki savaşların devam ediyor olmuş olması nedeniyle anlıyoruz ki faiz artırımı çok öncelikli bir politika tercihi değil. Eğer faiz artırmak istemiyorsanız ve piyasada size enflasyon konusunda bir alarm veriyor ise Merkez Bankacılığında çok sıklıkla gördüğümüz bir durum bir belirsizliği politika aracı olarak kullanıp o belirsizlik sayesinde piyasayı domine etmeye ve düzeltmeye çalışırsınız. Bence Fed'in yapmaya çabaladığı kısım burası. Bu bütün dünya için iş yapış şeklini değiştiriyor, zorlaştırıyor olabilir. Ancak unutmayalım ki zaten siyasi liderlerin geldiği noktada da iş yapış şeklimiz benim adını VUCA diye hatırlattım ve nispeten daha volatil, daha belirsiz, daha kompleks olan bir dünyaya işaret ediyorken Merkez Bankacı'nda siyasi liderlere uyup aynı belirsizliğe kullanması bugünün resminde faiz artırmak istemeyen bir Merkez Bankası için bence gayet iyi bir politik aracı. Piyasadaki volatiliteyi artırıyor olabilir ama volatiliteyi de zaten bilinçli bir şekilde artırdıklarını düşünüyorum açıkçası.
1: MKP Advisory Yönetici Ortağı Doktor İnanç Sözer, çok teşekkür ederiz Zeyne, her zamanki gibi çok değerli katkın için. Ve bir başka haberin bağışıyla yine devam edeceğiz. Az önce bahsettiğimiz belirsizlik ortamı biraz da savaş kaynaklı. Bu da elbette petrol fiyatları ve bunun bir çıktısı olarak da yakıt fiyatları üzerinde ciddi belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Bloomberg KT'nin sorularını yanıtlayan Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, yakıt fiyatlarında gördüğümüz hareketin henüz bilet fiyatlarına yansımadığını ifade ediyor. Dilan Erdemir'in haberiyle beraber reklamlara doğru ilerliyoruz efendim.
2: Sizinle bir genel olarak havacılık sektörünü konuşmak istiyorum. Orta Doğu'da yaşanan savaş maalesef en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık sektörü. 6 ayı geride bıraktık. Burada nasıl bir tablo var?
3: Yani tabloya baktığımızda bizim bulunduğumuz coğrafyada Türkiye çok önemli bir geçiş noktası. Bu geçiş noktası turizmimizi de etkiliyor, ticaretimizi de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Orta Doğu'da oluşan bir savaşın bize etkisi birkaç boyutta yansıyor. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatlarındaki artış. Petrol fiyatlarındaki artış havacılığa geldiğimizde iki kat olarak yansıyor. Çünkü bir ham petrolün jet fuel'una, yani jet yakıtına dönüşmesi için bir oran var. Bu oran eskiden 11'di. Varili 11 ile çarptığınızda bir ton jet yakıtı çıkardı. 15'lere kadar çıktı. Yani iki kere biz etkilendik. O yüzden ilk 6 aya baktığımızda yaklaşık petrolde %30'luk bir artış varken bizde jet fuel'larda %70'lik bir artış oldu. İkincisi bu bölgeden Türkiye'ye gelen turizm, turistlerin azalması. Özellikle İran bizim için çok önemli bir pazardır. Biliyorsunuz Nevruz Bayramı vardır, İranların Bahar Bayramı. Türkiye'de turizm Mart ayında Nevruz Bayramı ile başlar, arkasından Paskalya ile devam eder. Ama İran'da Şubat ayında bu savaşın başlamasıyla birlikte biz İranlıların turist olarak gelmesi eskiden beklediğim sayıların altında gerçekleşti. Çok çok altında gerçekleşti. O nedenle Orta Doğu'da aynı şekilde savaşın olması, oraya yansıması, turistlerin buraya gelmesinde negatif etki oluşturdu. Bu açıdan baktığımızda ülkemizin bulunduğu konum bütün dünyayı birleştiren bir noktada olduğundan bu savaşın etkisini biz yakıt fiyatlarının artması, maliyetlerin yükselmesi ve bu bölgelerden turistlerin daha az gelmesi imkanlardan dolayı bu konuda negatif olarak yaşadık.
2: Peki önceki yıla kıyasla sizin yolcu sayınızda, gelirlerinizde ne kadar bir düşüş oldu?
3: Şöyle, gelirlerde bir düşüş olmadı. İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda geçen seneye kıyasladığımızda %26'lık bir artış oldu. Ama ne problem oldu? Yakıt %70 arttı. Yakıtın %70 artması, ki biz Pegasus olarak baktığımızda konuşursak %62 hecliyiz. %38 açık. Bunun etkisidir bu. Havacılık olarak baktığımızda havacılıkta hedge oranı %50'lerin altındadır bütün globalde. O yüzden bu yakıtın bu hızlı oranda artması ve jet fuel'a dönüşümdeki bu oranın artması havacılık olarak negatif etkiledi herkese.
2: Bilet fiyatlarına yansıması nasıl oldu?
3: Bilet fiyatlarına yansıması maalesef olmadı. Çünkü talebin azaldığı bir ortamda siz bilet fiyatını istediğiniz kadar yükseltin. Talep olmadıkça bu fiyat karşılanmaz. O nedenle de bilet fiyatlarına yansıması henüz olmadı.
2: Peki önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha konuşursak, jet yakıtları konusunda bir endişe var mı? Yani iptal edilecek uçuşlar vesaire. Burada böyle bir tablo, risk var mı masada?
3: Şöyle, bizim olduğumuz coğrafyada yok. Bu nerede olabilir? Yakıtı almada zorlanan ülkelerde olabilir ya da tek noktaya bağlı ülkelerde olabilir. Mesela Küba bunun çok güzel bir örneği. Tek noktaya bağlıydı, Venezuela'dan alıyordu ve oradan yakıt almadığı bir dünyada yeni anlaşmalar yapıp yeni yakıt getirmesi bu sıkıntı yaratmaya başladı. Aynı şekilde gittiğimizde Hint Okyanusu'ndaki ülkelerde tek noktadan, Hürmüz Boğazı'ndan gelen yakıtı alıyorlardı. Oradan yakıt gelmediği vakit ya da tankerler geçmediğinde sıkıntı oluşmaya başladı. Bizim bulunduğumuz coğrafyada da şu an için böyle bir sıkıntı yok. Ama bu sıkıntı gelecekte nasıl olur? Biraz önce verdiğim örneklerin çoğalmasıyla ancak olabilir.
2: Peki siz projeksiyonlarınızı neye göre yapıyorsunuz? Yani hem yıl sonu beklentilerinizde bir revize oldu mu öngörülerinizde? Önümüzdeki dönüme ilişkin nasıl bir projeksiyon çiziyorsunuz?
3: Yani şöyle, biz dinamik bütçeleme yapıyoruz. Aylık olaraktan gelişmeleri takip ediyoruz. Bir baz bütçemiz var. Geçen sene Aralık'ta onayladığımız yönetim kurulu tarafından. Onu da yönetim bize her ay mevcut şartlara göre düzelteyip gönderiyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda biz neye göre fiyatlama yapıyoruz ya da 2028-27'nin bütçesini nasıl yapacağız dediğimizde, tabii ki uluslararası tahminleri almamız gerekecek. Burada gerek döviz olsun, gerek yakıt beklentileri ve bunun jeopolitik riskleri analiz eden şirketlerin raporlarıyla da bütünleştirdiğimizde ortaya bir tablo çıkacak. Önümüzdeki sene bütçesini yaparken gerek petrol fiyatını, jet yakıt fiyatını, gerekse kurları ve pariteleri buna göre tespit edeceğiz.
2: Mehmet Bey, son olarak o zaman size zirve hakkında bir soru sorayım. Burada nasıl havacılık sektörü için ne ifade ediyor bu zirve?
3: Şöyle, havacılık bütünleşik bir unsurdur. Havacılık dediğimiz vakit bunun içinde hava yolları vardır, hava meydanı işletmeleri, yer hizmetleri, catering hizmetleri, güvenlik hizmetleri, bütün bunlar destekleyici unsurlardır. Bu gözle baktığımızda bugün biz hava meydanları işletmelerinin dünyadaki en büyük konferansını İstanbul'da ağırlıyoruz ve hava meydanları da misafirlere hizmet etmek, konforlarını arttırmak açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. O nedenle burada bugün konuşulacak konular bugün ve gelecekte hava meydanlarının nasıl olacağı, teknolojiyle birlikte nasıl daha iyi hizmet edecekleri, yatırımlarını ne yöne kaydıracaklarını bize anlatmalar açısından güzel bir gösterge ve ışık olacak.
4: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
5: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Peki Amerika özelinde baktığımızda yükselen tahvil faizlerinin ne kadarı yapısal bir bozukluğa işaret ediyor, ne kadarı ise Fed'den beklentilerle fiyatlanıyor. Bununla ilgili olarak da Tradition Dubai küresel makro danışmanı Stephen Major Bloomberg'e görüş verdi. Bu röportajla birlikte bugün sabah raporunu noktalayacağız. 9.45'te finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasa masasında olacağız. 10.00'da bugün içeride enflasyon verisi açıklanacak. Bir kez daha hatırlatalım. Hoşçakalın.
2: Konuğumuz Tradition Dubai küresel makro danışmanı Stephen Major.

0: Hoş geldin.
1: Günaydın.
0: Getirilerin, küresel getirilerin muazzam şekilde yükseldiği bir dönemdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerindeki 10 yıllık ve 30 yıllık getirilere bakıyoruz. Bu durum sizi hiç endişelendiriyor mu?
1: Herkes ulaşılan bir sonraki zirveyi tanımlamak için yeni abartılı ifadeler arıyor. Ve sanırım benim için kolay seçenek programa çıkıp herkesle aynı fikirde olmak ve çok fazla arz geliyor. Bu yüzden getiriler artıyor demek olurdu. Bu yüzden başka bir şey söyleyerek biraz aykırı biri gibi görüneceğim. O da şu ki getiriler daha yüksek. Çünkü politika faizi beklentileri değişti. Yılın başında Amerika Birleşik Devletleri önündeki yıl için 3 faiz indirimi fiyatlamıştı. Petrol fiyatları düşüyordu. Çok daha sakin bir ortam vardı. Şimdi ise en az bir artış fiyatlanmış durumda. Yani bu 4 puanlık bir değişim demek. 4 tane 25 yani 100 baz puan. Bu da getirilerdeki yukarı yönlü kaymayı büyük ölçüde açıklıyor. Küresel olarak muhtemelen hepsinin başında Japonya'nın çektiği yukarı yönlü bir baskı var. Japonya'nın getirileri herkesten daha hızlı hareket etti. Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya, Fransa, herkes getirilerin arttığını gördü. Yani tüm bunların suçunu Amerika Birleşik Devletleri'nin mali durumuna atmak bence biraz zayıf bir argüman.
0: Ama Stephen, bu durum yani faiz beklentileri veya değişen faiz beklentileri yaklaşık 6 baz puan yükseldiğini gördüğümüz 2 yıllık tahvilleri etkilerdi. Çünkü şu an piyasaların beklediği şeyi Eylül ayında %70'lik bir artış bekliyoruz. Ancak biz 30 yıllık getirilerden ve geri alımlardan bahsediyoruz. Bu gerçekten de onlara yardım etmek için hiçbir şey yapmadı demek çok mu ileri gitmek olur?
1: Evet, Eylül ayında bir şeyler yapacaklarını önceden duyurdular. Yani eylem henüz tam olarak başlamadı ama aslında devede kulak kalıyor. 29-30 trilyon dolarlık serbest dolaşımdaki hazine tahvili piyasasında şurada burada birkaç milyondan bahsetmekten söz ediyoruz. Bu hiçbir işe yaramayacak. Yani bu daha çok niyet ve eylemle ilgili. Ancak tahvil piyasasının gayet iyi çalıştığını düşünüyorum ve yorumum swap spreadlerine odaklanıyor. Çünkü bir sorun olsaydı hazine tahvilleriyle OAS ve SOFR oranları arasındaki fark açılırdı. Yani hazine getirisi swaplardan fazla yükselirdi. Ancak bu olmuyor. Tam tersi yaşanıyor. Bu da bana şunu gösteriyor. Bir işlev bozukluğu olduğu ve bir tür kredi veya temerrüt riski ya da mali politika riski olduğu fikri pek inandırıcı değil.
0: Tamam, yani kıyamet senaryosu yok.
1: Aynen öyle.
0: Bu sabah getiriler ve petrol yükselirken hisse senetleri değer kaybetti.
1: Evet.
0: Bu durum doların geleceği hakkında herhangi bir endişe yaratıyor mu?
1: Buradaki temel endişe bunun geçici bir arz şoku olduğu ve her şeyin normale döneceği varsayımıdır. Ancak bölgedeki son 24 saatlik gelişmeler ışığında bu varsayım oldukça zayıf görünüyor. Ve bence merkez bankaları hangi artışları planladılarsa onları planlıyorlardı. Örneğin Avrupa Merkez Bankası birkaç ay önce faiz artırımından bahsediyordu. Muhtemelen tekrar artırmaları gerekecek. Eğer arz şoku geçici değilse ve enerji fiyatları uzun süre yüksek kalırsa o zaman Mayıs ve Haziran aylarında yaptıkları varsayımlar geçerli. Yitirir. Yani dolarla ilgili soru ilginç bir soru. Jeopolitik durum ve yabancı merkez bankalarının azalan rezervleri gibi etkenlere rağmen dolar belki de birçok kişinin beklediğinden daha iyi dayandı. Yani dolar ayakta kaldı ve bence döngüsel meseleler de yardımcı oldu. Yani Amerikan ekonomisinin gücü ve faiz farkları. Ancak Amerikan ekonomisinin soğumaya başladığını görürseniz ki bunun işaretleri var. Belki enflasyon hariç bazı veriler daha zayıf gelmeye başladı. Yani çoğu zayıf seyrediyor. Eğer bu durum olumsuz olan bazı yapısal ve siyasi sorunlarla birlikte gerçekleşmeye başlarsa o zaman doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladığını görebilirsiniz.
0: Peki ya Asya tahvilleri, Avustralya ve Japonya'daki benzer satışlar mali bir hikayeye mi işaret ediyor? Yoksa sadece piyasa hareketlerini mi taklit ediyorlar? Tabii jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle.
1: Bir de Çin'den bahsetmediniz. Çin'de bir hareket yok değil mi? Bu arada Çin için arka plan dezenflasyonist bir süreç ve istikrar. Geriye dönüp baktığımızda güvenli liman olarak onlar tercih edildi. Japon getirilerinin yüksekliği Merkez Bankası'nın faiz artıracak olmasından kaynaklanıyor. Artış neredeyse kaçınılmaz. Belki de bu durum verdikleri şahin mesajların gücüyle ilgili. Avustralya'da bence sadece küresel tabloyu takip ediyor. Yani bu yüksek getirilerin küresel bir hikayesi.
0: Steven, bunu cevaplamak zor olabilir ama yine de soracağım. Jeopolitik meselelerde ne yapıyorsunuz? Bu çatışma karşısında ne yapıyorsunuz? Görünürde yakın bir son yok.
1: Bu çok zor bir soru. Yani bu yeni normal. Bu kalıcı endişe ve gerilim duygusuna bir şekilde alışmak zorunda kaldık. Ve bunu asla küçümsemek istemiyorum. Ama olan bu, değil mi? Bizler piyasalarda ve insanlar olarak çevremizdeki koşullara uyum sağlıyoruz. İşte bu yüzden piyasaların bu kadar iyi işleyebildiğini düşünüyorum.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Craftlike kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Yatırım Ülke'den herkese günaydın efendim. Haftanın dördüncü işlem günü başlatıyoruz. Özellikle içeride kritik bir gün olacak. Enflasyon verisini karşılayacağız. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisinin 10 Eylül'deki faiz patikasına yansıması doğrudan ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla çekirdek tarafta bir yukarı yönlü hareket beklentisi var. Orada dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki atacağı faiz kararı öncesinde bu enflasyon verisi piyasa yakından takip ediyor. Diğer tarafta ise küresel hisse senetlerine baktığımız zaman enflasyon endişelerinin tetiklediği bir düşüş görüntüsü vardı. Ancak ardından bu düşüşün ardından cazip değerlemeler bu kez baskın çıktı ve enflasyon karşısında güçlü şirket karlarının düşük seviyelerden alım yapmak isteyen yatırımcıların hareketleriyle birlikte bir toparlamaya işaret ettiğini söyleyebiliriz. S&P 500'de 3 günlük bir düşüş söz konusuydu. Burada 3 günlük düşüşünü sonlandırarak perşembe seansını 0.5'lik bir yükselişle birlikte dünkü kapanış performansında tamamladı. Bunun yanı sıra Asya hisse senetlerinde bir toparlamaya işaret ediyor. %1'in üzerinde bir yükseliş var MSCI Asya Pasifik görüntüsünde. Vadeli işlemlere bakacak olursak Avrupa tarafında daha yatay bir başlangıç söz konusu iken Nasdaq 100 tarafında ise pozitif bir görünüm söz konusu. Asya'da dikkatler ikinci seansta yükselerek dolar karşısında 157,63 seviyesine kadar güçlenen yen görüntüsündeydi ki Japon yeni özellikle piyasalar nezdinde riskli varlıklar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ederken yendeki sert hareket müdahale ihtimaline karşında spekülasyonları bir tarafta arttırmış bulunmakta. Bloomberg dolar endeksine baktığımız zaman 0.2'lik bir düşüşe işaret ediyor. Burada özellikle güçlenen bir dolar teması vardı. Dünkü görüntüde dolar TL'ye baktığımız zaman ise sabah saatleri itibariyle 48.31 seviyelerinde ise işlem geçiyor. 3 günlük düşüşün ardından değer kazanan altın tarafına baktığımız zaman altında ise özellikle burada 4.430 dolar seviyelerine kadar çıktığını ise yakından takip ediyoruz. ABD 10 yıllık hazine getirisi dikkatleri beraberinde getiriyor. Dün çünkü bir tarafta bakacak olursak müdahale seviyelerinin önceki seviyelerine gelmişti. Hem 30 yıllıkta hem 10 yıllıkta sert yukarı hareketler vardı. Tahvil piyasasında yatırımcılar satış yönündeydi. Ve şu an bu sabah itibariyle 4.77 seviyelerinde görece yüksek kalmaya yine devam etmekle birlikte dünkü agresif hareketlerini bir nebze olsun toparlamış bulunmakta. Bakalım bugün nasıl şekillenecek? Hızlıca şöyle geçelim piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına. Efendim evet piyasada bugün odak noktası enflasyon verisi olmaya devam edecek. Aylık bazda 1.92'lik, yıllık bazda ise 31.60'lık bir beklenti var. Çekirdek enflasyonun 29.91'den ise 30.10'a çıkması bekleniyor. Manşet aşağı gelirken çekirdeğin özellikle yukarı yönlü gitmesi dezenflasyon kalitesi açısından bir bozulma sinyali olur mu? Daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağırlıklı fonlama maliyetini %40'tan 37'ye çekmişti. Politika faizi değişmeden likidite kanalı üzerinde gerçekleşen bu gevşemede 10 Eylül toplantısına giderken bugünkü tüfenin önemini çok daha arttırıyor gibi duruyor. Fed ekonomik faaliyette ılımlı artış gözlemlerken New York Fed Başkanı'ndan iyimser bir enflasyon yorumu geldi ki Fed'e ilişkin son dönemde Kevin Warsh'un Jackson'ın orada yapmış olduğu toplantı sonrasındaki açıklamalar özellikle piyasanın bir miktar daha şahin olabileceği hatta bir faiz indiriminin de faiz artışının da fiyatlandığı bir süreçteydi. Ancak burada piyasada hala ayrış görüşler var. Ayrışan görüşler de var. Dolayısıyla burada dünkü gelen New York Fed Başkanı'ndan daha iyimser bir enflasyon yorumu da aslında oradaki gri bulutun devamını beraberinde getiriyor. Dolarda ise satış riski artabilir. ABD varlıklarının en büyük yatırımcılarından bazılarının doların zayıflamalarına karşı koruması sınırlı seviyelerde bulunuyor. Bu da piyasa algısının aniden bozulması halinde para biriminin düşüşünün daha da sertleşmesini beraberinde getiriyor. Bloomberg'un hedge verilerinin mevcut olduğu altı piyasadan elde edilen hesaplamalara göre aslında bu yorum yapılıyor. Bakalım neye işaret edecek küresel gelişmeler ve içerideki gelişmeler diyoruz. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Efendim Efendim bugün özelinde neleri takip ediyoruz? İçeride gözler Ağustos ayının enflasyon verisine çevrilmiş bulunmakta. TÜİK tarafından saatler onu gösterdiğinde enflasyon verisini karşılayacağız. Bunun yanı sıra 10.55'te ise Türkiye saati itibariyle Almanya'dan gelecek olan Birleşik PMI verisi ve dış ticaret verisi ise 11'de gelecek Türkiye'den. Bunun yanı sıra Euro bölgesinden ise Birleşik PMI verilerini takip edeceğiz. Saatler 11'i gösterdiğinde Euro bölgesinden, 11.30'da ise İngiltere'den gelecek ve Euro bölgesinden ise üfe verisini 12'yi gösterdiğinde saatler karşılayacağız. Bugün Perşembe haftalık para ve banka istatistiklerini karşılayacağız. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv oranları hem yurt dışı yerleşiklerin pozisyonlanmaları ve yurt içi yerleşiklerin özellikle buradaki eğilimleri TL enstrümanlara karşı buradaki hareketleri gözlemlenecek. Bunun yanı sıra 15.30'da ise ABD'den gelecek olan işsizlik başvuruları dış ticaret dengesi verisini karşılarken 16.45'te ise Birleşik PMI verisini takip edeceğiz. Ağustos ayı ile ilişkin ISM hizmet PMI verisi ise Türkiye saati itibariyle 17'de yine karşılayacağımız veriler arasında olduğunu söylüyoruz. Evet, bugün efendim önemli ve kritik bir gün. Bloomberg HT Endüstri Enflasyon anketine şöyle bir göz atalım. Bloomberg HT'nin hazırlamış olduğu ankete göre Ağustos'ta enflasyon aylık bazda %1.91, yıllık bazda ise 31.61 seviyesinde artması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
1: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1.91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31.61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29.5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.25 olurken en yüksek beklenti %2.10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32.19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1.90, yıllık bazda ise %31.60 artış kaydetmişti.
0: Ve efendim evet, tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Peki Borsa İstanbul bugün nasıl bir tepki verir? Küresel hisseleri de bir tarafta hem jeopolitik gelişmeler hem de yükselen tahvil faizleri çerçevesinde de okumaya devam ediyoruz. Hisse senedi analisti Sadullah Çalışır'la birlikte değerlendirelim tüm bu gelişmeleri. Sadullah hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Evet Sadullah, şimdi bugün enflasyonda piyasada aylık bazda 1.92, yıllık bazda ise 31.60 yönünde bir artış beklentisi var. Çekirdek enflasyon ise 29.91'den orada bir yukarı yönlü hareketin 30.10'a yükselmesi de bekleniyor. Manşet aşağı gelirken özellikle çekirdeğin yukarı gitmesi dezenflasyonun kalitesi açısından ya da piyasanın algısı açısından nasıl bir risk yaratabilir? Bunun yanı sıra likitte kanalı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu ağırlık ortalama fonlama maliyetini de 37'ye çeken Merkez Bankası görüntüsünde özellikle bugün piyasanın kritik eşiği ne olacak bu enflasyonda?
2: Evet, şimdi ilk sorudan başlayacak olursak yani çekirdek tarafta sınırlı bir yukarı yönlü beklenti var. Yani Merkez Bankası'nın müdahalesi olmayan tarafta diyelim, yani enerji ve gıda hariç tarafta. Aslında orası bir süredir fena gitmiyordu. Yani bu ay ters bir etki yapacak. O da işte bu ayın belli geçişleri var, işte sezon geçişleri, yaz dönemi, Ağustos ve Eylül aylarında bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla enerji ve gıda hariç tarafta, çünkü son dönemde gıdanın çok katkısını almıştık enflasyona biliyorsun. Ama o taraf Merkez Bankası'nın para politikasıyla müdahale edemediği taraftaki o sınırlı yukarı yönlü eğilime piyasanın çok ana odağının orası olacağını düşünmüyorum. Yani ben manşet tarafa daha çok odaklanacağını düşünüyorum. Ki diğer taraf için Merkez Bankası'nın da biliyorsun farklı hesaplama yöntemleri var. Onlar da ana eğilimi birkaç farklı hesaplama yöntemiyle takip ediyor. Bugün İstanbul enflasyonundan sonra bugünkü veride aşağı yönlü bir sürpriz olabilir mi gibi bir soru almıştık 1 Eylül'deki gelen data veriden sonra. Ona odaklanacağız. Yani 2'nin altında kalacak gibi görünüyor. Sizdeki yapılan anketler de onu işaret ediyor. Ama burada eğer İstanbul enflasyonuna yakın bir şeyler gelirse, yani yapılan anketlerdeki, bu da yapılan anketlerdeki en düşük tahminlere yakın bir sonuç olacağı anlamına gelir. Bu piyasa için bir rahatlatıcı olur, rahatlatıcı bir adım olur. Merkez Bankası'nın da elini biraz rahatlatır. Önümüzdeki toplantı için de olabilir, bir sonraki toplantı için de olabilir. Bugünkü veride dediğim gibi, yani manşetin ne kadar altında kalabilir veya tahminleri ne kadar neresinde olacak, ona bakılacak. Yukarı yönlü bir sürpriz hiç istenmeyecek bir senaryo olur. Bu arada onu söyleyeyim. Çünkü son dönemdeki petrol fiyatları da zaten piyasada, yani Eylül ayına ilişkin olumsuz beklentiler oluşturmaya başlamış durumdayken, dolayısıyla burada alacağımız zayıf bir data, beklentilere göre zayıf bir data, piyasa için destekleyici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Sadullah, şimdi bugün biraz enflasyonun, o zaman manşeti esas alacaksa, enflasyonun gerilemesi normal şartlarda bir faiz indirim beklentisi üzerinden ise senetlerini destekler. Ancak bunu kesin bir şekilde dile getirmekten de analistler biraz kaçınıyor bir takım değişkenlerden dolayı. Şimdi dezenflasyon bir miktar daha yavaşlarken büyümede de ivme kaybını gördük. Büyüme verisini karşıladık hafta başında. Dolayısıyla Borsa İstanbul açısından bugünkü tema düşük faiz, yani düşen indirilen bir faiz hikayesi mi, yoksa zayıf kar büyümesi riski mi? Hangi taraftan bakmak lazım?
2: Büyümedeki zayıf verilerin aslında belli dönemlerde, dediğiniz gibi, yani o veriyi iki farklı açıdan yorumlayabilirsiniz. Bir, büyüme yavaşlıyor, şirketlerin kar büyümeleri sınırlanıyor. Dolayısıyla bu borsalar için çok olumlu bir ortama işaret etmiyor diye bakabilirsiniz. Diğer senaryodan da büyüme yavaşlıyor. Merkez Bankası piyasaları daha fazla sıkmayacaktır. Merkez Bankası'nın bundan sonra para politikasında biraz daha gevşemesini bekleriz. Bu da piyasalara olumlu yansıyacaktır gibi iki farklı pencere var. Ben ikincisi taraftayım. İkine neden katılmadığımı söyleyeceğim. Zayıf büyüme, evet, şirket karlılıklarına bir zayıflama işaret ediyor. Ama biz bunu zaten gördük. Ve uzun zamandır da görüyoruz. Bunun ana sebebi de enflasyon muhasebesi. Zaten şirketler hem yüksek faiz ortamında hem de enflasyon muhasebeli tablolarda, bizim gördüğümüz tablolarda çok uzun zamandır zaten baskı altında kalıyorlar. Özellikle bu mevcut para politikasının bir diğer çıktısı olan değerli TL'nin, Türk lirasındaki güçlü seyirin diyelim. Birçok ihracatçı şirkette de marj baskısı yarattığını biliyoruz. Bunlar dolayısıyla bilançolarını Türk lirası bazında, yani döviz bazında iş yapıp bunu Türk lirasına çevirdiklerinde marj baskısı altında kalıyorlar. Hem Türk lirasının değerli olmasından hem içerideki yüksek finansman maliyetlerinden. Biz zaten o zayıf büyüme verilerinin çıktılarını birkaç farklı sebepten dolayı son dönemde finansallarda görüyorduk zaten. Burada sadece bir süredir, özellikle bu seneye gelene kadar diyelim daha doğrusu, hizmet tarafı çok daha güçlü kalıyorduk. Biliyorsun ki zaten enflasyonda da en gecikmeli olarak dezenflasyon süreci hizmet sektöründe yaşanıyor. Oralarda aslında bu çeyrek marş kaybı yaşadı. Yani ikinci çeyrekte birçok hem perakendeci hem işte tüketim sektörü diyelim, hizmet sektörü geniş bir başlık oluyor. Oralarda marj baskısı zaten görmüştük. Büyüme verisi de biraz ona doğrular nitelikte. Ama bu diğer taraftan da dezenflasyona destek veriyor dediğin gibi. Dolayısıyla ben zaten o zayıf büyüme verisinin, şirket finansalları zaten o zayıflığı gösterdiği için ikinci tarafa daha ağır basacağını düşünüyorum. Basması gerektiğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası bence bulduğu fırsatta yeniden faiz indirecektir diye düşünüyorum. Ama evet, dediğin gibi Eylül ayı için şu an biraz riskler yukarı yönlü olduğu için bunu Eylül'de bir indirim adımı atması için bugün bayağı aşağı yönlü bir sürpriz görülmesi gerekiyor ve OVP'de de bunu destekleyici, pazar günü destekleyici bir tablo oluşması gerekiyor. İşte evet. Bu da çok düşük bir enflasyon beklentisinin olması biraz daha sıkı bir Merkez Bankası göreceğiz beklentisi yaratabilir. Örnek veriyorum, Merkez Bankası'nın tahmini 15, ona yakın bir şey vermesi bu sıkılığın devam edeceği anlamına gelir, ama ciddi anlamda da biliyorsun, ben hep söylüyorum ya, çok yüksek reel faiz veriyoruz. Dolar bazında çok ciddi bir risksiz bir getire veriyoruz. Alternatif globalde var mıdır bilmiyorum. Varsa da bir ülkede falan vardır. bir iki tanedir. Yani bu seviyede yüksek risksiz döviz bazında getiri. Dolayısıyla ben biraz daha açıkçası enflasyon datalar müsaade ettiği sürece faiz indirimlerinin devam etmesinden yanayım.
0: Sadullah, peki şimdi faiz indirim beklentisini uzun süredir konuşuyoruz. Sadece bazen jeopolitik gelişmelerle birlikte sekteye uğruyor. Atılan bir adım da var, likitte kanalı üzerinden bir gevşeme. Şimdi dolayısıyla bunları alt alta koyduğumuz zaman Borsa İstanbul'da bu ne kadar aslında fiyatlanmış durumda? Yani şu an yeni bir çarpan genişlemesi için ne gerekiyor mesela?
2: Yani koşulların, makro koşulları, finansal koşulların iyileşmesi gerekiyor. Yani şu an içeride son bahsettiğin dataları çok piyasa fiyatlayamadı. Son gelişmelerle fiyatlamamış oldu diyelim daha doğrusu. Çarpan genişlemesi için de aslında yani zaten biz beklentiler, 12 aylık beklentilere göre iyi, yeterince iskontolu bir şeyimiz var. Piyasamız var endekse baktığımızda. Ama bu ucuz olmamız, düzenli olarak bunun ucuz olduğu anlamına, bu farkın hemen kapanacağı anlamına gelmiyor. Piyasa zaten içerideki yüksek reel faizden dolayı bir süredir endeksi zaten primli fiyatlıyor. Yani biz global benzerlerimize göre zaten uzun süredir prim iskontoluyuz. Ama içerideki yüksek faizde dönem dönem endeksin kendi içerisinde, kendi geçmiş ortalamalarına göre oluşturduğu çarpanlara göre bile bizim iskontomuzu kapatmıyor. Çünkü her yükselişte, bunu seninle bir önceki yayında da konuşmuştuk, belli yükselişlerde yatırımcı bunu realize edip risksiz tarafta birikimlerini değerlendirmeye alışmış. Biraz zamanlama yapmaya da çalışıyorlar. Bunu galiba Çağlar'la konuşmuş da olabiliriz. Ama en nihayetinde bu çarpan genişlemesi için tabii ki önce kar büyümeleri görmemiz gerekiyor. Bu da biraz bence dolaylı, yani aslında bunu tahmin etmemiz gerekiyor öncesinde. Bence bundan sonraki 12 ay için şöyle bakıyorum. Eğer düşük %20'lerde, işte son gelen piyasa katılımcı anketinde 23'lü seviyeler, 24'ün altında bir enflasyon beklentisi var. Bu da bizi şuna getiriyor. Biz bundan 12 ay sonra yaklaşık 8-9 puan daha düşük bir politika faizi göreceğiz. Dolayısıyla evet, bu şirketlerin özellikle kısa vadeli borçlanma ihtiyacı, yani işletme sermayesi yüksek olan, ihtiyacı yüksek şirketlerin finansman giderlerinde ciddi bir düzelme anlamına gelecek. Enflasyonla kur arasındaki makasın birbirine yakınsaması ve ciddi anlamda piyasayı rahatlatacak, bilançoları rahatlatacak. Şu anlamda hem enflasyon muhasebesi etkisi azalacak, hem de döviz bazında iş yapan şirketlerin TL enflasyonları bilançolarındaki sonuçlardaki o Türk lirası reel değerlemesinden kaynaklanan marj daralması azalacak. Dolayısıyla bunlar aslında önümüzdeki çeyreklerde, tabii bu hemen bir sonraki çeyreğe yansıması çok zor. Ben 12 ay konuşuyorum. Yani önümüzdeki ay, bu önümüzdeki yıl bu dönemde baktığımızda bir çarpan genişlemesi, bir marj gelişmesi normal koşullar altında, başka bir dışsal ve etken yaşamadığımız senaryoda makul. Bu da zaten bence çarpan genişlemesi için de piyasada itici bir güç olacaktır diye düşünüyorum. Beklenmedik bir değişiklik olmasın.
0: Peki faizlerin gerilediği bir senaryoda ilk akla gelen şey, tepki verecek bankacılık sektörü deriz hep. Gelenekselleşmiş bir ifadedir. Ancak bugüne baktığımız zaman regülasyonları da düşünürsek, işin içine katarsak, aktif kalitesi ve net faiz marjı gibi birçok faktörü de katarsak, bankacılık endeksi sence bu oyunun en temizi mi hala?
2: Yani şu anki seviyeler itibariyle cari piyasa değerli defter değerleri birli seviyeler yakınsadı. Yılı da böyle 20'li, orta 20'li öz kaynak karlılığıyla kapatacak gibi duruyorlar. Son bilançolardan sonraki değerlendirmelere bakılırsa. Ama 12 ay sonrasına ilişkin baktığımızda tekrardan bu şirketlerin, yani 12 ay sonraki öz kaynak karlılığının yeniden enflasyonun üzerinde olması olacağı beklentisi var. Böyle bir ortamda da piyasa değerlerinin, defter değerlerinin belli bir oran üzerinde yüksek olması gerekiyor. Yani enflasyonu kaç puan yenebilirlerse, yüzde kaçlık bir marj açabilirlerse, o kadar defter değerlerinin, piyasa değerlerinde defter değerlerinin yukarısında olmasını bekleriz. Şu anda işte banka, son gelen banka raporlarında yıl sonu için cari çarpanlar 0.08'leri işaret ediyor galiba ortalama. Aslında 12 aylık beklentilere göre baktığımızda evet, yani bir enflasyon düşüşü veya yeniden bir faiz indirim döngüsü fiyatlaması olacaksa, bankalar bence bu seviyelerde yeterli iskonto barındırıyor diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki doğrudan etkileyeceği sektörlere gireriz. Yine yani faiz düşüşünün özellikle işte finansman giderlerini azaltacağı, belki bu biraz dolaylı olabilir ama diğer taraftan da gayrimenkul sektöründe bir işte hareketlilik yaratması bekleriz. Orada da son dönemde satışlar biraz yavaşladı. Ne kadar tasarruf finansman sektörü oraya son 1-2 yılda ciddi katkı sağlamış olsa da oralarında dolaylı olarak biraz daha son dönemdeki baskılarının peyderpey azalmasını bekleriz. Özellikle proje yani konut üretip satan şirketler için kira gelirli GYO'lar zaten son 1-1,5 yıl oldukça iyi geçirdiler, belki hatta 2 yılı. Ama diğer tarafta proje üreten GYO'lar için de bu enflasyon düşüşü ve yeniden faiz indirim döngüsü ilk başta fiyatlanacak sektörlere, bankaların arasına yazılabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi diğer tarafta Sadullah, evet iç dinamikler var ama küresel tahvil faizlerindeki yükseliş serisi bir tarafta işte CDS'e ve Eurobond faizlerine nasıl yansıyacak şeklinde yorumlamaları yaparken, diğer tarafta küresel piyasalarda hakikaten temelde çok keskin bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz ve ikilemin olduğunu görüyoruz. Çünkü yüksek tahvil faizlerindeki hikaye devam ederken S&P 500'e bakıyoruz mesela, 3 günlük düşün ardından bir toparlandı şeklinde. Ben manşeti burada veriyorum. Yani şimdi ABD borsasında özellikle şu anda equity risk premium aslında sana hala yeterli bir tampon sunuyor mu? Ne dersin? Yani buradaki hava da çünkü bizim için çok önemli. Ne dersin?
2: Evet, yani burada bana sunup sunmaması gerçekten çok önemli olmayabilir. Ama yani çok uzun zamandır orada hiçbir kurumun endekslerde yeterli şeyin olmadığını, potansiyelin sınırlı kaldığına yönelik bir rapor çok nadir görmüyoruz daha doğrusu. Sadece belli şirketler özelinde işte biliyorsun hızlı primlenmiş şirketler üzerine dönem dönem görüşler değişebiliyor. Bir bilanço ıskalanıyor ve oradaki tavsiyeler çok hızlı değişebiliyor. O tarafta onların reaksiyonu her iki yöne de çok daha hızlı oluyor. Yani şeyleri, volatiliteleri çok yüksek. Özellikle teknoloji grubunda hala yani orada işte alternatif getirilere göre, işte tahvillere göre veya işte S&P'nin isterseniz 20 yıllık alın, isterseniz 30-40 yıllık alın, işte yaklaşık olarak %10 civarında bir getirisi var ortalama yıllık. Hala o, ya baktığımızda 12 aylık hedefler bu seviyelerde bir potansiyel olduğuna işaret ediyor. Ama ben bu kadar yüksek tahvil faizleri, bu arada ürünler arası şey de koptu biliyorsun ya, korelasyon da eskisi gibi değil. Hem dolar endeksi, hem altın, hem tahviller, hem endeksler aynı anda yukarı gidiyor. Ne kadar sürdürülebilir olduğu da çok soru işareti. Burada ilk ayrılanın, yani ilk normalleşmenin tahvil faizlerinin hızlı geleceğine yönelik inanç da bence biraz zayıf şu anda. Özellikle Fed'den beklentiler bu kadar. Fed'in yarattığı belirsizlik de bu arada burada ana sebep. Warsh'un bir yönlendirme yapmamız, tahvil getirilerine ekstra bir prim kattı. Bu çok bariz. Dolayısıyla burada endeksler için evet, yani çok iştahlı olmam. Genel seçimler olduğu için ciddi bir inanç var orada. İşte hem kripto piyasasına hem Amerikan endekslerine.

Zaten iyilerdi bu arada. Yani ara seçimler var. Trump işte tekrar buraların iyi piyasalarla seçime girmek isteyecektir şey var. Ama uluslararası raporlara da bir çalışma okumuştum. Ara seçim yılları endeksler S&P kendi ortalamalarının oldukça altında kalmış ara seçim yıllarında. Genelde ara seçimden sonraki 6 ay çok daha iyi performans göstermiş. Çünkü orada hem devam etse işte kongreyi kaybetmese

0: Birazdan mevcut durum eğer şeyler için belirsizliği azaltıyor, şirketler için deyip yine rally yapmış S&P Endeks'i. Dolayısıyla ara seçimler sonrasının daha iyi olduğunu işaret ediyor geçmiş 20-25-30 yıllık çalışmalar. Ama ben bu seviyelerde çok iştahlı olmazdım ama işte %5-%7 arası geri çekilmelerde ki S&P yılda ortalama bir defa falan %10 geri çekiliyor yanlış bilmiyorsam. Bu tarz geri çekilmelerde hala temanın bozulmayacağını düşünerek alış fırsatı olarak görürdüm diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi o zaman şöyle, şimdi 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 4.70'ler seviyesinde ama bir kez daha 5 test edilirse eğer bunun Türkiye açısından ilk yansımasını hangi piyasada görürüz mesela? Hisse senetleri tarafında mı yoksa Eurobond mu daha çok etkilenir? Yoksa buradaki ana hikayede mesela diğer tarafta özellikle işte yani aktarım mekanizmasını çeşitlendirmekte Eurobond spreadlerinde mi, TL'de mi, Borsa İstanbul yabancı girişinde mi? Hangisinde en çok hissi yaşarız?
0: Elbette direkt yansıma Eurobond tarzı olacaktır. Yani hem orada getirilerin yukarı çıkması hem de işte tahvil tarafına gelecek satışlar yani getirilerin yukarı gitmesi gelişmiş o ülkelerdeki tahvillere gelen satışlar ki bir süredir devam ediyorlar. Gelişmekte olan ülkelerden de para çıkışı tetikleyecektir. Bu hem birincisi hem de ikinci söylediğine de denk geliyor aslında. Bu da bizim bono getirilerine yukarı itecektir. Risk primimizi de arttıracak bir gelişme aynı zamanda. Yani biz hem CDS'teki yukarı yönlü seyir hem tahvil getirilerinin yukarı gitmesinden kaynaklı olarak bonolarda satış yani ilk etkiyi orada görmemiz daha olası. Ama bunun gelişmekte olan ülkelerden her ne kadar aslında baktığımızda 12 aylık süre için çok beklenti tam tersi yönde. Yani gelişmiş ülke borsaları çok uzun süredir oldukça iyi performans ediyor. Yani buna son bir yıldır, bir buçuk yıldır Avrupa borsaları bile çok uzun zamandır sancılı taraf oralar bile özellikle işte Almanya başta olmak üzere oldukça iyi performanslar gösterdiler. Gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akışı bekleniyordu. Ama böyle bir senaryo tabii ki buralara hem para girişini sınırlayacak tam tersi para çıkışı da tetikleyebilir ki biz zaten çok dönem alamıyoruz bu giriş çıkışlardan. Yani bizim küresel pazardaki payımız, marketteki payımız iyice azaldı biliyorsun. Tahvillerde de işte çok küçük rakamlar var. Hisse senedinde zaten çok büyük hareketler görmüyoruz. Yani buraya kalıcı bir şey flow para girişi çok uzun zamandır olmuyor. Ki olabilecek hisseler de var aslında. Olabilecek iskonto da var. Ama bu çok uzun zamandır tercih edilmiyor. Ama söylediğin senaryoda hem bonolar yukarı gider hem de para çıkışı genel itibariyle varlıklarda bir baskı unsuru yaratabilir diye düşünüyorum. Ama bu seviyelerde de yani endeks için konuşacak en az etkiyi ben Borsa İstanbul Endeksinde beklerim. Çünkü onların oradaki ağırlığı zaten az. Dolayısıyla böyle daha çok böyle kısa vadeli etki yaratabiliyor yabancılar. Böyle belli şeylere, haber akışı veya veri değişimine göre giriş çıkış yaptıkları dönemlerdeki etkileri biraz kısa vadeli kalıyor diyebilirim.
1: Peki Sadullah çok teşekkür ediyorum aktardıkların
0: Güzel.
1: için, katıldığın için. Güzel de bir seans günü dileyelim efendim sizlere. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi.
2: Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivision.com.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans Kredi

0: Ve efendim Elif Canseven ile birlikte araştırmamız hızıyla devam ediyoruz. Elif günaydın, hoş geldin. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasa fiyatlamaları diyoruz. Diğer tarafta küresel fiyatlamalar. Neler aktarırsın bugün bize?
1: Pelin, artık haftanın son işlem gününe doğru yaklaşıyoruz ve dünün konusu bir miktar daha Brent petrolün yukarı gidişi, tahvil faizlerinin yukarı gidişi. Bunun yanında bir miktar daha tetiklenen enflasyonun beklentilerinin yukarı yönlü hareketleri. Bugüne geldiğimizde ise bir miktar daha Brent petrol tarafında Trump'ın yaptığı açıklamanın arkasından savaşın çok uzun sürmeyeceğine yönelik açıklamanın arkasından bir miktar daha geri çekilme takip ettik. Keza buna da tahvil faizlerinin de eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Bunların yansıması olarak da aslında Wall Street tarafında dün pozitif kapanışın ardından bugün Asya borsalarında özellikle ilk açılışın seansının ilk yarısında pozitif bir seyir hakimdi. %1.2'ye kadar çıktı MSCI Asya Pasifik Endeksi. Şu an geldiğimiz noktada teknoloji tarafında bir miktar daha satışların hızlanmasıyla beraber kısmi geri çekilmeler var. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0.15'e kadar geriledi. Bu noktada da söyleyebiliriz. Brent petrol tarafına baktığımızda ise 94 dolarlarda işlem görmeye devam ediyor. Tahvil faizlerinde geri çekilmeler yaşadık dedik. 10 yıllıklar 4.77'ye kadar gerilediler ki biz burada aslında dün sabah konuşurken geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı müdahalenin ardından yüksek seviyelere çıktığından bahsetmiştik. Ama bugünün en önemli maddelerinden bir tanesi aslında Japonya tarafında, yani yen tarafında. Çünkü o tarafta geçtiğimiz aylarda özellikle Japon Merkez Bankası'nın müdahalelerinden bahsederken bugün geldiğimiz noktada yen tarafından sert geri çekilmeler görüyoruz. 157 seviyelerine kadar çekilmiş bir dolar yen paritesi görüyoruz. Yani yen dolar karşısında bir miktar daha güçlendi. Piyasalar bunun altında iki ana temel madde olabileceğinden bahsediyorlar. Bir tanesi aslında Japon yetkililerin yeniden döviz müdahalesi yaptığı algısı. Bu tarafta aslında dün bankalarla ilgili bankalara yapılan bir miktar daha sorguyla beraber, yani sorgudan ziyade talep yönündeki beklentilerin bir miktar daha sorgulanmasıyla beraber aslında bu tarafta müdahale gelecek mi gelmeyecek mi soruları kafada oluştu. Fakat düşüşün bir miktar daha kısmi olarak baktığımızda müdahalenin oldukça alt seviyelerde kaldığını, yani müdahale beklentilerinin oldukça alt seviyelerde kaldığını bu tarafta söyleyebiliriz. İkinci ana unsursa aslında Japonya Merkez Bankası'na ilişkin faiz beklentileri. Çünkü o tarafta bir miktar daha tahvil faizlerinin çok yıllık seviyelerin zirvelerine gelmesiyle beraber küresel piyasalarda, keza Japon tahvillerinin de 96 yılından beri en yüksek seviyelerde olduğundan konuşuyorduk. Bir miktar daha o tarafta faiz artırım beklentilerini, 25 bas puanlık faiz artırım beklentilerini Japon Merkez Bankası tarafından tetiklendi. Enflasyon beklentilerinin bir miktar daha güçlenmesi, Japon Merkez Bankası'nın faiz artırım ihtimalinin bir miktar daha güçlenmesi aslında yenin faizlerin bir miktar daha ABD faizlerine yaklaşacağının, yenin carry trade avantajının bir miktar daha düşeceği yönündeki beklentileri tetiklediğini söyleyebiliriz. Şu an müdahale için net bir haber akışı olmamakla beraber geçmiş deneyimlere nazaran geçen ay 96.4 milyar dolarlık müdahalenin açıklanmasının arkasından piyasa bir miktar daha bu konuda hassas, müdahale var mı yok mu onu tartışıyor. Senin de söylediğin gibi bugün yurt içi tarafta da önemli haber akışları var. Enflasyonu karşılayacağız. Bu tarafta Bloomberg HT olarak yaptığımız ankete aylık beklenti %1.91 seviyesinde, yıllık beklentide ise %31.61 seviyesinde bir miktar daha gerilemesi bekleniyor. Dezenflasyon sürecini gelecek olan veri karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Piyasalara yansıması nasıl olacak? Biz de birazcık daha onu takip ediyor olacağız.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için FM Araştırma Masası'nı noktalıyoruz.

0: Hemen gidelim borsa açılış beklentisini karşılayalım. İsmail Güner bizlerle birlikte Info Yatırım'dan. İsmail günaydın, hoş geldin. Evet, bugün önemli gün, faiz kararında belirleyecek olan önemli göstergelerden bir tanesi enflasyon verisini karşılayacağız. Borsa nasıl tepki verir? Hangi kritik eşik?
1: Evet, günaydın Pelin. Aslında piyasalardaki gündem konusu oldukça karışık diyebiliriz. Bizde senin söylediğin gibi enflasyon verisi, ama dışarıda yine jeopolitik riskler ve ABD verileri, enflasyon verileri piyasaların sürekli gündemini değiştiriyor. Şu an için dediğimiz gibi bizde enflasyon verisi biraz daha bugün için ön plana çıkacak, ama yarın için de bütün piyasalarda tarım dışı istihdam verisi piyasaları asıl şekillendirecek veri olacak. Onun haricinde şu an küresel tarafta özellikle de petrol fiyatlarının yüksek olması ve tahvil faizlerinin yüksek olması açıkçası piyasaları baskılıyor. Bundan bütün ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, biz de ciddi anlamda etkileniyoruz. Ama şu an içinki tabloya baktığımızda dün bütün piyasalar bir miktar nefes aldı gibi görünüyor. ADP özel sektör istihdam verisiyle birlikte petrol fiyatları hafif geriledi. Ons altın tarafında da 4282 dolardan bir dönüş oldu, 4400 doların üzerine. Bizde ise açıkçası şu an için enflasyon verisinin beklentisi var, ama bizim piyasalarımız bundan önce geçen haftaki cuma günü gelen fon düzenlemeleriyle ilgili bu gelişmelerden dolayı maalesef 3 gündür ciddi anlamda bir baskı altında diyebiliriz BIST 100 endeksi. En son dün 13.876 puan seviyesine kadar BIST 100 endeksi gerilemişti. Şu an saat 10'da enflasyon verisi gelecek, ama ondan önce önceki gün İstanbul enflasyonu 1.66 gelmişti. Bu açıkçası olumlu. Yani bugünkü gelecek enflasyonun da muhtemelen, yani genel olarak piyasa beklentisi 1.90-1.95 arasında şekilleniyor, ama buranın da altında gelme ihtimalini biraz arttırdı. Onu söyleyelim. Böyle bir durumda piyasalar yine olumlu etkilenebilir bu durumdan. Ama kalıcı bir Borsa İstanbul tarafında yükseliş için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi. Çünkü kritik seviyeler dün itibariyle kırılmıştı, 14.160 günlük ortalama. Bu bakımdan biraz daha yurt dışı piyasalar dün belki bir miktar nefes aldı, ama bugün yine nötr diyebiliriz, yatay yurt dışı piyasalar. Bizde de enflasyon verisindeki olumlu seyre bağlı olarak bir tepki yükselişi devam edebilir. Onun haricinde şu an için aşağıda 14.000'in altında 13.900 seviyesi destek olacak. Yukarıda ise 14.100 seviyesi bizim için çok önemli bir direnç seviyesi. Orada ciddi anlamda maliyetlenmelerin olduğunu görüyoruz. Ve bu son 3 gündür yaşanan sert düşüşlerin ardından da Borsa İstanbul tarafında belki biraz daha piyasalar normalleşmiş olabilir diye düşünüyoruz. Özellikle de bu fon düzenlemeleriyle birlikte. Çünkü ciddi anlamda hisse senetlerinde
0: evet,
1: volatiliteyle fiyat hareketleri olmuştu. O yüzden aşağıda 13.900, yukarıda da 14.100 seviyesi bugün için referans seviyelerimiz olmaya devam edecek.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, katıldığın için Info Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diyelim İsmail. Efendim, evet, enflasyon verisini karşılayacağız. Yaklaşık 20 dakika sonra piyasanın odak noktası burada şekilleniyor. Ayrıntıları ise Yatırım Kulübü'nde konuşuyor olacağız. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun, ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Yasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi önce bir dünkü seansı toparlayalım. Bugünden beklentileri konuşalım. Saat 10.00'da da bugün enflasyon verisi gelecek. Öncesinde piyasadan neler bekleyelim?
1: Evet, dün yine hafta başından beri satış baskısının hızlı bir şekilde devam ettiğini gördük. Hisse bazlı inanılmaz ayrışmalar vardı. Oynaklığın yüksek olduğu, daha çok küçük hisselerde sert satışların, tabanların çok fazlaca görüldüğü bir 3 günü geride bıraktık. %4 hafta başından beri BIST endeksinin düşüşü, ancak hisse bazında baktığımızda çok inanılmaz düşüşler var. Özellikle çok hızlı yükselmiş hisse senetlerindeki taban taban serilerinin devam etmesi bireysel yatırımcı için, bunun içerisinde olan bireysel yatırımcı, bu hisselere yapan yatırım fonları da çok ciddi değer kayıplarına neden oldu. Şimdi 14.000'in hemen üzerinde bir kapanış yaptık. 14.200-14.500 dedik. Oralarda tutunur mu? Ancak 13.800 dünkü düşüşte analistlerin teknik olarak, destek olarak öne çıkardıkları bir seviyeydi. 13.876 puan en düşük seviyeyi gördü dün. Buradan tepki alımlarının geldiğini gördük. Banka hisselerinde bu alımların daha da pozitif harekete neden olduğunu söyleyebilir. Gün içindeki gördüğü en düşük seviyeden. Bankacılık sektör endeksi önceki kapanışın biraz altında günü tamamladı. Haftalık değer kaybı da endekse göre, BIST 100'e göre yine de oldukça olumlu ayrıştığını görüyoruz. %1.9 haftalık değer kaybı orada. Ağustos ayı da zaten bir olumlu ayrışma vardı. Onu şu anda düşüş eğiliminde olsa bile pozitif ayrışmanın devam ettiğini görüyoruz. Dün sevgili Altan da yayında ifade etmişti, bankacılık sektörünün bundan sonraki iki çeyrekte Merkez Bankası'nın özellikle faiz indirimlerinin bir ya da iki tane 100 bas puan minimum olmak şeklinde bir beklenti oluştuğunu, bunun da bankacılık sektörünü olumlu etkilemeye devam edebileceğini yıl sonuna kadar ifadelerini kullanmıştı. Orası şimdilik bu şekilde devam ediyor, ancak spekülatif olarak böyle çok hızlı hareket etmiş birkaç hisse senedindeki tabanlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Pay piyasaları gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Odin Solutions %10'la taban oldu. Katılım Evim 3. tabanın oldu neredeyse. Burada destek finans factoring vardı. 3960 liralara kadar çıkmış olan, oradan 1500 liralara kadar gerileyen bir hisse senedi. BIST 30 içinde olduğu için daha çok gündemde oldu. O da 2200 seviyelerinde dengelendi gibi görünüyor, ama gün içindeki oynaklığın çok aşırı düzeyde arttığı için, özellikle son 5 dakika 10 dakikalık hareketlerin çok fazla volatiliteye sebep olduğu için, orada volatilite bazlı tedbir sistemi de devreye girdi. Açığa satış ve kredili işlem yasağı var.
0: Yukarı adım.
1: Evet, petrol fiyatları.
0: Bu arada dolar yende 157.15'e kadar bir gerileme oldu. %1'lik düşüş var. Onu da hemen ekleyeyim Bekir. Çünkü sabah saatlerinde 158'lerdeyken acaba bir müdahale oldu mu olmadı mı, açıklama gelir mi diyordu piyasalar. Şimdi dolarda topyekun bir geri çekilme vardı yurt dışında, ama yen hareketi euro ve sterline de karşı yine %1 civarı bir yine aralığa işaret etti. Dolayısıyla takip ediyoruz. Bakalım yen tarafında dolar yenden yine dolar yende 160 seviyesinden 157'lere gelmemizde müdahale etkili miydi değil miydi göreceğiz. Hatırlatalım, evet. 31 Temmuz itibariyle Amerika ve Japonya tarafından yine gelen müdahalelerle beraber kur kontrol altına alınmıştı diyelim. Devam edelim biz gene iç piyasayla.
1: Evet, faiz konusunda da Japonya üzerine baskılar devam ediyor.
0: %102 orada ihtimalle faiz artacak diyor fiyatlama. Evet. Sana. Yani %100 evet, cepte. Üstüne de hani ekstra kredisi var gibi.
1: Evet, o yüzden yenin bundan sonraki süreçte bu hareketlilikleri devam edebilir gibi görünüyor. Doların bu söylediğin değer kaybından dolayı bugün altın ons fiyatında ve gümüşte de bir hareketlilik var. Şimdi orası biraz şeye döndü, altın ve gümüş fiyatı. Direkt dolar endeksine eskisi gibi sanki bir oraya koreli hareket ediyor. Dolar endeksi tahvil faizlerinin yükselişiyle eğer ki değer kaybediyorsa dolar, altın onsu yükseliyor. Tersine yükselirse de düşüyor gibi bir görüntü var. Burada bizim pay piyasalarına etkisi ne oluyor? Türk altın tarafında özellikle yatırımcıların çokça tercih ettiği dün burada %1.9'luk bir değer kazancı vardı Türk altında. Ancak haftalık bazda altının onsundaki değer kaybının etkisiyle %7 gerilediğini unutmamak lazım. Şimdi bu küçük hisse senetlerinde buraya yoğunlaşan serbest fonların satışlarını çok bariz bir şekilde görüyoruz. Ama bunun için fon rehberini suçlamak bence biraz haksızlık olur. Çünkü sektörün sistemik problem yaratmadan bunların sistemik risk yaratabilecek alanları bir çerçeve çizmek bütün sektörün olması gereken, mutlaka yapılması gereken bir şey olarak konuştuğu, 6 aydır belki 9 aydır konuştuğu bir şeydi. Dolayısıyla buraya düzenlemelerin geleceği belliydi. Sanki burada evet düzenleme beklentilerden daha sıkı olmuş olabilir ama sanki hiçbir beklenti yokmuşçasına rehber nedeniyle bu pozisyonların bir günde ayarlanması söz konusu olduğunu düşünmüyorum ben. Pozisyonlar tabii ki ayarlanacak ama burada Ekim sonuna kadar, Aralık sonuna kadar vadeler var. Ama tabii ki evet bazı fonların kendi satışları, bazı fonlardan yatırımcı çıkışları burada düşüşün olması gerekenden daha da hızlı olmasına neden oldu. BIST endeksinde dediğim gibi eğer ki bu salvoları, bu düşüşleri, fonların bu pozisyon ayarlamaları eğer 13.500 seviyelerinin üzerinde tamamlayabilirse görünümün çok da sıkıntılı olmadığını söylemek mümkün. Burada hisse bazında baktığımız zaman dün Halkbank'ın tavan olması, Migros'taki değer kayıplarının biraz toparlanması, Migros'ta hedef fiyatın biraz geri çekilmesi sonrası orada sert düşüş vardı. Dün biraz daha iyi bir performans gösterdi. Ancak Türk Hava Yolları petrol fiyatlarının 95 dolarlara oturmasıyla Brent petrolün varil fiyatını uzun zaman bir aslında tutunmaya çalıştı. Ancak bu tutunmanın dün kırıldığını ve %3,3 değer kaybettiğini Türk Hava Yolları'nı gördük. Dolayısıyla endeksi olumsuz yönde etkilen hisselerin de başında geldi. Olumlu tarafta Halkbank ve Destek Finans Faktöring'i görürken endeksi puan bazında olumluya katkı veren. Olumsuz tarafta Tüpraş, Katılım Evim, Odin ve Türk Hava Yolları'nı gördük. Tüpraş'ta tabii dün %2,6'lık değer kaybı endeksi aşağı çeken en önemli faktörlerden biriydi. Bunda haftalık bazda petrol fiyatlarından olumlu destek bulup yukarı yönlü hareket eden Tüpraş'ta artık kar satışlarının ve Koç Holding'in Tüpraş'ta hisse satışı fiyatlamalarının etkili olduğunu görüyoruz. Dün konuşmuştuk, Tüpraş'taki hisse satışında aslında iskontonun oldukça iyi bir iskonto olduğunu. Şimdiye kadarki örneklere baktığımızda %4'ün biraz üzerindeki bir iskonto. Şimdiye kadarki 7'ler 8'leri gördüğümüz yerde oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ilk anda hisse üzerinde biraz baskıya, satış baskısına neden oldu ve kazançlarını, haftalık kazançlarını geri verdi. Bundan sonraki dönemde bugün enflasyon verisi sonrası neler olacak? Ne yöne evrileceğiz? Aslında ana belirleyicilerden biri olacak. %1,9 beklentimiz var piyasanın. Bu dezenflasyon sürecinin devam edeceği anlamına gelir. Ancak bunun altındaki bir veri özellikle banka hisseleri başta olmak üzere olumlu katkı yapacakken üzerindeki bir veri ise piyasalarda yine satış baskısının devam etmesini sağlar.
0: Şimdi şirket haberlerine bakıyorum. Enerji ve Ahlatçı Doğalgaz tarafında yine nötr bir haber akışı var. İki şirketin bağlı ortaklığı Enerya Denizli Gaz'ın doğalgaz dağıtım lisansı Pamukkale ilçesi Karahayıt mahallesini kapsayacak şekilde EPDK tarafından genişletildi. Bir de Europower ve Girişim Elektriği ilgilendiren bir sınırlı pozitif diye ziraat yatırımının işlediği haber başlığı var. Şirket uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren bir Japon şirketiyle Ukrayna'da kullanılmak üzere 37 milyon dolar tutarında orta ve yüksek gerilim güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin üretimi iki şirketin de bağlı ortaklığı olan Europower World Energy'nin güç transformatörü fabrikasında gerçekleştirilecektir denildi. Bir de gübre fabrikaları tarafında temettü kararı var. Brüt 4.49 TL, net 3.82 TL şeklinde kar payı dağıtma kararı alındı. Son kapanış fiyatına göre temettü verimliliği %0,94 olarak hesaplandı diyebiliriz. Bu arada hemen bir de Bizim anketimizi tabii bolca paylaşıyoruz yayınlarda. Terminalden de yine enflasyonla ilgili beklentileri de bir kez daha paylaşmış olalım izleyicilerimizle. Bu tarafa geldiğimizde bu sabah TÜFE tarafında yıllık %31,60, aylık tarafta %1,92 ve çekirdek enflasyon bizim sormadığımız bir kalem. Burada da %30,10'luk bir yine gerçekleşme beklentisi olmuş piyasanın. Farklı olarak bizim ankette de yıl sonunu soruyoruz. Orada da %29,5 şeklinde bir yine anket beklentisi söz konusu oldu. Hemen dönüyoruz piyasaya. %0,22'lik bir artıyla Borsa İstanbul 100 ana endekste yeni gün başladı diyelim. %0,22'lik kazanımda endeks 14.081 puanda, 30 puanlık artısı var. 75 hisse yükselirken 20 hisse düşüyor. 5 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Dönelim buradan bir de sektör kırılımlarına. Mali endeks geldi öncelikle ekranımıza %0,19, sanayi endeks %0,17, banka endeksi %1,17 yukarı yönlü hareketle karşımıza geldi. Alıcılı seyirde hizmetler endeksi de %0,11, ulaştırmada %0,16 ve turizm endeksinde %0,45 ile devam ediyor grafiklerimizde. Döviz kurları cephesine geldiğimizde dolar TL işlemleri 48.31.50'den devam ederken euro TL kotasyonu 56.25.74'ten geçiyor. Borsa dediğimizde puan bazlı katkılarda yeni işlem gününde öncelikle Aselsan geldi ekrana. Arkasında dün de tavan yapan Halkbank'tan bir tavan daha görüyoruz %9,96 yükselişiyle. Akbank, Astor ve Türk Altın işletmeleriyle ilk 5 tamamlandı. Puan bazlı baskılarda Odin Solutions, Europower, Destek Finans, Girişim Elektrik ve Pacific Eurasia hisselerini görüyoruz. Bir de grafiğimizi her zaman olduğu gibi yüzdesele çevirelim. Halkbank, Vestel, Anadolu Grubu, yine Anadolu Sigorta düzeltelim. Grain Türk Tarım ve Türk Altın işletmeleri yüzdeselde en çok yükselen taraftalar. Girişim Elektrik'te %9,31'lik bir değer kaybı var. Arkasından Europower Enerji'de %8,60'lık bir değer kaybı var. Arkasında Odin Solutions, Batıçin ve İzdemir'in geldiğini belirtelim. Açılışta var mı dikkatini çeken hareketlilik Bekir?
1: Yani başta söylediğimiz gibi dolardaki değer kaybı altının onsunu destekliyor. O da Türk altına olumlu katkı yapmış. %1,79 açılışta onu yukarıda görüyoruz. Evet. Yine tahminler doğrultusunda bankacılık sektörü enflasyon verisi öncesi pozitif fiyatlamaya devam ediyor. Pozitif ayrışmış. BIST 100 endeksine göre, BIST 30 endeksine göre bankacılık sektör endeksi daha pozitif ayrışmış. Sağ tarafına demin grafikte gösterdiğin sağ tarafta tablodaki
0: benzer şirketleri telaffuz ediyoruz.
1: Düşüşlerde yine ise dediğin gibi benzer, daha çok fonların hakim olduğu hisse senetlerindeki değer kayıplarının devam ettiğini görüyoruz.
0: Ki bak Europower ve Girişim Elektrik için de hani pozitif olabilecek bir haber başlığı aktarmış olmamıza rağmen eksilerde gördük.
1: Yani burada bu hisse senetlerine dediğim gibi fon pozisyonu ayarlamaları ve buna bağlı olarak yatırımcıların panik havasının etkili olduğunu söylemek mümkün. Taşlar yerine oturacaktır bu hafta sonuna kadar. Ondan sonra kendi yine iç dinamiklerimize döneceğiz gibi görünüyor. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon rehberiyle ilgili yaptığı düzenlemeden sonra bütün sektörün gözü bu düzenlemelerin Borsa İstanbul tarafında, düzenleme ve denetleme, düzenlemeden sonra bir de denetleme tarafında da bir şeylerin olması gerektiği yönünde. Dolayısıyla bu anlamda da genel beklentileri bu haftaki Business Week dergisinde izleyicilerimiz okuyabilirler. Yarın yayınlanacak. Orada da şimdiden söyleyelim.
0: Böyle bir ipucu da paylaşmış olduk. Şimdi bu hafta yabancı aracı kurumlardan bolca rapor da geldi. HSBC'den perakende raporunu paylaşmıştık. İstersen enflasyon verisi gelene kadar da şişe camla ilgili neler söylediler onu paylaşalım.
1: Evet, yani şişe camı özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten yatırımcısına illallah ettiren hisse senetlerinden biri oldu maalesef. Şöyle söyleyeyim. 2023'de 2,5 doları görmüş. Yani dolar bazında baktığımızda şu anda 0,79 sent. Burada son böyle bu sene içinde Mayıs ayında TL bazında 53-40 lirayı gördükten sonra şimdi 39 lira. Son 4 aydır düşüş eğiliminde hareket ediyor zaten. Son 4 senedir de yani 3 senedir de olduğu yerde saydığını, nominal olarak bile olduğu yerde saydığını söylemek yanlış olmaz. 2023'te çünkü en yüksek 54.88'i görmüş. Bu sene orayı bile göremeden 2023'ten bu yana son 3 senedir yerinde saydığını söyleyebiliriz. HSBC Şecam için tut tavsiyesini koruduğunu, daha önce verdiği tut tavsiyesini koruduğunu, hedef fiyatı da 40 liradan 44 liraya yükselttiğini ifade etmiş. Yani 39 lira olan bir hisse senedinde 44 liralık bir hedef fiyatta ne kadar yatırımcılar itibar gösterir onu yatırımcılara bırakıyorum. Şimdi şöyle, karlılık baskı altında olmaya devam ettiğini dikkat çekiyor rapor. Zayıf küresel sanayi talebi, Türkiye'deki enflasyon, kur uyumsuzluğu ve yüksek enerji maliyetleri karlılığı olumsuz etkiliyor ifadelerini kullanmışlar. 2026'nın ilk yarısının FAVÖK tarafında reel olarak yıllık bazda %12 ve 48 gerilemesiyle zayıf geçtiğini ifade ediyorlar. Düzeltilmiş FAVÖK 17.4 milyar lira olmuş. HSBC yıllık bazda %46 düşüş anlamına geldiğini ifade ediyor kendi çalışmasıyla. Net borç FAVÖK oranına baktığımızda orada da bir yükseliş var. Birinci çeyrek sonunda 5.3 olan oran ikinci çeyrek sonunda 9.3'e yükselmiş.
0: Dedik ve enflasyon verisine hemen bir hızlı dönüş yapalım. Zaman kalırsa yine şişe camla devam ederiz. Hemen bakalım terminalimize. %1,84 aylık enflasyon dediğin gibi beklentiden düşük geldi. Bakalım banka etkisi olacak mı? Yıllık enflasyon %31,51 ile tahminlerin bir miktar altında. Çekirdek enflasyon %30,07 ile yine terminal beklentisine yakın. Yurt içi üfe tarafında epeydir beklenti kimse belirtmiyor ama biz yine de oranları verelim. Aylık taraf %2,57, yıllıksa %27,95'lik oranlarla karşımıza geldi. Hemen şöyle izleyicilerimizle ben de paylaşayım detayları. TÜFE tarafında Ağustos 2026 verisi aylık 1,84, yıllık %31,51'lik artışa tekabül ediyor dedik. Grafikte ekranlarımıza geldi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık değişim %33,79'luk bir artışa işaret ederken ulaştırma %35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77'lik artışlar gerçekleşti diye kısaca özetleyebiliriz. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimine olan katkılar itibariyle gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 şeklinde değişimler de yine resmedildi TÜİK'in sayfasında. Bunlar yıllık değişimlerdi. Aylık tarafa geldiğimizde gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,22'lik artış var. Ulaştırma %4,82 artış yönüyle yine karşımızda. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,26'lık yükselişler gerçekleştiğini de ifade edelim. Yurt içi üfe tarafından da bahsedecek olursak aylık %2,57, yıllık %27,95 dedik. Grafikte yine ekranlarımıza yansıdı. Buradaki kırılımlara bakıldığında yurt içi üfede imalat ürünlerinde yıllık %29,68'lik bir yükseliş var. Madencilik ve taş ocakçılığında artış %38,88. İmalatta dediğimiz gibi %29,68. Elektrik, gaz, üretim ve dağıtımında %7,57. Su temininde %25,59 artışlarla karşımıza gelmekte. Bununla birlikte yine aylık değişim oranlarından da bahsedeceğiz. Yıllığın grafiği şu anda ekranlarımıza geldi. İmalat ürünlerinde aylık %2,35 artı var. Madencilik ve taş ocakçılığında %0,14'lük bir azalış var. Elektrik, gaz üretim ve dağıtımında %6,03 artış. Su temininde de %1,40'lık artışlar ekranlarımıza geldi. Hemen görüş alacağız efendim. İstanbul Kültür Üniversitesi'ne dönüyoruz. Öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bu sabah bizimle. Sinan hocam hoş geldiniz yayınımıza. Beklentilerin altında kalan bir enflasyon veri setiyle karşılaştık. Detaylarda dikkatinizi çeken başlıklar var mı? Ve bu enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'ndan izleyicilerimizin tabiriyle gerçek faiz indirimi için bir kapı aralandı diyebilir miyiz?
2: Günaydın, iyi yayınlar Zeynep Hanım. Evet, yani biraz beklentinin altında geldi Ağustos enflasyonu. Burada da özellikle gıda tarafının yavaşlatıcı bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bu benzer biçimde aslında ikinci çeyrek büyümesinde de tarımsal üretimde geçtiğimiz yıldaki dry don meselesini de hatırlayacak olursak orayla karşılaştırmalı olarak üretim artışı etkin gözüküyordu. Fiyatlarda biraz bunun baskısı var aşağı yönlü. Çünkü gıdanın toplam enflasyon içerisindeki ağırlığı %24 ile en yüksek düzeyde. Burada bir yavaşlama olduğunda doğal olarak manşet enflasyonunda da yavaşlama etkisi yaratıyor. 31,51'lik düzey tabii piyasa beklentisi 29 civarında. Muhtemelen OVP'de de buna yakın bir şey göreceğiz 2026 yılı sonu itibariyle. Bu da Merkez Bankası açısından özellikle TGS primindeki geri çekilmeyi de hesaba katarsak Mayıs'taki reel faizi sürdürebileceği ölçüde yıl sonuna dönük 35 civarı bir politika faizine kademeli olarak inebileceğini gösteriyor açıkçası bir sinyal. Bu tabii Eylül ayında işte bir zimni faiz indirimi yaptığı için bir yönüyle normalleşme diyelim ya da aylık haftalık rekoya dönerek Eylül ayında belki pas geçebilir. Özellikle SED'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı ihtimalleri Eylül ayında kuvvetli olduğu için. Ama kalan son iki toplantıda 100'er bas puan indirimle 35 civarı bir politika faiziyle yıl sonunu görebiliriz. Enflasyonda da 29,9 diyebileceğimiz belki yani 30'un hemen altındadır. Yıl sonu enflasyonu gerçekleşebilir gibi gözüküyor.
0: İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın. Hocam çok teşekkür ederiz yayına değerli katkınız için. Bu arada banka endeksi %1,5 civarında artıda bir hareketle anlık olarak ekranlarımıza yansıdı. Seans henüz yeni başladığı için grafiğimiz oldukça kısa gözüküyor. Anlık hareketi yansıtıyoruz sizlere. %1,58 yukarıda hareket eden bir banka endeksi var. Beklenti altı gelen enflasyon verisi sonrası. Var mıdır enflasyonla ilgili notların Bekir? Oradan istersen yine zaman yettiğince şişe cam raporunu bitiririz.
1: Yok ben. Bankacılık sektörü dediğimiz gibi, bahsettiğimiz gibi beklentilerin altında gelen enflasyonla pozitif ayrışmaya devam etmesi beklenebilir gün içerisinde. Ancak dediğim gibi baştan da hep ifade ettiğimiz fonların pozisyonları ile ilgili pozisyon değişimleri, küçük hisse senetlerinde satış yapamayan fonların ellerindeki likit hisselerde de satışa geçmesi bu arada borsadaki pay piyasalarının en önemli gündemi olmaya devam edecek gibi. Ancak artık bu pozisyonlanmalar biraz daha sakinleşirse, kendi iç dinamiklerimize dönersek hem bankacılık hisselerinin oldukça çarpanlar anlamında ucuz olduğunu hem de BIST 30 hisselerinde birkaç tanesi hariç çok ciddi fırsatlar olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki burada düzenlemelerin nasıl devam edeceği, bundan sonraki ne yöne evrileceği de takip edilecek. Şişe camdan bahsediyorduk HSBC raporundan. Oradan birkaç cümle daha söyleyeyim. Cam tarafının olumlu olduğunu dikkat çekiyorlar. Kimyasalların ise zayıf olduğunu. Kimyasallar ise şirketin önemli bir finansallarında yer tutuyor. Soda külü fiyatlarının küresel arz fazlası nedeniyle baskı altında olduğunu. HSBC'ye göre kimyasallar segmentinde anlamlı bir toparlanma için Çin'deki talep artı arz dinamiklerinin iyileşmesi ve arz kapasitesinin rasyonelleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla küresel ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler belki burada biraz toparlanmaya neden olabilir. Ama soda külünde zaten neredeyse tekel gibi olduğunu söylediğimiz bir Türkiye'deki şirketin burada ciddi bir şekilde arzdaki fazlalıktan dolayı fiyatların gerilemesi finansallarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelirlerin evet. Yaklaşık %60'ını Türkiye dışından elde ettiği için Avrupa'daki toparlanma da Şecam için önemli olacak. Onu da not edelim.
0: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, enflasyon verisi kritik veriyi karşıladık ve değerli konuğum ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte değerlendireceğiz. OYAK yatırım ekonomisti Alper Topkaya bizlerle birlikte. Alper Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Aslı sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi enflasyon verisi kritik dedik ki özellikle bu kritik veride baktığımız zaman beklenti 1.92 seviyesindeydi. Aylık bazlı Ağustos ayına ilişkin ise karşıladığımız veri 1.84 seviyesinde geldi. 31.5 seviyesinde ise yıllık bazdaki artışa dikkat çekiyoruz. Şimdi manşeti bir önce başlayalım, ayrıntılara değineceğim ama Alper Bey ne dersiniz, manşette şu anda aylık 1.92 beklentiye karşılık 1.84'lük bir veri bize dezenflasyon programı açısından ve 10 Eylül'e giderken ne anlatıyor?
1: Bir miktar pozitif tabii ki. Bizim de beklentimiz aylık bazda 1.95 gelmesi yönündeydi. O açıdan bakacak olursak hem konsensusun altında hem de kendi beklentimizin altında sınırlı da olsa bir miktar iyi geldiğini görüyoruz. Ama PPK kararı öncesi Merkez Bankası'nı cesaretlendirecek bir enflasyon verisi mi? O açıdan çok düşünmüyorum. Zaten yakın dönemde bir faiz indirimi yaptı biliyorsunuz. Daha doğrusu fonlamayı haftada doğru çekmiş oldu. O yüzden de hani burada faiz indirimini gerektirecek kadar iyi bir enflasyon geldiğini söyleyemeyiz. Ama beklentilerden iyi gelmesi olumlu tabii ki. Alt detaylarda birkaç tane daha unsur var. Özellikle eğitim tarafının Ağustos'a girip Eylül'e girmeyecek olması. Yani en azından çoğu kısmının Ağustos'a girmiş olması. O taraf için de pozitif. Ama dediğim gibi Merkez Bankası için böyle kararını çok hızlı değiştirecek bir veri olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki Aslı sen ne dersin, özellikle 10 Eylül'e giderkenki süreçte haftaya tam da bugün PPK'yı karşılayacağız. Herhangi bir faiz indirimini tetikleyecek olan bir enflasyon verisi mi 1.84 alt kırılımlarına girmeden önce manşeti nasıl okuyorsun?
2: Evet, ben de katılıyorum. Yani her ne kadar bir miktar manşet enflasyon beklentinin altında kalmış olsa da alt kalemlere baktığımız zaman aslında o kadar da rahatlatıcı bir görüntü sergilemiyor. Gıdanın çok ciddi bir azaltıcı etkisi var burada. Özellikle meyve sebze tarafının. Onun dışında hizmet tarafındaki aslında baskı devam ediyormuş gibi gözüküyor. Her ne kadar bir miktarı enerji kaynaklı olmuş olsa da yine de buradaki baskının devam ettiğini söylemek mümkün. Kirada ve hani bu tür şeyleri alt kalemlere gireriz ama sonuçta bence yayılım tarafına da baktığımız zaman yani aşağı yönlü trend devam ediyor ama aslında yine de yüksek Ağustos ayı için. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya gelince Eylül ayı için ben temkinli olunacağını düşünüyorum.
0: Peki likitte kanalı üzerinden bir gevşemeye gitmişti efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bugünkü enflasyon verisi sonrasında da şöyle bir mal tarafı ve hizmet tarafını bir ayrıştırmak isterim. Şimdi özellikle mal enflasyonuna baktığımız zaman buradaki ana hikayede %1'lik bir artış dikkat çekiyor Ağustos ayına ilişkin. Hizmet tarafına baktığımız zaman ise burada 3.08'lik bir artış var. Ulaştırma hizmetleri 4.98, diğer haberleşme hizmetleri ise 5'lik bir artışa işaret ediyor. Merkez Bankası şunu der mi? Hemen ben görüşü aksilik böyle bir inşa etmek istiyorum. Benim kontrol alanımda olan döviz kuru istikrarının da yansıttığı mal enflasyonunda baktığım noktada %1'lik artış var. Ulaştırma hizmetleri, o da savaşın etkileri, yükselen enerji maliyetleri. Dolayısıyla burada benim alanım yok. Burada talebi de herhangi bir kontrol altına alma hikayem de yok. Orada benim kontrol dışım, oradaki artışta %3'lük bir artış. Ulaştırma tarafında, pardon özür diliyorum, 4.98, %5'lik bir artış. Bundan dolayı ben indiriyorum deme ihtimali var mı?
1: Ya tabii ki böyle bir şey diyebilir ama mal enflasyonuna baktığım zaman aslında mal enflasyonunu kurtaran hem giyim tarafındaki eksi gelen enflasyon hem de işlenmemiş gıda tarafında, özellikle meyve sebze tarafında Aslı'nın da değindi. O tarafta gelen aylık bazda -8'lik enflasyon. Yani burası da aslında Merkez Bankası'nın çok kontrol edemediği, evet, alanı olmayan taraf da aslında onu aşağıya çeken unsurlardan bir tanesi. Hani gıda dışı belki mal bakmak lazım. O burada yok. Hani hesaplanması lazım tabii ki ama yani burada çekirdek göstergeleri de baktığımız zaman işte 1.84, 1.8 civarında yanlış hatırlamıyorsam yine B ve C endekslerini görüyoruz. Bunlar hala görece yüksek ve yine mevsimsellikten arındırdığımız zaman, işte ana eğilime bakmaya çalıştığımız zaman muhtemelen, hesabını yapmadım ama %1.9'lar, %2'ler civarında bir ana eğilim görmüş olacağız. Geçtiğimiz ay 1.8'di. Yani o yüzden de çok önemli bir iyileşme de yok o açıdan. Böyle bir baktığımız zaman hani Merkez Bankası'nın şu anda bir faiz indirimi için bizce bir alanı olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Peki. Aslı, şimdi baktığımda enerji ve gıda dışı mallarda 0,54'lük bir artış var sadece. Şimdi bakıyorsun, evet, işlenmemiş gıdada bir geri çekilme var, %2'lik. Hatta taze meyve sebzede enflasyon üzerinde %8'lik bir fiyatta gerileme söz konusu. Bunlar katkı sağlamış ama enerji ve gıda dışı mallarda da orada dezenflasyon programı devam ediyor. Şimdi bu 0,54'lük alan, hizmette de enerji kaynaklı artışlar Merkez Bankası'nın yine de alanını açmaz mı sence?
2: Yani şunu biliyoruz aslında, özellikle bu dayanıklı, yani biraz önce bahsettiği gibi giyim ve ayakkabı tarafı orada aşağıya doğru çekmiş gibi gözüküyor. Onun dışında da dayanıklı mallar tarafında, evet, zaten %1'lik artış yıllık bazda da %16'dan 16,4'e yükseliyor aslında. Yani giyimi dışarıda bıraktığımız zaman ve diğer temel malları dışarıda bıraktığımız zaman, burayı da çok fazla kurun aslında, yani Türk lirasının burada yavaş seyrinin özellikle dayanıklı malları aşağı çekmek konusunda etkili olduğunu biliyoruz. Ki buna rağmen aslında yıllık bazda 16,4'e yani bir yukarıya doğru sınırlı da olsa bir etki var. Burada şunu da değerlendirmek lazım. Sadece kur değil tabii ki, özellikle son zamanlarda işte bir tedarik zinciri ve diğer ham madde maliyetlerine ilişkin göstergeler de artık bu tarafı olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu alandan, evet, yani çok destek görüyor Türk lirasının görece yavaş değer kaybından, ama bu taraf da aslında giderek daha sıkışmaya başlanan alanlardan bir tanesi olmaya başlıyor diye düşünmek lazım. Yani orada da gelinen şeyin, yardımın sonuna doğru gelinmiş gibi. Yani Türk lirası ve ham madde fiyatları açısından da gelinen noktanın, yardımın sonuna gelinmiş gibi. Hizmet tarafı zaten bir katılık var. Tamam, burada hani şeyi görüyoruz, ne denir, kirada işte önce göstergelerden, yeni kira endekslerinden vesaire aşağı doğru trendin devam edeceğini görüyoruz, ama yine de baktığımız zaman aylık mesela bu ay %3 civarında bir artış var ki.

0: fiyat artışı. Gelecek ayda aslında ortalamalara baktığımız zaman burada evet belki çifthane değil ama yine %5'ler %2'ler civarında artışlar devam edecek. Dolayısıyla buradan gelecek baskı da çok azalmayacak. Burada belki hani o tarafa gireriz ama nereden yardım gelebilir ve Merkez Bankası'nı bu anlamda heyecanlandırabilir? Talep göstergeleri çok yavaş geliyor. Dolayısıyla evet. Talep göstergelerine ilişkin Merkez Bankası'nın biraz burada adım atmasına sebep olacak sebep sanki talep tarafından gelen göstergelerin zayıflığı olabilirmiş gibi gözüküyor.
1: Peki Alper Bey, şimdi mal enflasyonundaki artış 1.02, hizmetteki artış 3.08. Burada enerjinin etkisini de görüyoruz. Siz hangi kritik veri eşiğine gelince Merkez Bankası artık gerçekten bir faiz indirim patikasına geçecektir düşüncesinde olursunuz? Yani bugün mal tarafında daha çok bize diyorsunuz ki taze meyve sebze burada destekledi, işlenmemiş gıda destekledi. Hangi veri sizin için evet dezenflasyonda başarılı gidiyoruz, alan açıldı dersiniz?
2: Bence Aslı Hanım güzel bahsetti. Talep göstergeleri önemli bir unsur ve Eylül ayı aslında biraz talep ayı enflasyonu. Niye? Okula geri dönüş dönemi. Hı hı. Bununla beraber işte bazı harcamaların arttığını biliyoruz tabii, ailelerin yaptığı harcamaların, hane halkının yaptığı harcamaların. O yüzden de Eylül ayında gerçekten çekirdek göstergeler dahil zayıf bir enflasyon gelirse gerçekten burada şunu anlarız. Evet, talep gerçekten yavaşlamış, artık fiyatlamaya da etki ediyor. Bundan sonra Merkez Bankası temkinli de olsa faiz indirimlerine başlayabilir. O yüzden de tabii Ağustos ayı enflasyon önemliydi ama Eylül daha önemli.
1: Daha
2: her zaman
1: önemli.
2: Bir sonraki daha önemli diyoruz. Bizde hiç bitmiyor tabii ekonomistlerde.
1: Temmuz'u konuşurken ben Ağustos dediniz. Şimdi Ağustos ayı verisini aldık. Heyecanlandık onu Eylül'de acaba bir de faiz indirim teması gelir mi diye ama şimdi Eylül enflasyonu
2: evet,
1: diyorsunuz.
2: Hep bir sonrakini gösteriyoruz. Yani genel olarak Eylül ayı gerçekten çok önemli olacak. Çünkü Eylül ayında genel olarak hep ana eğilimin de yukarı gittiğini biliyoruz tarihsel serilere de baktığımız zaman. O yüzden gerçekten burada bir kırılma olursa bu önemli bir talebin zayıflamasına yönelik bir işaret yapar. Bence bir önemli gösterge Merkez Bankası'nı belki rahatlatacak. Geçtiğimiz ay mevsimsellikten arındırılmış kira enflasyonu hizmet enflasyonunun altında geldi. Belki 3-4 yıl sonra ilk defa. Yani kira tarafında önemli bir kırılma var ve kiranın ağırlığı %8 civarında. Önemli bir şey ve atalet kaleminin çok yüksek olduğu bir kalem. Çünkü ona dokunma şansınız da çok sınırlı. Hani o tarafta da bir miktar belki mevsimsellikten arındırdıktan sonra bakmak lazım kira tarafına ama orada da bir kırılma varsa Merkez Bankası'nı birazcık daha rahatlatan bir unsur da olacaktır ekstradan.
1: Şimdi o zaman Aslı, yani bugün kirayı içine aldığımız zaman mevsimsellikten arındırdığımız noktada kiradaki bir geri çekilme dikkat çekiyor ki burada sadece para politikası ile değil aynı zamanda bir takım yan politikalar da var. Maliye politikasının dışında kiraya yönelik müdahaleler de söz konusu ama şimdi hangi veri senin için de evet beklentiler çıpalandı, evet Merkez Bankası artık alan açacak, şu veri bana bunu gösterdi diyeceksin. Sen de mi Eylül'e daha çok dikkat çekiyorsun enflasyonda?
0: Ben kesinlikle katılıyorum abi. Yani Ağustos sonuçta mevsimsel olarak düşük bir, bir ay olduğu için buradaki aslında yani mevsimsellikten arındırdığımız zaman zaten belli ki Ağustos ayı çok da Temmuz'dan daha iyi bir görüntü sergilemeyecekmiş gibi gözüküyor. Ama Eylül ve Ekim özellikle hem böyle talebin daha olduğu hem de mevsimsel olarak bazı faktörlerin daha öne çıktığı işte yani biraz önce işte eğitim işte okula dönüş hikayesi ve gerçekten talebin burayı ne kadar etkilediğini yani talebin enflasyonu dezenflasyonu ne kadar baskılayabileceğini bu gördüğümüz iş talep göstergelerindeki zayıflamanın Eylül-Ekim aylarında çok daha net göreceğiz. Kesinlikle ben de ona katılıyorum. Fakat burayı işte Merkez Bankası bekleyecek mi? Tabii onu bilmiyoruz. Yani buradaki göstergelerden ben de hizmet tarafını daha önemseyeceğim. Buradaki tabii Eylül ayındaki veride. Bu Ağustos ayı verisi hizmet tarafında çok da rahatlatıcı bir görüntü sunmuyor o anlamda. Evet, kirayı konuştuk. Çünkü zaten hani aşağıya doğru bir trend olduğunu biliyoruz. Ve onun da mutlaka bir yardımı oluyor. Ama buradaki aslında eğilim belki de yeterince hızlı gitmiyor mu acaba? Biraz bunu belki şey yapmak lazım, takip etmek lazım. İki, eğer gerçekten de talep burayı belki de hani belki de daha iyi fazla baskılayacak önümüzdeki dönem Eylül-Ekim'de, burayı takip ediyor olmak lazım. Yani şu anda herhalde tamamen hizmet tarafına daha çok odaklanmış durumdayız. Çünkü önümüzdeki dönemde enerji çok da rahatlatıcı bir görüntü sunmayacak gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Bir de

0: önümüzde gene önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarına ilişkin şimdiye kadar birkaç aydır bize rahat bir alan sağladı ama baskılara baktığımız zaman işte hem küresel anlamda hem de gelecek döneme ilişkin indikatörlere baktığımız zaman burada bir miktar baskı oluşma potansiyeli var. Dolayısıyla yani manşet biraz daha zorlayıcı olabilir. Biz çekirdeğin altında hizmetin bakacağız ve iç talebin burayı ne kadar baskılayabildiğine bakacağız.
1: Şimdi ama deyip ben şöyle tekrar bir pürüz burada çıkarmak istiyorum. Şimdi dezenflasyonun özellikle K tipi büyüme raporunuz var. Hı hı. Orada büyüme ve sanayi politikası açısından maliyetini güzel anlatmışsınız. Ve K tipi bir büyüme modelinin ortaya çıktığını söylemişsiniz. İşte o K tipi büyüme aslında bir dezenflasyonda yaşanırkenki süreçte faiz indirimini hızlandırabilir mi sorusunu aklıma getiriyor. Ama bunları konuşacağız, detaylandıracağız efendim. Sanayi tarafındaki baskılanma bu süreci biraz daha hızlandıracak mı? Enflasyon verisi buna zemin sağlıyor mu? Detayları konuşacağız. Enflasyon verisini aldık, piyasa tepkisini alalım. Nurol Portföy'e gidelim ve Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Yıldırım, hoş geldiniz. Evet, enflasyon verisi 1.84. Beklentinin hafif altında geldi. Ama bankalara bakıyorum, orada bir şenlik havasında 1.63'lük artıda. Ne dersiniz?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Enflasyon verisinin detaylarına girmeden önce dün bugün ne oldu, belki ona değinmekte fayda olabilir. Yine küresel tarafta malum Orta Doğu'daki gelişmeler halen ön plana çıkmaya devam ediyor. Orada Trump'ın birkaç açıklaması sonrası Brent petrolün yeniden 95 dolar civarına gerilediğini gördük sabah itibariyle. Tabi savaşın başlamasından bu yana bu tarz yönlendirme cümlelerine zaten aşina olmuş durumdayız. Fakat biraz geri çekilip baktığımızda petrol yılbaşından beri halen oldukça yüksek. Dolayısıyla enflasyon riskiyle tüm dünyada tıpkı bizde olduğu gibi ortadan kalkmış değil. Dün yine belki son bir şey, ABD'de zayıf gelen bir istihdam verisi vardı. Tahvil faizlerindeki yükselişin orada durduğunu gördük. Altında yine hakeza yeniden tepki verdiğini gördük. Dışarıdaki hava kısaca bir tarafta enerji fiyatları enflasyon baskısını tüm dünyada canlı tutuyor. Diğer tarafta da o zayıf gelen istihdam verisi tabii FED'deki o sıkılaşma ihtimalini azaltıyor durumda. Tabii de bu savaş bizi jeopolitik taraflar bir yana ekonomik olarak esas bu enflasyon kanalı üzerinden etkiliyor. Nitekim az önce saat 10 itibariyle de biz Ağustos ayı enflasyon verisini aldık. %2 civarında bir beklentinin sınırlı altında aylık %1.84 seviyesinde bir veri bizleri karşıladı. Burada tabii savaşın başlangıcından bu yana %30'un altına düşmekte zorlanan bir yapışkan enflasyon var. Ama daha da önemlisi enflasyonu sürükleyen temel etmenlerin geçtiğimiz bir yılda aslında biraz değişmiş olması. Bundan bir yıl önce mesela gıda ve kira gibi kalemlerin ön plan çıktığı resimde bugün ulaştırma ve enerji bağlantılı fiyatların aslında ağırlığının artırdığını görüyoruz. Bu bizim için de negatif. Çünkü artık para politikasıyla doğrudan müdahale edilebilen alanın ötesine çıkan daha dışsal bir maliyet baskısından aslında söz ediyoruz diyebiliriz. Kaldı ki Merkez Bankası da geçtiğimiz haftalarda haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetini %40'tan 37'ye çekmişti. Bugün de bu veri aslında halen tam olarak olumlu diyemeyiz faiz indirimlerine alan bırakması açısından. Bunun dışında tabii son olarak bu hafta fiyatlamaları belirleyen ana gündem hiç şüphesiz o yatırım fonuna ile ilgili gelen yeni rehber olmuştu. Tabii bugünlerde fiyatları belirleme açısından önemli bu husus. Çünkü serbest fonlar olmak üzere bütün fonları kapsayan bir hatta hisse satışlarına kadar birçok yeni düzenlemenin olduğunu görüyoruz. Piyasa açısından da en önemli tarafı tabii son bir yılda oluşan yoğunlaşma riskini azaltacak olması açısından önemli. Orada tanınan uyum süreleri var ki yeterli görünüyor fakat İlk birkaç gün itibariyle sanki piyasadaki fiyatlamaları belirleyen ana konunun bu olduğunu söylemek gerekiyor. Bir sonraki aşamada ise burada ayın 20'sinde açıklanacak o yeni dönem endeks değişiklikleri önemli olacak. Özellikle rehberde yine muafiyet tanınması nedeniyle endeks 30 önem taşıyor. Burada bir metodoloji değişikliği olup olmayacağı yine bu rehberin tamamlayıcısı niteliğinde önemli bir konu olacak. Özetle tabii geçtiğimiz dönemde piyasanın geneline sirayet eden yoğunlaşma konusu zaman içinde çözülecek gibi. MSCI ve FTSE'nin işaret ettiği bazı yapısal soru işaretleri vardı. Onları biraz azaltmış durumdayız. Savaş tarafında da nispi rahatlama gelirse daha sağlıklı bir yükselişin zemini sanki hazırlanıyor gibi. Değerlemelerde zaten bu birkaç gün itibariyle özellikle yabancı yatırımcılar için de cazip seviyeleri geriliyor diye düşünüyorum. Tabii öncelikle savaş tarafından gelen haberlerin biraz en azından bizim için olumlu olması önemli diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün için aktaracaklarım bunlar. Çok teşekkür ediyor. Herkese iyi seanslar diyor.
1: Ömer Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Efendim, Nurol Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Evet, Alper Topkaya ve Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte hem K tipi büyümeyi hem eşliğinde enflasyon verisini detaylandıracağız. Ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
3: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
4: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Aklıma ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alper Topkaya ve Aslı Savranoğlu Seren konuşamıyorum çünkü verilerin ağırlığıyla diyeyim. Şimdi Alper Bey, büyüme verisinde karşıladık. Bu hafta kritik ve önemli bir haftaydı. Büyüme verisinde de aslında orada iç talebin görece yine zayıfladığını, baskılanmaya devam ettiğini takip ettik. Ama sanayi tarafında da çok olumlu bir tablo yok. Önce orayla ilgili bir aslında fikir almak isterim sizden. Dezenflasyonla uyumlu mu?
1: Tabii. Bence güzel bir veri geldi. Özellikle dezenflasyon patikası adına olumlu bir veri de diyebiliriz. Bunun birkaç tane unsuru var. Bir tanesini siz belirttiniz. Özellikle iç talepte bir miktar yavaşlama işareti gördük. Bununla beraber yıllık bazda baktığımız zaman 6 çeyrek sonra ilk defa dış talebin de pozitif büyümeye katkı yaptığını gördük. Bu açıdan da çok önemli. Ve şöyle bir şey var, tabii tarım tarafında geçen sene zayıf bir bazı vardı kuraklık vesaire nedeniyle. Şimdi o tarafta da %13 civarında bir büyüme var. Ve yıllık bazda %2.3 büyüme var. Bunun 0.5'i tarımdan geliyor. Yani aslında tarım dışı baktığım zaman ekonominin daha da yavaş büyüdüğünü görüyoruz. Ve tarımdaki büyüme aslında dezenflasyonist bir büyüme. Çünkü niye? Rekolte daha fazla oluyor. Rekolte altınca da gıda fiyatları aslında aşağıya gelmiş oluyor. Hani bu açıdan baktığım zaman hem dış talebin katkısı olumlu, hem iç talep yavaşlamış, hem gıda üretimi daha fazla olmuş. Yani aslında dezenflasyonist bir büyümeye geçtiğimizi söyleyebiliriz. Çeyrekten çeyreğe bir miktar hızlanma var. Onu çok fazla tabii tercih etmiyoruz ama hani genel hatlarıyla aslında büyümenin olumlu geldiğini söyleyebiliriz.
0: Peki enflasyon verisi sonrasında özellikle piyasada hareketlilik sürüyor efendim. BIST 100 endeksi yasal pozitif bir fiyatlama, BIST 30 endeksinde yarım puanlık artıya işaret ederken bankacılık endeksinde ise gün içi yükseliş %2'yi aşmış bulunmaktan itibariyle %2,18'lik. Şimdi Alper Bey şunu sormak istiyorum. Sizin önemli bir raporunuz var. Tamam, büyümeye olumlu bakın. Ama K tipi büyümeden bahsediyoruz. OYAK Yatırım efendim ekonomist Alper Topkaya'nın hazırlamış olduğu raporda özellikle küresel ekonomi dahil olmak üzere büyüme artık herkese ve her sektöre eşit dağılmadığından bahsediyorsunuz bu raporda. Küreselde yapay zeka ve yüksek teknoloji yatırımları hızla büyürken geleneksel sektörlerin daha düşük büyüme ve zayıf yatırım ve karlılık baskısıyla karşı karşıya kaldığını söylüyorsunuz. Şimdi K tipi büyüme tam olarak da bu ayrışma yalnızca aslında sektörler arasında değil, ülkeler arasında da giderek derinleştiğinden bahsediyorsunuz. Peki bu yeni küresel düzende özellikle Türkiye'nin K'nın hangi bacağında ve yukarı yönlü kola geçebilmek için ise neye ihtiyacı var? Bu mesela bu geçiş sürecinde enflasyona destekleyici bir geçiş süreci mi olacak? Yoksa o geçerken biraz daha bir miktardan maliyet baskısıyla karşı karşıya mı kalınacak? Ne dersiniz?
1: Tabii. Şimdi önce isterseniz genel olarak bir global açıdan bakalım. K tipi büyümesi de çok iyi açıkladınız. Bazı sektörlerin çok hızlı büyürken daha yoğunlukta olan sektörlerin aslında büyümemesi veya daralması veya yataya yakın büyümesi anlamına geliyor. Bunu geçmiş dönemde özellikle Covid döneminde çok kullandık. O dönemde de yine bazı sektörlerin çok hızlı büyüdüğünü ama çoğu sektörün kaybeden tarafta olduğunu gördük. Şimdi bunun aslında en güzel ayrışmasını hem sektörler arasında da görüyoruz hem de ülkeler arasında da görüyoruz. Hepsinden teker teker gidelim dilerseniz. Önce sektör arasından başlayalım. Mesela Amerika üzerinde alınacak olursa Amerika'da yapay zekaya dayalı bu bilişim sektöründeki büyüme son 1,5 yıldır yani 6 çeyrektir %14 ile 18 arasında seyrediyor. Yani inanılmaz bir yapay zeka dayalı bir büyüme var. Ama eski ekonomiye baktığımız zaman yani yapay zeka hariç büyümeye baktığımız zaman %1,2'ler civarında 2025'ten bu yana. Yani bir taraf çok hızlı büyürken işte K'nın yukarı bacağı aslında bir tarafın ciddi bir şekilde yavaş büyüdüğünü görüyoruz, geride kaldığını görüyoruz. Bu tabii sektörün kendi içinde bile var. Örneğin şimdi çip sektöründen bahsedelim. Çünkü yapay zeka çok kullanıyor biliyorsunuz. Çip sektörü tarafında da çip sektörü gelirinin %50'si toplam satılan çiplerin 0.2'sinden geliyor. Yapay zeka dayalı çok yüksek kaliteli çipler sektör içerisindeki kaliteli üreticileri yukarı çekerken kaliteli üretmeyen çip üreticilerin aslında geride kaldığını görüyoruz. Yani çok fazla ayrışma var kendi içerisinde. Ve mesela ülkeler arasında ayrışmadan bahsedelim. Bence çok güzel bir örnek var. Avrupa Birliği ile ABD arasındaki verimlilik

0: arka örnek veriyorum. Şimdi 2019'dan beri baktığım zaman ABD tarafında yapay zekanın da verdiği katkıyla beraber 2019'dan bu yana %9 civarında bir verimlilik artışı var. Avrupa'da ne kadar mesela? %0.2. Yani çok ciddi bir ayrışma var. Ve mesela bu ayrışma neden gelmiş diye baktığım zaman da Ar-Ge yatırımlarına bakıyoruz. Mesela şirketler hangi sektörlere ve ne kadarlık Ar-Ge yapıyor? Mesela ABD'ye bakıyoruz. Avrupa ile kıyasladığım zaman 2000 yılında ikisi de en çok otomotive Ar-Ge yapıyor. En çok o tarafı geliştirmeye çalışıyor. 2000'den 2020'ye gelince ABD yönünü bilişim teknolojisine dönmüş durumda. Yani yapay zekaya dönmüş durumda. Fakat Avrupa hala otomotive yapıyor Ar-Ge tarafında. Yani eski teknolojiye hala bir Ar-Ge götürmeye çalışıyor Avrupa Birliği. O yüzden de kişi başı gelirlere baktığımız zaman, verimliliğe de baktığımız zaman, ekonominin büyümelerine baktığımız zaman inanılmaz bir ayrışma var. ABD yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda. Avrupa Birliği ise aşağı doğru aslında süzülüyor.
1: Bu da bize katipini geleneksel
0: sunuyor. Aynen öyle, aynen öyle.
1: Peki şimdi aslında o zaman Alper Topkaya'nın hazırlamış olduğu o raporla birlikte şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin özellikle kanın alt bacağına baktığımız zaman emek yoğun sanayide ciddi bir baskı yaşadığını, yüksek reel faiz, finansman maliyeti, zayıf dış talebin tekstil ve hazır giyim gibi sektörleri de zorladığını söylüyor Alper Topkaya. Şimdi enflasyona bakıyorum. Aylık 1.84, yıllık ise 31.5. Dezenflasyon süreci devam ediyor ama oldukça yavaş. Bu tablo Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sanayi rahatlatacak bir faiz indirimi alanı açıyor mu? Yoksa enflasyon hala buna izin vermeyecek kadar dirençli mi bu katibinde?
2: Aslında bunu bir süredir hep biz de yayınlarımızda konuşuyoruz. Sanayi üretiminde konuştuk. Mesela kapasite kullanımında konuştuk. Hatta geçen şunu da bile konuştuk Pelin. Yani faiz indirimleri başladı ama bazı sektörlerdeki sorunlara çare olacak mı? Yani sanayiyi ve işte buradaki yatırımları aslında hareketlendirmeye yardımcı olacak mı? Çünkü biraz yani Alper Bey'in de bahsettiği gibi yapısal bir kırılma var. Bazı sektörlerdeki sorun sadece maliyet değil. Aslında orada işte teknoloji sıkıntısı, rekabet sıkıntısı, pazar sıkıntısı. Sonuçta maliyetleri düşürseniz de yani faiz indirimlerine başlayıp da maliyetleri düşürseniz bile aslında bu alt biraz önce bahsettiğimiz senin bahsettiğin o sektörler, daha düşük teknoloji sektörler aslında buradan çok da iyi yararlanamayacak. Ne olabilir belki bir miktar daha süreci uzatabilir onlar açısından ama bu sektörleri canlandırmaya yeterli olmayacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu anlamda dönüp baktığımızda Merkez Bankası evet yani dezenflasyon programı ve işte bunun burada bir alan var mı diye baktığımız zaman faiz indirimleri bile olsa buradaki dediğim gibi dönüp de sanayideki bazı sektörleri canlandırmaya yeterli olmayacakmış gibi gözüküyor diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Alper Bey bir tarafta dezenflasyon var diğer tarafta raporunuzun Türkiye'nin erken sanayileşme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Ar-Ge harcamalarının yalnızca 1,46'sında ise kaldığını söylüyorsunuz gayri safi yurt içi hasılının. Burada ekonomi politikasının önünde bir ikilem oluşuyor halde. Bunu anlıyorum. Yani enflasyonu düşürmek için işte iç talebi baskılamak ve krediyi uzun süre baskılamak ama böyle bir durumda da sanayi ve teknoloji yatırımlarını daha da fazla kaybetme riski de ortaya doğuyor. Böyle bir ikilem var. Türkiye hem fiyat istikrarını sağlayıp hem de kanın üst bacağına geçişi nasıl finanse edecek o zaman?
0: Tabii ki zor. Şirketlerin işi zor. Çok ciddi bir finansman gideriyle karşı karşıya sanayideki tüm şirketler. Özellikle emek yoğun sektörlerde rekabetçilik konusunda da bir sıkıntı olduğu için. Çünkü niye rekabetçilik konusunda sıkıntı başladı? Dövizin, TL'nin daha doğrusu reel olarak değerlenmesi, döviz fiyatlaması yapan şirketleri ciddi bir şekilde zorlamaya başladı. Ki bu en büyük şirketlerimizde de dahil. Yani bugün otomotiv sektörüne baktığımız zaman Fabek orasyolarının %8-9 civarında olduğunu görüyoruz. Yani çok sınırlı bir kar marjı var. Bunun zaten bir kısmı da finansman giderlerine gittiği için tekrardan Ar-Ge'ye dönüp bir yatırım yapabilmek şirketleri zorluyor. Mesela yabancı yurt dışındaki çip şirketlerine baktığımız zaman bunların marjlarının %60-70'ler civarında olduğunu görüyoruz. Operasyonel karlılık seviyelerinin. Yani burada finansman yükü bile yüksek olsa o tarafta ki değil. Tekrardan yüksek bir karlılık olduğu için kendi sektörüne daha fazla yatırım yapıp, daha fazla Ar-Ge yapıp, daha fazla öne çıkma şansı oluyor. Yani açılma daha da fazla yaşanıyor. O yüzden hani bizim sanayicimiz aslında düşük finansman, yani finansman maliyetleri düşse bile yine de işi zor. Yani TL'nin reel olarak değerlenmesi de sanayiyi zorlayan unsurlardan bir tanesi. Bizim iyi yaptığımız, iyi politika setini geliştirdiğimiz bazı unsurlar var. Biraz onlara değinmek lazım bence. İki tane temel bence politikalarımızın çok değerli olduğu unsur var. Bunlardan bir tanesi savunma sanayi. Özellikle son dönemde savunma sanayi harcamalarının da artması, ama bu gelen politika aslında 20 senelik bir politika. Yani Türkiye çok uzun bir süredir savunma sanayisini millileştirmeye çalışıyor. Bu sayede de savunma sanayinin ihracatı yıllık 1 milyar dolar seviyelerinden 10 milyar dolar seviyelerini aşmış durumda. Yani 10 katına yakın bir büyüme var son 10 seneye, 15 seneye baktığımız zaman. Ama toplam ihracatın %4'ü burası.
1: Çok
0: yani,
1: az.
0: Evet, çok
1: düşük.
0: Az. Çok değerli bir büyüme ve yüksek teknoloji bir büyüme. Rekabetçiliğimizin de çok yoğun olduğu bir büyüme. Çünkü kar marjlarına bakıyoruz bizim şirketlerimizin, savunma sanayi şirketlerinin çok yüksek. Ama bir tanesi, sektörlerden bir tanesi bu. Bir tane daha rekabetçi olduğumuz taraf yenilenebilir enerji tarafı. Yenilenebilir enerji tarafında biliyorsunuz 15 senedir yaklaşık bir yeklem mekanizması var.
1: Evet.
0: Ve bu sayede de bizim yenilenebilir enerji üretiminin toplam içerisindeki payı %50'lere 60'lara doğru yaklaşmış durumda. Bu da bizim enerji açısından, örnek veriyorum, Avrupa'ya göre çok daha rekabetçi olmamızı sağlıyor. Çünkü yenilenebilir enerjide ilk kurulum maliyeti yüksektir, fakat sonrasında maliyetler oldukça düşüktür. Çünkü operasyonel giderler de çok sınırlıdır. Hani bu iki yaptığımız politika aslında çok değerli, ama bunlar bugünden yarına değişecek şeyler değil. Dediğim gibi savunma sanayi 20 senelik, yenilenebilir enerji tarafı 15 senelik. Burada uzun vadeli politikaları düşünüp buna yönelik aslında bizim sanayi sektörümüz için yeni politikalar geliştirmemiz lazım. Bu da bugünden yarına değişecek bir şey değil, birazcık daha uzun vadeli.
1: Tekrar çeşitlendirme olarak da biraz karşımıza çıkıyor. Aslında Alper dedi ki, Alper Bey, TL'nin reel olarak değerlenmesi geri baskı, yani sanayideki baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. İlla burada finansman maliyetinden bahsetmiyoruz. Bunun yanı sıra iş gücü maliyeti de sanayiyi zorlayan noktalardan bir tanesi. Doğru. Ama dezenflasyonun da ana bacağından bir tanesi. Sanayisizleşmeye giden risk mi, yoksa dezenflasyon programına bağlılık mı? Ne dersin? Merkez Bankası TL'nin reel değerlenmesinden vazgeçer mi?
0: Zor soru.
2: Zor soruları bana soruyorsun.
0: Aynı anda söyledik, evet.
2: Yani gerçekten zor bir soru. Bence politika yapıcılar açısından da zorlayıcı bir soru. Sonuçta şurası çok kesin. Yani Türkiye'de dezenflasyon sürecinin mutlaka parçası olması gereken konulardan bir tanesi görece yavaş seyreden bir devalüasyon süreci. Şimdiye kadar da işte 2023 yılından beri de aslında bunu bir şekilde götürüyoruz. Türk lirasının yani özellikle ilk yılda çok ciddi, yani %20 üzerinde değerlendiğini de gördük. Bunu son dönemde aslında dengelemeye çalışıyoruz. Yani en azından 2025 yılında dengelemeye çalıştık buradaki reel değerlenmeyi, bir anlamda enflasyona daha yakın olmasını sağladık, ama o zaman da şunu görüyoruz. Yani başka faktörler, işte bu tür arz şokları vesaire ile birlikte o dezenflasyon süreci sekteye uğradığı zaman tekrar başa dönüp o kur çupasını ortaya koymak gerekiyor. Şimdi önümüzdeki dönemde biraz burası daha dengeli seyredecek diye düşünüyoruz. Çünkü burada geldi, yani Alper Bey'in de bahsettiği gibi aslında bu sanayi ve üretim tarafında buradaki sınırlara gelmiş gibiyiz. Daha fazla burayı çok da zorlamanın bir anlamı yok gibi. Dolayısıyla bundan sonra belki ekstra bir katkı değil ama kur ve devalüasyon tarafından biraz daha dengeli burayı sıçratmayacak. Yani enflasyona yeni bir ivme kazandırmayacak ama enflasyona paralel gidecek. Reel değerlenmeyi belli bir şeyde tutacak, belli bir seviyede tutacak bir politika izlenecek gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey olmasını beklemeyiz herhalde, bilmiyorum Alper Bey de. Yani sonuçta burada kurda ciddi bir hareketlenme yaratıp da reel sektöre buradan bir katkı sağlamak aslında dönüp dolaşıp gene enflasyonu ve oradan da ücretleri vesaire diğer maliyetleri vurduğu için aslında bir anlamda çok şeyde olmuyor. Sağlığı, yani amacına da hizmet ediyor olmuyor. Dolayısıyla sanki şu geldiğimiz aşamada biraz daha dengeli, enflasyonla daha paralel bir reel kur seviyesiyle sanki sanayide biraz daha öngörülebilirlik olduğu sürece de sanki orada devam edecek gibi.
1: Peki, tüm sorularımın cevaplarını açık ve net bir şekilde sizlerden aldım. Çok teşekkür ediyorum yorumlamalarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
1: Cevaplarınız için diyoruz. Efendim, OYAK Yatırım ekonomisti Alper Topkaya ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte enflasyon yayını gerçekleştirmiş olduk. Yatırım kulübünü şimdilik noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Grafik Tüellosu ile devam ediyoruz. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Filoğlu aramıza döndü. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben kendi sende doçent oldum.
0: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Tebrik ederim.
0: Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Uzun süredir biliyorsun uğraşıyordum. Sonucunu aldık diyelim. Evet, şimdi bunu grafiklere yansıtalım, bilgilere biraz yansıtalım. O halde ben enflasyonu konuşacağım.
1: Ben de küresel merkez bankalarının Eylül takvimini ve daha da özelinde Japonya Merkez Bankası ve yen performansına bakacağım.
0: Peki başlayalım o halde. Hızlıca başlasın grafik düellomuz efendim. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Evet, enflasyon verisini karşıladık. Enflasyon verisinde özellikle beklentilerin bir miktardan altında geldi. Burada fonlama maliyetiyle birlikte aradaki makas neye düştü? 5,5 puana geriledi. TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisine baktığımız zaman aylık bazda özellikle buradaki artış ve yıllık bazdaki artışı kıyasladığımız noktada aylık bazda 1.92'lik beklentiye karşın 1.84'lük enflasyon verisini karşıladık. Fakat yıllık bazdaki enflasyonu yakından takip ediyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın ağırlıklı fonlama maliyetini mavi sütunlar belirtiyor. Bununla birlikte aradaki farka baktığımız zaman aslında fonlama maliyeti ve TÜFE arasındaki farka baktığımızda 5.49 seviyesine kadar gerilemiş bulunmakta. Önemli nokta aslında şu, pozitif reel faiz hala devam ediyor, alan koruluyor ama bu alanın daralıp daralmayacağı önemli. Şimdi bu alanın daralıp daralmadığı, evet, son aylara baktığımız zaman bu alanın daraldığını gösteriyor. Çünkü maliyet hala aslında mevcut enflasyon, yıllık enflasyon üzerinde olmasına rağmen burada 2025 yılı boyunca enflasyondaki o ana makasa baktığımız zaman, enflasyondaki düşüşle birlikte fonlama maliyeti arasındaki makasa baktığımız zaman daha genişte bugünkü gerilen noktada 5.48-49 puana kadar gerilemiş bulunmakta. Ama Mehmet, asıl hikaye aslında şu, normalde literatür bize der ki burada exposed reel faiz değil, aslında beklenen enflasyon der. Fakat beklentilerin yıllar boyu kontrolden çıkması, yüksek bir seviye işaret etmesi ya da gerçekleşen enflasyonun çok daha yüksek seviyelere gelmesiyle birlikte Merkez Bankası gerçekleşen enflasyonu dikkate almıştı. Beklenen gerçekleşenden çok daha fazla sapıyordu çünkü bu süreç içerisinde.
1: Özellikle piyasa beklentileri anketindeki katılımcılar aşırı iyimser oluyor genelde. Son yıllara baktığımızda onların beklentisiyle bir sene sonraki gerçekleşme arasında bayağı ciddi fark oluyor.
0: Ve böyle olunca da bu sefer ciddi anlamda da bu aradaki fonlama maliyeti ve TÜFE arasındaki makasın da daraldığını görüyorduk. Bu da karşımıza bir takım aslında negatif çıktıları beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla aradaki makas 5,5 puana kadar gerilemiş bulunmakta. Fakat şimdi baktığımız zaman Merkez Bankası'nın haftaya faiz kararını karşılayacağız. Bu faiz kararını besleyen bir verim mi geldi? Maliyet tarafı nasıldı? Yani hizmet tarafına baktığımız zaman ve mal enflasyonu tarafına baktığımız zaman bir ayrışma söz konusuydu. Mal enflasyonundaki artışa baktığımız zaman 1.02, hizmet enflasyonu 3.08. Hizmet enflasyonunun alt kırılımlarında özellikle ulaştırma hizmetlerinin %5 seviyesine dayanması artış, burada enerji maliyetlerindeki artış karşımıza getiriyordu. Şimdi mal tarafındaki düşük seyir, görece düşük seyri ise besleyen işlenmemiş gıda ve taze meyve sebze. Taze meyve sebze de başlı başına bir aylık %8'lik bir fiyatlama geldi. Dolayısıyla iki kalemde aslında Merkez Bankası'nın alanı dışında sayılan, Merkez Bankası'nın bu tarafı meddi alan oluyor. Fakat şöyle de bir durum var, beklentiyi de yönetmek bu anlamda. Ya da enerji ve gıda dışı mallardaki fiyatlamaya baktığımız zaman sadece yarım puanlık artış. Dolayısıyla çok farklı çerçeveden bakılarak 10 Eylül'de farklı düşünceler inşa edilebilir Mehmet. Onu söyleyebilirim. Hakikaten bugün gelinen noktada Merkez Bankası Eylül ayında pas geçecektir manşeti her ne kadar yer alsa da alt kırılımlara bakıp Merkez Bankası'ndan bu veri sonrasında farklı bir açıklama, belki de Ekim ayına kesin gözüyle bakılacak bir metin değişikliği de yer alabilir. Çünkü alt kırılımlarda merkezin müdahil olduğu, merkezin müdahil olamadığı bir takım fiyatlamalar var. O fiyatlamalarda aslında bize merkezin alanının tamamen tamamlandığını, bunun dışında kontrol dışında kalan tarafı da gösteriyor. Çünkü mevsimsel etkilerden arındırılmış kira tarafına baktığımız zaman orada da bir gerileme var. Ciddi kayda değer bir gerileme var. Tüm bunlar merkezin elini aslında biraz daha alanını açabilir, destekleyebilir. Bakalım bu süreç neye işaret edecek? Bir diğer tarafta ise efendim Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir açıklama var. Rusya ve Ukrayna önce kendi arasında anlaşmalı yapıcı barış görüşmeleri için şans var diyor. Enerji fiyatları açısından olumlu bir haber akışı.
1: Orada son durumda gelen haberlerde iki tarafında çatışmaları bir üst seviyeye çıkarabileceği yönündeydi. Hem Ukrayna tarafından hem Rusya tarafından özellikle sivil havacılığı tehdit eden açıklamalar geldi son dönemde. Bunlar tabii ki küresel ekonomi açısından oldukça negatif konular. Şimdi ben de yine merkez bankalarından devam edeceğim, enflasyondan devam edeceğim ama yurt dışı tarafına devam edeceğim. Eylül ayı büyük merkez bankalarının açıkçası karar ayı, ciddi kritik kararlar var bu dönemde. 3 büyük merkez bankasını aldım. 10 Eylül, 16 Eylül ve 18 Eylül. Bu arada FED ile Boj arasındaki günde de TCMB'nin faiz kararı var. Onu da hatırlatayım. Şimdi 3 tane büyük merkez bankasından da açıkçası faiz artırım beklentisi var. Baktığımızda ama geçen ay ne bekleniyordu, bu ay ne bekleniyordu diye baktığımızda bu ayrışmanın özellikle Japonya Merkez Bankası tarafında belirgin hale geldiği görülüyor. Baktığımızda ilk karar Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek. Orada bir önceki ay yani bugün 3 Eylül itibariyle fiyatlamalar aldım. Yani bir ay öncesi de 3 Ağustos itibariyle fiyatlamalar. %87'lik bir faiz artırım beklentisi vardı. Bu beklenti çok değişmedi. Yani Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği büyük oranda fiyatlanmıştı ve bu fiyatlanma bugüne kadar devam etti. Şu anda %98'e kadar gelmiş durumda. Yani aslında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden son gelen açıklamalara da baktığımızda Eylül ayında bir faiz artışı kesin gibi duruyor. FED'e baktığımızda esas belirsiz olan nokta FED. FED'de şu anda %60'lık bir faiz artışı beklentisi var ama FED'in yeni başkanı Warsh'un açıklamaları, Trump'ın açıklamaları, ABD'de aslında ekonomistlerin de farklı beklentileri var FED'in ne yapması gerektiğine dair. Bir süre bekle gör politikası izlemesi gerekir diyenler de var. Ancak bir yandan da içerideki baskılar artıyor. Özellikle enflasyon beklendiği kadar gerilemiyor. Uzun vadeli faizler yükseliyor. Bu da açıkçası FED'i belki faiz artırmak konusunda elini daha zorlaştırabilir. Ama ters taraftan baktığımızda istihdam tarafında ABD ekonomisi son aylarda istihdam üretemiyor. Son 3-4 aylık verilere baktığımızda neredeyse istihdam artışı durmuş durumda. Dün gelen ADP özel sektör istihdamı da buradaki soğuk görünümün yani istihdam piyasasındaki soğumanın sürdüğüne işaret etti. Bu hafta Cuma günü de tarım dışı istihdam verisini alacağız. Eğer orada da zayıf bir veri gelirse Warsh'un elini faiz artırmamak konusunda güçlendirebilir diyebiliriz. Son olarak ise Japonya Merkez Bankası en kritik beklenti değişimi az önce de söylediğimiz gibi orada gerçekleşti. Bir ay önce Eylül ayı faiz artırımı %50'nin altında fiyatlanıyordu. Yani aslında piyasa bu konuda faiz artışına ikna olmamıştı. Ancak son bir ayda yaşanan gelişmeler, özellikle dolar yende yaşanan gelişmeler, özellikle Avrupa Amerika tarafından Japonya gelen baskılar bu ihtimali kesinleştirdi diyebiliriz. Şu anda %111 ihtimalle Japonya Merkez Bankası'ndan 18 Eylül'de bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Hatta bu faiz artışının jumbo faiz artışı olması gerektiğine dair tartışmalar da var. Bugün Bloomberg'da geçen bir haber, Japonya Merkez Bankası yetkililerinin bu fikre çok da sıcak bakmadığını, gelecek toplantılarda belki düşünebileceklerini bu ihtimali belirtildi. Şu anda %111'lik bir faiz artışı fiyatlanıyor. Peki bu niye bu kadar hızlandı diye baktığımızda, bu beklenti niye değişti diye baktığımızda son bir ayda az önce söylediğim gibi Japonya'ya yönelik çok ciddi müdahaleler oldu. Bu hem Japonya Merkez Bankası tarafından oldu hem de Amerikan hazinesi tarafından oldu ve Amerikan hazinesi de artık şunu demeye başladı. Evet biz yeni müdahale ediyoruz, siz de ediyorsunuz ama buradaki yapısal gerekçeleri değiştirmedikçe, onları ortadan kaldırmadıktan sonra bu da sonuç vermez diye uyarılarda bulundular. Bu yapısal gerekçelerin en önemli sebebi de şu: Japonya Merkez Bankası son dönemde faiz artırsa da hala faizleri çok düşük. Şu anda Japonya Merkez Bankası'nın faizi %1, FED'in faizi %3.75, Avrupa Merkez Bankası'nın 2.25. Yani bunları düşündüğümüzde ve Japonya'daki enflasyonun %1.9 olduğunu düşündüğümüzde Japonya Merkez Bankası'nın faizi gerçekten oldukça genişleyici durumda. Şu an arkadaşlar da ekrana getirdi zaten. Bugünkü son bir yıllık veriye baktığımızda Japonya'nın oldukça değer kaybettiğini, Temmuz ayının sonuna kadar çok hızlı bir şekilde değer kaybettiğini, 163 seviyesine kadar geldiğini, ancak Temmuz ayının sonunda müdahalelerin hızlanmasıyla burada aşağı yönde sert bir hareketin olduğunu ve bugün itibariyle de yeni müdahale beklentileri ve faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle 157'nin altına gelmiş bir dolar yen görüyoruz. Bu da son bir aylık, az önceki arkadaşların bir yıllık vadede ekrana getirdiği grafiğin bir aylık versiyonu. Burada Temmuz ayının sonunda çok ciddi bir müdahale gerçekleşmişti hem Japonya hem Amerika tarafından. Daha sonrasında o müdahale sonrası tekrar o dönemde 157'nin altına gerileyen bir Japonya pratesinden bahsediyoruz. Ancak Az önce de bahsettiğimiz gibi yapısal sorunlar, yani yapısal gerekçeler ortadan kalkmadığı için tekrardan yukarı yönlü giden ve 160'ın üzerine gören bir dolar yen paritesi vardı. Bugünkü müdahale beklentileri ve faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle tekrar gerilediğini görüyoruz. Artık Japon yen paritesinde 1.60 seviye, yani 160 seviyesini düzeltiyorum. 160 seviyesinin müdahale noktası olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi az önce enflasyondan bahsettik, alt kırılımlar merkezin aslında kontrol alanı değil vesaire, ama baktığımız zaman Mehmet Şimşek'in önemli mesajları var. Diyor ki temel mal enflasyonu 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi diyor. Enerji maliyetlerine rağmen, savaşın etkilerine rağmen ve eğitim artışlarına rağmen, Eylül ayındaki bu geçici etki olarak nitelendirilen, ona rağmen enflasyonda da düşüş devam etti diyor. Şimdi ekonomi yönetiminden böyle mesajlar gelmesi de bir miktar daha Eylül olmasa da Ekim ayına ilişkin beklentileri kuvvetlendirebilir.
1: Şu an Türkiye swap piyasasında Eylül ayına dair beklentiler yaklaşık 50 bas puanlık bir indirme işareti ediyor. Ama oradaki likidite çok yüksek değil. Dolayısıyla az önce gösterdiğim büyük merkez bankaları kadar belirleyici olmayabilir o.
0: Peki bakalım efendim, önemli mesajlar geliyor. Enflasyonun alt kırılımlarına dikkat edildiği noktada bir faiz indirimi tartışmaları da devam edecek gibi duruyor. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz düelloyu noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu sabah saat Ağustos ayı enflasyon rakamını aldık. Şimdi ise ihracat tarafındaki rakamları konuşmak üzere Ticaret Bakanı Ömer Molat açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı kendisine çevirelim.
1: Yıllıkta da TÜFE'de %31,51'lik bir artış var. Bu da yine %31,85'e göre bir gerilemeyi ifade etmektedir. Bunun yanında özellikle baktığımızda büyümede şunu görüyoruz. Tarım sektörümüz ikinci çeyrekte %13,3 büyürken ilk yarı yıl itibariyle %10 büyüme. Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte %2,4 büyürken ilk yarı yıl itibariyle %0,9. Hizmetler sektörü %2,1 büyürken 6 aylık ilk yarı yıl sonunda %2,8 büyüme kaydetti. Diğer taraftan inşaat sektörü ikinci çeyrekte %1,9 küçülme gösterirken ilk yarı yıl itibariyle %0,5 artışta. Diğer taraftan tabii ekonominin sinyallerini gösteren göstergeler var, güven endeksleri. Baktığımızda ekonomik güven endeksi Ağustos ayında %0,8 arttı, 100,6 değerine ulaştı. Biliyorsunuz 100 birimin üstü olumlu durumu göstermektedir beklentileri. Reel kesim güven endeksi de Ağustos'ta Temmuz'a göre 1,2 puan arttı, 102,4 seviyesine yükseldi. Burada da 100'ün üzerinde olumlu bir beklenti güven endeksi. Yine çok çok önemli bir gösterge tüketici güven endeksi de Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında 1 puan artışla 90,8 olmuştur. Aşağı yukarı son birkaç yılın en yüksek oranı konumundadır. İstanbul Sanayi Odası'nın satın alma gücü endeksi PMI, imalat PMI endeksi de Ağustos ayında 48,1'e yükseldi. Temmuz'da 47,7 idi. Yine ISO'nun imalat sektörü ihracat pazarları iklim endeksi de Temmuz'da 50,4 iken ki burada da sınır ölçü 50'dir. Ölçü 50 ve üstü iyimserliği ifade eder. Haziran ayında 50,4 iken Temmuz ayında 52,2'ye yükselmiştir. CDS primi de 2 Eylül Salı günü itibariyle son 5 ayın en düşük rakamı olan 217,5 seviyesine gerilemiştir. İmalat sanayi kapasite kullanma oranı 0,3 puanlık bir ufak azalışla %73,5 olarak Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Bunları söyledikten sonra basın toplantımızın ana gündemi olan dış ticaret verilerini açıklamaya geçmek istiyorum. Burada tabii Türkiye ekonomisi 24 çeyrek üst üste yani 6 yıldır sürekli kesintisiz büyümeye devam etmektedir. Bu da hem ihracat hem istihdam anlamında olumlu katkılar getiriyor. Zaten bu bir ekosistem, hepsi birbirine bağlı ve küresel ekonominin ne kadar zor şartlarda olduğunu herkes görüyor, biliyor, yaşıyor. Bölgemizdeki kuzeyde, güneyde, doğudaki savaşlar, başta enerji ürünlerinde arz tedarik sorunları ve hızla artan dünyadaki enerji fiyatları, ham madde fiyatları, maden, tarım ürünlerindeki

artan fiyatlar gibi olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde istikrarlı, güven veren ve çalışan bir ortamda emin adımlarla yürümeye, büyümeye, koşmaya devam etmektedir. Burada baktığımızda evet, 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Gültepe Başkanı'nın yüzünü güldürüyoruz. O diyordu, bunlar yetmez, işte çift taneye çıkmamız lazım falan. Tabii dünyadaki şartlar ortada, bölgedeki şartlar ortada. Buna rağmen Ağustos gibi tatil ayı, batıda tatil ayı olan Ağustos'ta %8,1'lik bir artış, büyük bir başarı. Tabii buradan Ocak-Ağustos 8 aylık performansı da söyleyeyim. Şöyle, Ağustos ayındaki bu %8,1'lik artışın rakamı şudur arkadaşlar. 1 milyar 766 milyon dolar bir artış oldu. 21.700 milyon dolardan 23 milyar 466 milyon dolara ihracatımız yükseldi. Yine Ağustos, bu özet bir sunum. İlk 8 ay Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Bu da yine 8 aylık rekorumuz. Üçüncüsü, bu 8 aylık rekorun değer olarak karşılığı 7 milyar 40 milyon dolar. Yani biz ilk 8 ayda geçen yılın ilk 8 ayına göre üstüne 7 milyar 40 milyon dolar ihracatı kıymetli ihracatçılarımızın büyük başarılarıyla elde etmiş bulunuyoruz. Yine Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım, son 12 aya 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda hedefimiz neydi? 282 milyar dolardı mal ihracatında. Sadece 1.7 milyar dolar hedefe hedefe ulaşmak için ulaşmamız gereken rakam kaldı. Ve son bir yılda ihracattaki değer artışımız 11 milyar 235 milyon dolar oldu. Bunu da büyük bir kıvançla ifade etmek istiyorum. Yıllıktaki artış oranımız da %4,2 arkadaşlar. Yani Ağustos %8,1 artış, ilk 8 ay %4 artış, son 12 ay yıllıklandırılmış %4,2 artış. Aylıkta 23,5 milyar dolar, ilk 8 ayda 185 milyar dolar, son 12 ayda da 280,3 milyar dolara ulaştık. Hizmetler ihracatımızda da baktığımızda Ağustos itibariyle yıllıklandırılmış bizim hesaplarımıza göre tahmini 125 milyar dolara yükseldik. Ocak ayındaki 122,5 milyar dolara kıyasla 2,5 milyar dolar bir artışımız var. Burada da hedefimiz 128 milyar dolardı yıl sonunda. 6 aydan fazla süren savaşlara ve bölgedeki Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna savaşının kızışmasına rağmen turizm, taşımacılık, eğitim, sağlık, danışmanlık, bilişim, film, fuarcılık, bütün bu sektörlerde de hizmet sektörleri yine başarıyla çalışıyorlar, yol alıyorlar. Yine yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamımızda da 405,3 milyar dolara ulaşmış olduk.

Hatırlarsanız 31 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonu rakamlarını paylaştığında 390 milyar dolarlık hedefi aşarak 396 milyar dolara ulaşmıştık. Şu anda 8 ay itibariyle 405,3 milyar dolara geldik. Burada hedefimiz neydi yıl sonu için? 410 milyar dolardı.

0: bunları paylaştık. Ağustos ayı ihracatımız biraz önce söyledim 1 milyar 766 milyon dolar net artıştır. %8,1'lik bir artışa tekabül ediyor. 185 milyar dolar. Bu önemli. Sektörlere göre ihracat. Bakın yeşiller oldukça fazla. 27 sektörün 17'sinde Ağustos ayında ihracat artışı oldu. Tekstil ve ham maddeleri, deri ve deri ürünleri, halı, kimya, otomotiv, gemi, yat, hizmet, elektrik, elektronik, demir, demir dışı metaller, çelik, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, altın, mücevherat, iklimlendirme, madencilik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yaş meyve sebze, tütün, su ürünleri ve hayvansal ürünlerinde aylıkta artışlarımız var. Şimdi 8 aylık, bu daha önemli, 8 aylık performansı gösteriyor. Burada da 27 sektörün 17'sinde net artışlarımız var. Hazır giyim ve konfeksiyon çok önemli bir sektörümüz. Orada da azalış trendi giderek düştü. Bu sene inşallah hazır giyimde başa baş ya da artıya yıl sonuna kadar geçeceğiz. Çünkü siparişler Türkiye'ye dönmeye başladı. Tekstilde zaten artıdayız ilk 8 ay itibariyle. Deri ve ayakkabı gibi bunlar emek yoğun. Biraz 2023, 24, 25'te gerileyen sektörlerdi. Onlarda da performansın iyileşmekte olduğunu görüyoruz. Zaten elektrik, elektronik, makina, demir, çelik, çimento, savunma sanayimiz, havacılık sanayimiz, iklimlendirme, madencilik, yaş meyve sebzede, kuru meyvelerde, su ürünlerinde iyiye gidiyoruz. Ülkeler bazında baktığımızda ihracatımızda en çok artış gösteren ülkelerde ilk 8 aydan bahsediyoruz. ABD birinci sırada, Çin ikinci sırada, İsviçre 3, Mısır 4, Libya 5. En çok azalış gösteren ülkeler sıralamasında da Yunanistan yaklaşık 1 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 1 milyar dolar, Irak 415 milyon dolar. Irak'a ihracatta ilk aylarda azalış vardı. Biliyorsunuz Körfez Savaşı nedeniyle yaklaşık 10-11 tane Körfez ülkesine ihracatımız Mart'tan başlayarak ciddi biçimde azalıyordu. Ama bu kan kaybı durdu. Nisan ayından itibaren tekrar toparlamaya başladı. Mayıs, Haziran, Temmuz derken yükseldik.
1: Evet, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan dış ticaret verilerini aldık diyelim. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Programın bu bölümünde enflasyon rakamlarını detaylandırmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Servet Topaloğlu & Partners kurucusu Servet Topaloğlu. Servet Bey merhabalar, yayınımıza
2: merhaba,
1: hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi sizin de her enflasyon rakamı geldiğinde veriyi sıcağı sıcağına konuşuyoruz, evet. Ki gıda tarafını da detaylandırıyoruz beraber. Şimdi yaz ayı geldiği zaman rekortenin attığı bir dönemde, iklimin de elverişli olduğu bir dönemde, var yıl olarak adlandırdığımız bir dönemden geçiyoruz ve bakın enflasyon rakamlarında aslında biraz da beklentinin altında gelen bir tabloyla karşı karşıya kaldık. TÜFO aylıkta %1,84, yıllık bazda ise %31,51 seviyesinde yükseldi. Yıllık tarafta bir geri çekilme olduğunu da bir önceki aya kıyasla gördük. Alt kalemlere bakıldığında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunda yıllık bazda gıda tarafı %33,79 ile ilk üçteki yerini aldı. Aylık tarafta ise burada %6,89'a varan bir artış olduğunu gördük. Tabii hemen gıda enflasyonunun alt detaylarına bakıldığında burada tütün tarafı alkol hariç tutulduğunda aslında işlenmiş gıdalar tarafında yukarı yönlü bir seyir varken meyve sebze tarafında bir geri çekilme olduğunu ve enflasyondaki düşüşe katkı sağlayan bir puansal bazda alanda bıraktığını gördük. Hemen bunu konuşmaya başlayalım sizinle beraber. Tabii bu taraftaki puansal tarafta pozitif katkıyı sağlayan meyve sebze Ağustos'tan sonra nasıl bir performans gösterir? Sizce buradaki iyileşme kalıcı olacak mı? Çünkü biz bu zamana kadar hep Ağustos ve yaz aylarında rekorte bolluğundan, iklim elverişinden kaynaklı pozitif bir etki olacak demiştik. Önümüzde Eylül var. Bu rakamları Eylül'e dair nasıl yorumluyorsunuz?
2: Evet, bu sebze meyvanın tabii bu kadar pozitif enflasyona düşürücü etkisi olacağı bekleniyordu aslında. Nitekim geldi, evet. De bu tabii çok şeyimiz oldu, şansımız oldu diyeceğim. Bir de tabii bu şeyin son derece iyi geçmesi ve yağmurların çok iyi olması hidroelektrik santrallerde de tabii çok pozitif. O çok az konuşuluyor ama orada da rekor üretimler var. O da elektrik fiyatlarına çok pozitif yansıdı. Bilmiyorum, onu verileri tam inceleyemedim nasıl görünüyor ama tabii o çok yaygın bir şekilde etkisini, evet, gösteriyordur yaş sebze meyve haricinde. Dolayısıyla bu iki veri Ağustos ayında bizim çok şeyimiz oldu, çok lehimiz oldu.
1: Hidroelektrik dışında konusu elektrik tüketimi yine ana harcama gruplarında yıllık bazda en fazla artan 3 grubun arasında yer aldı. Ama hidroelektrik tarafı tabii ki zincir marketleri üretim tarafında pozitif katkı sağlamış bulunuyor verilerde.
2: Mutlaka, mutlaka. Dolayısıyla Ağustos ayı, ama buna rağmen Ağustos ayındaki enflasyonun bana sorarsanız birin üzerinde gelmesi yani iyi bir sinyal değil. Dikkat etmek lazım. Demek ki bu faktörler olmalı.

0: olsaydı ne olacaktı? Çünkü bu aylar geleneksel olarak biliyorsunuz enflasyonun kontrol altına alındığı aylar. O bakımdan biraz sevmek için erken ama tabii bunun sürdürülebilip sürdürülemeyeceği meselesine gelince tabii şu anda enteresan aslında. Yani mesela market raflarında, ulusal marketlerde bu yansıyan indirimleri göremezsiniz. Burada bizim işte biraz böyle çoklu yapımız vardır perakende, geleneksel organize, yarı organize, böyle bir karışım, enteresan bir mix oluştu Türkiye'de. Geleneksel tarafın avantajı yani yerel marketler ve pazarlarda bayağı sıkı düştü fiyatlar. Ama hala market raflarında bunları göremiyorsunuz. Yani örneğin ben bir tane belki uç örnek vereceğim ama yani İç Ege'de gayet iyi biliyorum. Siyah zincirimiz biliyorsunuz. Siyah incir çok meşhurdur yani. Çok da severiz. İhracat
1: tam
0: ürünü
1: sezonu.
0: Harika, tam sezonu. Bazı üreticilerin ürünü kaldıramadığını ve çöpe döküldüğünü geçenlerde yayınlarda izledim. O ürün bir ulusal markette 250 liraydı kilosu. Yani bir sıkıntı var bu ara hatlarda ama muhtemelen semt pazarına gitseniz onu 100-120 liraya bulabilme imkanınız var.
1: Peki bu ara hatlardaki sıkıntı neyden kaynaklanıyor? Biz uzun zamandır gıda enflasyonun yukarı yönlü gittiği bir tablo ile karşı karşıya kalmıştık ve fiyatların artışında bu ana zincirlerde hangi taraf sorun yaratıyor derken TUZOB'un da son verilerine bakıldığında üreticide 10 lira olan limonun market raflarında 84 liraya kadar çıktığını gördük. Bu da %700'e varan bir artışa tekabül ediyor. Peki sizce bu makasın neden bu kadar açık olması gerekiyor? Bu makasın kapanması için ne gerekli ve lojistik, burada fire işletme maliyetlerinden kaynaklı mı oluyor? Bu kar marjını ve rekabet eksikliğinden kaynaklı sorun nasıl çözülmeli?
0: Bu tabii çok uzun bir yapısal problemi bizim sektörün biliyorsunuz. Sevgili İrfan Donat'ın programlarında da sık sık gündeme getiriyoruz. Uzun uzun orada detaylı daha çok vaktimiz olduğu için yatırıyoruz masaya. Özellikle yaş sebzede, sebze meyvada 5 ila 7 kere elleşlenerek bize ulaşıyor ürünler. Yani bu elleşleme demek ürünün dokunulması demek, hem çok sayıdaki aracının olması anlamına geliyor çünkü herkes oradan bir para kazanıyor ve aynı zamanda da ürüne hasar veriyor. Ayrıca nakliye fiyatlarını arttırıyor vesaire. Yani çok çok parçalı yapı Türkiye'nin büyük sorunu. Dolayısıyla da yaş meyve sebzede %30-35'lere varan bir firemiz vardır bizim. Bu iyi pazarlarda, iyi organize edilmiş pazarlarda %5'ler civarındadır. Yani biz bu problemi çözemedik. Bu apayrı bir konu, yapısal bir konu. Hal yasası diye bilinen bir yasa var. Onun sürekli revizyonundan bahsedilir ama bir türlü olmaz. O aracıları ortadan kaldıran, daha toplam faktör verimliliğine odaklanan, dikey entegrasyona odaklanan bir yasa olarak çıkması lazım. Fakat oralarda işte bir de madalyonun öteki tarafında sosyal yapı, istihdam, bazı grupların ciddi derecede lobi baskısı nedeniyle bu bir türlü hayata gerçekleşemiyor. Bu bizim bir parçamız oldu. Bu da tabii bizi yani ciddi bir şeye sebebiyet oluyor. Fire sebep oluyor. O bakımdan da biraz önce bahsettiğiniz 10 lira tarla fiyatı, 90 lira etiket fiyatı.
1: Evet.
0: Bu söylediğim yapısal düzelmediği sürece birkaç yıl daha bunu konuşuruz. Bu Türkiye'nin önemli sıkıntılarından bir tanedir. Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi. Diğer sektörlerde de var bu tip yapısal konular. Bir türlü üzerine gidilemiyor biliyorsunuz.
1: Yapısal konuların da çözülmesi için aslında pazar günü orta vadeli programın açıklanması bekleniyor ve birçok sektöründe beklentilerin olduğu büyüme, enflasyon dışında kur ve rekabet avantajını getirecek adımların da gerçekleşmesi beklentiler dahilinde. Peki sizin sektörünüzde hangi beklentiler var? Pazar günü OVP planında nasıl bir öngörü bekliyorsunuz? Hangi adımların atılması gerekiyor ki buradaki bu fiyatlarda artışın bir noktada durma tarafına geçmesi ve yapısal sorunların çözülmesi konusunda?
0: Bizim sektör, perakende sektörü tabii bütün Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye'nin en büyük sektörü çünkü bütün yani tüketicilere dokunan bir alan. İşte günde 40-50 milyon, 60 milyon kişinin alışveriş yaptığı satış noktaları var. Yüz binlerce satış noktası var. Dolayısıyla perakende sektörü burası. Bunun yarısı organize, yarısı yarı organize veya geleneksel. Böyle bir şey içinde, bir yani nispeten kaotik ama veya anarşik diyelim ama kontrol altındaki bir anarşik sistemle sektör yürüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün meseleleri şey olarak refleksiyonunu bizim alanda verdiği için şunu yani OVP'de orta vadeli programda görmek isterim açıkçası. Yani doğrudan para politikalarıyla bu enflasyonu düşürme politikası sonuç vermedi. Çok net. Yani orta vadeli programın amacı nedir? Öngörülebilir bir ekonomik iklim oluşturmak kamu ve özel sektör için, değil mi? Ve yapısal reformları da takvime bağlayarak bunları evet. gerçekleştirmek. Ve hemen arkasından da sıkı para politikası başladı ki doğruydu da. Orada da bu öngörülebilir için çok önemli bir adım atıldı. İşte ortodoks olmayan politikalardan ortodoks politikalara geçildi. Dolayısıyla bir öngörülebilirlik tırnak içinde ilk başta bir sağlandı. Arkasından fiyat artış hızı baskı alınacaktı. Enflasyon beklentisi kırılacaktı. Ve kazanılan zamanda da bu yapısal reformlar biraz önce bizim sektörle ilgili bahsettiğimde içinde olmak üzere. Bunun gibi yerelde 20-30 tane daha var konu. İşte kamu harcamalarının azaltılmasından tutun da toplam faktör verimliliğinin sanayide girdi maliyetlerin düşürülmesiyle ilgili dünya kadar yapısal meselelerimiz var. Bu takvime bağlanarak bunların adım adım yapılması lazımdı. Sonuç baktığınız zaman aşağı yukarı 3 yıl sonra bugün, şimdi işte o bakımdan beklentim çok yüksek, yüzleşmek lazım. Gerçekleşen durumla yüzleşmek lazım. Şimdi bizim sektörde şöyle bir olay oldu, şöyle bir denge oluştu tırnak içinde. Kötü denge oluştu. Biz ana akım perakendeciler yüksek fiyat seviyesinde düşük adedi sevmeyiz. Türkiye'de de bugün itibariyle perakende sektöründe veyahut hatta galiba bütün sektörlerde olan o. Fiyatlar çok yüksek bir seviyeye çıktı. O yüksek seviyede katılaştı. Neredeyse orada bir asgari fiyat seviyesi oluştu. Yani yüksek fiyat seviyesinde bir asgari seviye oluştu. Rekabet onun üzerinde oluyor. O da yeni oyuncu girmediği için pazara, yeni yatırımlar yapılmadığı için mevcut oyuncuların birbirlerini çok da rahatsız etmediği bir rekabet oluyor.
1: Peki sizce yeni bir oyuncu girse ve yeni bir politik uygulansa bu rekabet düzeyi asgarinin altına inebilir mi yakın zamanda?
0: Şüphesiz %100. Hedef bu olmalı zaten.
1: Eksik kalan politikalarda tarım, gelir, rekabet veya maliye tarafından kaynaklı mı oldu? Sizce öncelik hangi politika ortaya konulmalı ve çözüm sağlanabilir?
0: İşte çok uzun sürüp yani sadece para politikalarına indirgendiği için OVP, yani Merkez Bankası'na aşırı yük bindirilip yani bir yerde öne atıldığı için arkadan gelen diğer ekonomi ve diğer bakanlıklar, diğer hükümet kanatları buna olması gereken desteği vermediği için tedrici bir fiyat artmasıyla fiyatlar ağır ağır yükselterek bir artık enflasyonu refleks enflasyonuna çevirdi. Şu anda yani biraz önce bahsettiğim şöyle bir denge oluştu. Kötü denge dediğim o. Şimdi bir kere tüketici sabit gelirli özellikle şu diyor, yani bizler de öyleyiz, bakın söylediğimi bir tartın kendinizde. Yani ev alma imkanım çok zor. Araba alma imkanım çok zor. Hatta yani beyaz eşya bile almam çok zor. Ne yapayım? Belli bir hayat seviyem var. Düşmemesi lazım. Onun için ne yapayım? İşte meşhur kafe ekonomisi. Çıkayım, dolaşayım arkadaşlarımla, kahveye gideyim. İşte bir küçük seyahat yapayım vesaire. Dolayısıyla sokaklar dolu, canlı. Dolayısıyla burada tüketici bir rasyonel böyle bir
1: tüketim şeyinde. Tüketim talebinin arttığı, yatırım iştahının azaldığı bir
0: şimdi
1: dönem.
0: Geleceğim oraya. Şimdi 5 yerine 4 ile devam ediyor. Şirketler tarafına gelelim. Şirketler ne yapıyor? Şirket diyor ki ya öngörülebilirlik net değil. Hem dış politika hem yani dış konjonktür hem içeride bağlı biliyorsunuz şeyler var. Şu anda işte siyaseti meşgul eden meseleler var. Dolayısıyla diyor ben tüketicide de nasıl olsa bir hani iklimde fiyat algısında bir bozulma oldu. Neden kapasite kullanım oranımı 70'ten 80'e 85'e çıkarıp da daha fazla ürün üretip riske gireyim? Halbuki fiyat arttırarak 5 yerine 4 üreterek de aynı karları yapabiliyorum. Hiç olmazsa riskim olmuyor. Yani biraz tok satıcıyım. Riskim olmuyor. Dolayısıyla kapasite kullanım oranımı zorlamayayım, yeni yatırıma hiç gerek yok. Yani ne riske gireceğim şimdi? Şeklinde o da bir dengesini buldu, parasını kazanıyor. bakmayın gene. Yani Almanya ile kıyasladığı zaman Türkiye'deki iflas oranları, konkordato oranları Almanya'nın çok altında.
1: Yani. Tam da bunu konuşmak isterim. Siz hep K tipi büyümeye dem vurdunuz aslında. Bu da biraz buna doğru benziyor sanki. Çünkü gelir artıyor fakat bazı şirket ve sektörel bazda varlıkların arttığını gördük. Bu K tipi büyümenin artmasıyla beraber şirket kapanmaları, iş talep, gelir dağılım tarafında ülke şu an nasıl bir riskle karşı karşıya kalır sizce?
0: K tipi büyüme yani illa kötü olacak diye bir şey yok.
1: K tipi büyümeyi de anlatalım. Burada gelir düzeyini, refah seviyesinin tabana yayılmadığı bir ortamdan bahsediyoruz aslında.
0: Evet. K'nın o yükselen bacağı yani yukarı doğru olan bacağı hızlı büyümeyi yani belirli sektörleri, belirli şirketleri, varlık sahiplerini ortalamanın üzerinde bir şekilde büyütüp ekonomiyi hareketlendiriyor. Alta bakan bacağı ise geleneksel sektörlerin kan kaybetmesi, özellikle sabit gelirli kitlenin kan kaybetmesi anlamına geliyor. Dediğim gibi bu her zaman sıkıntılı olmayabilir eğer o yükselen koldaki büyüyenler yarattıkları kaynakları düşen tarafa aktarıp orada bir yüksek seviyede denge oluşturulabiliyorsa. İşte orada da zaten kamunun şeyi var, önemli rolleri var. Ama yok, o tamamen serbest pazar dinamiklerine bırakılıp yükselen taraf yükselip alta giden taraf alta gidiyorsa o tabii bir kas sistemi oluşturur ülkede. Ve çok sıkıntılıdır, refah kaybıdır. İşte ekonomi 80 milyonluk bir ülkede 10 milyon, 7 milyon, 5 milyon insan arasında döner. Geri kalan insan asgari seviyesinin altında yaşar. Çok tehlikelidir. Ona çok dikkat etmek lazım. Bu dünyada da bu K tipi büyüme sıkıntısı var. Türkiye'de de var. Ama Türkiye'de özellikle son zamanlarda enflasyondan dolayı, enflasyon çünkü buna çok yani güçlü olanı rahat fiyat arttırabildiği için ve elindeki nakdi reel faizle çok kuvvetli derecede değerlendirebildiği için ona olağanüstü imkan sağlıyor. Yani olağanüstü zıplama, koşma, kopma imkanı yaratıyor. Tam tersi bu imkanları ellerinde bulunduramayanlar için ise çok fena dibe doğru hareketlenme oluyor. Zaten o bakımdan da orta kesim. Hani yok oldu deniyor görüyorsunuz. Zaten dışarı çıktığı zaman da görüyorsunuz böyle korkunç bir farklılaşma oluştu. O bakımdan katip büyümede dediğim gibi olumsuz olarak değil ama risklerini bertaraf edici pozitif taraflarını kullanıcı kullanmak lazım. Örneğin savunma sanayinde mesela değil mi? Bırakın gitsin. Veyahut işte teknolojide ilerlemeler bırakın gitsin. K tipi yani yukarı doğru şey olsun ama oralardan yaratılan kaynakların mutlaka zayıf tarafa yansıtılması lazım.
1: Şu an Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamı sonrası değerlendirmeler de yaptı Sayın Yılmaz ve kendisi enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarımızla güçlü eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasında bulundu. Şimdi çok da kısa bir vaktimiz kaldı Servet Bey. Bakıldığında burada yumurta, meşrubatlar ve zeytinyağı tarafında yukarı yönlü fiyatların arttığını Ağustos'ta gördük enflasyona katkısında. Eylül'de aynı tabloyu görür müyüz? Bir cümle rica ederiz.
0: Evet, yani bunlar hepsi saatli bomba. Çünkü şey refleksi kırılmadı. Geriye doğru endeksleme ve bir yüksek fiyatı yapayım, satılmazsa geri çekerim refleksini, davranışını sektör devam ettiriyor. Bunun kırılması lazım. Bu davranış şeklinin kırılması lazım. O bakımdan OVP çok önemli. Bu sadece güzel şeyleri anlatarak, hani cımbızlayarak, şöyle pozitif, böyle pozitif şeyler değil, yüzleşerek, yeni bir başlangıç yaparak olur. Yani ben Türkiye biz şeye alışırız, krizlere alışırız, bütçe sapmalara alışırız, OVP'lerden sapmalara alışırız ve tolere eden bir toplum, iş dünyası ve toplum var. Peki. Ama bunlar yokmuş gibi davranıp tekrar sanki her şey güllük gülistanmış gibi yeni bir böyle hayali, afaki tahminler açıklanırsa biraz sıkıntı olur.
1: Gözlerde pazar günü OVP'de olacak diyelim. Çok teşekkürler Servet Topuloğlu katlarınız için. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatleri 14.45 gösterdi. İş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: 112'yi arayın.

0: gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg GT Radyo.

Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıkları gelsin, açalım programı. Evet, bugün enflasyon verisi günüydü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu üst üste 3. ayda geriledi. Ağustos'ta yıllık %31,51 seviyesine geldi. Aylıkta ise %1,84 olarak gerçekleşti. En yüksek etki ulaştırma grubundan geldi. İTO Başkanı Şekip Avdagiç 2027-2029 dönemini kapsayacak OVP öncesinde enflasyonla mücadele ile sanayi politikaları arasındaki dengeye dikkat çekti. Türkiye'nin enflasyonu düşürme ile sanayiyi baskılama arasında bir ikilem yaşamaması gerektiğini not etti. Fed'in Ağustos ayı 5 kitap raporunda ABD'de ekonomik faaliyetin ılımlı düzeyde arttığı belirtildi. Raporda tüketicilerin fiyatlara karşı hassasiyetinin yükseldiği, üst gelir grubundaki güçlü harcamalarınsa devam ettiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama perakende motorin fiyatı galon başına 5,78 dolara çıkarak 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yükselişte savaşın küresel enerji arzı üzerindeki baskısı etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeniden başlayan saldırıların uzun sürmesini beklemediğini söyledi. Trump ayrıca Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddiasını da tekrarladı.

0: Devam edelim 30 dakikaya. Konuğumuzu davet edeceğim ama önce ekrandaki son dakikayı seslendireyim. Euro bölgesinde üfe Temmuz'da yani üretici enflasyonu aylık %1,6 yukarı yönünü çeviriş. Beklentinin üzerinde 1,3 beklenti. Önceki %0,3 gerileme iken. Bunu da aktarmış olalım ve konuğumuz Burak Sertbaş'ı da davet edelim. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi. Burak Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi biraz içerideki makro veriler eşliğinde başlayalım sohbetimize. Sonra küreseldeki konjonktürün etkilerine doğru da ilerleriz. Şimdi en son bugün enflasyon verisini aldık. Önceki gün büyüme verisini takip ettik. Dolayısıyla biraz buralardaki görünümün ışığında hazır giyim sektörünün 2026 yıl sonu projeksiyonunu nasıl şekilleniyor diye sorayım. Siz nasıl şekillendiriyorsunuz?
1: Şimdi bir kere enflasyon rakamları bizim sektörümüzün çok merakla beklediği rakamlar. Tüm sanayi sektörleri içinde enflasyon artışından direkt etkilenen yegane sektör diyebilirim. Çünkü hem iş gücü olarak hem yerli girdi olarak bizim enflasyonu düşünmemiz gerektiği düşüncesindeyiz ki ancak ticaretimize devam edelim. İç piyasa anlamında baktığımızda zaten alım gücü düşen bir tüketici grubu var. Enflasyon yüzünden fiyatların iç piyasada artması sektörü tabii ki olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde ihracat bacağı ki ben ihracat yapan bir firmanın temsilcisiyim. Dövizdeki artışın enflasyon artışı kadar olmaması bizim ihracatımızı da olumsuz etkiler vaziyette 2 senedir, 3 senedir bunun savaşını veriyoruz. Bugün ihracat rakamları da açıklandı. Çok detaya giremedim, sadece Sayın Bakan'ın açıklamalarından takip edebildim. Evet, bizim düşüşümüz azalıyor ama hala düşüşteyiz. İnşallah böyle gidersek yıl sonuna kadar artıya geçme ihtimalimiz var. Ama bunun için de çok emek veriyoruz, çok çaba sarf ediyoruz, çok taviz veriyoruz. Bu yüzden enflasyon rakamlarının bugün açıklandığından daha düşük olmasını beklerdik. Hem kredi kullanım açısından hem de alım gücü açısından hem de bizim girdi maliyetlerimizin en azından döviz artışına yaklaşır durumda olmasından dolayı.
0: Şimdi Burak

0: Sertbaş, ihracat üzerinden biraz devam edelim. Şimdi baktığımızda özellikle böyle işte teknik tekstil gibi savunma tarafı, yani yüksek katma değerli tarafa baktığımızda o ürün gruplarında büyümeyi ve ihracat payının hızla arttığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz hani bu tarafa dönük değerlendirme de almak istiyorum sizden. Yani ki sizin bölgenizin hani yüksek tasarım gücü noktasındaki görünümünü de bu tabloda değerlendirmek lazım. Artık eksen buraya kayıyor. Yani bildiğimiz yerden devam etmeyecek bir hikayeyi konuştuğumuzu anlıyoruz. Dolayısıyla yüksek katma değerli ürüne sizin sektör açısından da işte ne diyelim yüksek modaya geçiş stratejisi, sizin de böyle telaffuz ettiğinizi hatırlıyorum, yanlışsam düzeltin lütfen, ne aşamadasınız ve de hani bahsettiğiniz baskıları kırmak, dışarıdan gelen hani içerideki enflasyon süreciyle, dezenflasyon süreciyle gelen az önce telaffuz ettiğiniz noktaları kırma açısından burası kaldıraç görevi görmüyor mu, görmesi noktasında neredeyiz?
1: Şimdi bir kere önce bir hazır giyimin, tekstilin Türkiye'deki durumunu ortaya koyalım. Gerçekten çok büyük bir kapasite. Hem tekstil imalatı adına, hem hazır giyim imalatı adına gerçekten bilgi birikimi yüksek, kaliteye ön plana almış bir topluluğuz aslında biz. Bu bahsettiğiniz teknik tekstiller, savunma sanayiye yapılacak işbirlikleri tabii ki bizim katma değerimizi artıracak olaylardır, ama bizim bu Türkiye çapındaki kapasitemizi dolduracak durumda değildir. Biz bunu işte daha modaya uygun tasarım gücümüzde bugüne kadar doldurmaya çalıştık. Ama hiçbir zaman bu kadar fiyat rekabetinde geri kalmamıştık. Aynı sorun eğer bu şekilde devam ederse bu ekonomik politika, tekstilin de katma değeri yok olacak gün geldiğinde. Savunma sanayi belki çok yeni bir bölüm. Belki orası daha bir müddet daha idare edecektir. Ama esas bizim normal konvansiyonel üretimin yaşama şansı yok. O yaşamazsa da bu altyapı biterse ne teknik tekstil yapabilir durumda kalırız, ne savunma sanayiye üretim yapabilir durumdayız. Yani bu altyapının devam etmesi lazım veya bir proje, bir program dahilinde.
0: Zaten şunu kastediyorum.
1: Yarına değil, yavaş yavaş toparlanması lazım. Yani sektörden çıkma anlamını algılıyoruz biz bu durumda, ama hükümetimiz sektörden çıkılacağı konusunda da bir ışık vermiyor. Veya bu sektör devam edecek. Bugün Bakan Bey de söyledi, hazır giyim sektörünün önemli bir sektör olduğunu, özellikle bizim sektörle alakalı. Dolayısıyla demek ki hükümetimiz de hala bu sektörü önemsiyor. Biz bu potansiyeli, bu kapasiteyi doldurmamız için normal konvansiyonel işleri de yapmamız lazım.
0: Zaten tabii soru ki, şu.
1: Markayla desteklemek lazım.
0: Yani, soru şu zaten. Yani bu taraftaki potansiyelin geleneksel tarafa ne kadar kaldıraç sağlayabildiği. Yani onu başta sormaya çalışıyorum.
1: Şu anda oransal olarak baktığımızda çok küçük oranda o taraftaki potansiyel. Yani bizim geleneksel tarafa
0: Yani oraya potansiyel ağırlık verme noktasında sektörün projeksiyonu, stratejisi nasıl ilerliyor?
1: Hepimizin gözünde, önünde bu tür değişik ürünler üretmek var. Ama bu da bugünden yarına olacak bir şey değil. Bir de dünya pazarlarında da bu ürünü alabilecek bir kapasite var. Yani bir teknik tekstil dediğinizde bütün kıyafetlerin teknik tekstil olarak üretilip de
0: teknik tekstil
1: olması
0: imkan... Bir örnek Burak Bey, yani oraya takılıp kalmayalım. Ya da yüksek moda ürünleri ya da markalaşma süreci, yani genel olarak konuştuğumuz şeyler. Ben teknik tekstili orada bir yükselen ihracat tarafında, büyüme tarafında orada yükseliş gördüğüm, dikkatimi çektiği için örnek veriyorum. Yani katma değer yaratan ürünler tarafında hala potansiyel olduğu, dolayısıyla bunun sektör geneline desteklemek açısından stratejide ne kadar yer alabileceğini tartışmaya çalışıyorum. Yoksa tabii ki tek başına teknik tekstil, haklısınız yani, o da en nihayetinde genelin içinde kaybolup gidebilir de biraz buralara hani yeni hikayenin ekseninde stratejiyi ne kadar kaydırabiliyoruz, ne kadar mevcut durum izin veriyor vermiyor, ne kadar son jeopolitik gelişmelerle bu tarafa kayan talep noktasında destek görüyoruz, biraz hani önümüzdeki yıllarda resim nereye evrilecek onu anlamaya çalışıyorum.
1: Şimdi moda konusunda iyi durumdayız. Moda ve tasarım konusunda iyi durumdayız. Özellikle Avrupa nezdinde, hatta dünya nezdinde iyi durumdayız. Markalaşmada biraz geri kalmışlığımız var. Bizim hatamızdır o. Ama biz bugüne kadar o kadar yoğun tempoda çalıştık ki markalaşmayı hep es geçtik. Ama bugünkü konjonktürde bakıyoruz. Marka olan firmalarımızda zaten Türkiye'de üretim yapabilir durumda değil. Yani markalaşma da aslında Türkiye'deki potansiyeli yaşatmak için bir kaldıraç olmaktan çıkıyor. O yüzden teknik tekstilde savunmaya takılmış durumdayım. Onun dışındaki her şeyi biz elimizden geldiğince yaptık ama ekonomik şartlar o kaldıraçı sağlamıyor bize.
0: Anladım.
1: Dolayısıyla ekonomik şartların değişiyor olması lazım. Desteklerin artıyor olması lazım. Destek istemekten çok hoşlanan bir yapım yok. İhracatçı Birliği Başkanlığı'nın döneminde de. Ama eğer enflasyon tutuluyorsa, enflasyon için döviz tutulması gerekiyorsa bir takım desteklerle bütün ihracatçılara yardım edilmesi lazım diye düşünüyorum. Sadece hazır giyim sektörü değil, işte Ege Bölge Sanayi Meclis üyesiyim. Orada diğer sektörden de arkadaşlarla sohbet ediyorum. İnanın herkes, evet hazır giyim kadar kötü değil belki ama herkes aynı durumdan şikayetçi durumda. Fabrikalarını kapatır durumda. Bakın şu anda şunları yaşıyoruz. Son dönemde yaşamaya başladık biz hazır giyim sektöründe. Evet yani konkordatlar oldu, iflaslar oldu. Yani onlara diyebilirsiniz ki hesabını kitabını bilmeyen adamlar bir şekilde piyasadan çekildi. Ama son dönemde benim çevremde de çok siparişi olan, çalışıp gayet işleri düzgün olan firmalar da gelecek görmüyor artık bu işten. Yavaş yavaş kapanmaya başlıyorlar. İşçilerini çıkartıyorlar, makinelerini satıyorlar veya depoluyorlar ve piyasadan çekiliyorlar. Bu acıtıyor benim canımı en çok aslında. Vatan arkadaşlar tabii birçoğu kendi hesapsızlıkları yüzünden değil, ekonomik şartlardan kötü duruma düşmüş olabilirler. Ama sonuçta evet işleri kötüye gitmiş ama işi düzgün olan arkadaşlarımın da bu işten çekiliyor olması gerçekten üzüntü verici Türkiye adına. Kaldı ki bunu diğer sektörlerde de gözlemliyorum içinde olmasam.
0: Burak Sertbaş, bu son jeopolitik gelişmeler ekseninde yani Körfez'deki savaş gelişmeleri ekseninde bize kayan talep noktasında görünüm ne? Bunların kalıcılığı ne kadar güçlü görünüyor?
1: Şimdi bir kere biz Avrupa menşeli bir ülkeyiz. Yani Avrupa bizim en büyük pazarımız. İkinci olarak Amerika'yı hedef seçmiş durumdayız. Amerika'ya çalışıyoruz. Savaş özellikle güneyimizdeki savaşla alakalı evet müşterilerimizden geri dönüş oldu. Oradaki uzak doğudan siparişlerin gelmemesi adına geri dönüşleri oldu ama yine fiyatsal sıkıntılarla beraber geldi. Bizim daralan bu pazarda bile Avrupa'da da pazar daralmış durumda. Amerika'da da nispeten daralmış durumda. Ama biz her zaman hazır giyimciler olarak onların gözünde öncelikli bir üretici ülkeyiz. Öncelikle bize geldiklerini düşünüyorum ki bugün hala bütün müşterilerimize biz fiyatsal tartışmalar yapsak bile vazgeçmiş durumda değiller. Ellerinden geleni de yaptıklarına inanıyorum ama belli bir yerde de onlar da ticaret yapıyorlar. Daha ucuzluğuna gitmeye çalışıyorlar. Bu ucuzluk da Türkiye'nin pahalı kalmasından dolayı biz pahalı diğer ülkeler ucuz kaldı. Hatta pasta küçüldü diye diğer ülkeler fiyatlarını bile daha aşağı çektiler. Biz fiyatları yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evet bir nebze faydası oldu bize İsrail, Amerika'nın İran'a olan o Körfez geçişindeki sıkıntıların bir derece faydası oldu. Ama tam anlamıyla diyemem, tam anlamına bir sektörün gidişatına destek vereceğini söyleyemem.
0: Kalıcılık noktasında sektörün uygulayabileceği bir strateji var mı? Yani bu bahsettiğiniz desteğin sürmesi açısından. Yani tek şey orada fiyat mı? tek parametre?
1: O kadar marj rakam açıldı ki, fark açıldı ki, tabii ki biz daha önce de pahalı ülkeydik. Yani rakiplerimize göre en pahalı ülkelerden biriydik ama belli bir marj vardı. O marjı müşteri yok edebilir durumdaydı. Ama kaliteden dolayı, ama hızımızdan dolayı, ama aramızdaki diyaloglardan dolayı o marj o kadar açıldı ki müşteri de mecbur. Ben yine kendi şirketimde devamlı müşteri ziyaretleri yapıyorum. Müşterilerim buraya geliyor ama alabildiğim sipariş sayısı çok kısıtlı. Karlılık diye bir şey zaten biz 2-3 senedir unuttuk. Sadece şirketlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir destekler olmadan, yani kurun artacağını telaffuz etmiyorum. Devalüasyonu zaten telaffuz etme şansımız yok. Öyle bir şey de istemiyoruz. Ama en azından enflasyon kadar kurun artıyor olması lazım. Tıpkı 2025'te biraz yakalandı bu arada ama 2026'da yine terse geldi. Benim şahsi görüşüm, bizim kurtuluşumuzun ya o kayıp oran şey kadar destekleniyor olmamız ya da enflasyonla kurun aynı seviyede gidiyor olması. Bir %3 döviz dönüşüm desteği var biliyorsunuz. O bile bizim için çok önemli bir destek. Yani onun keşke biraz daha artırabilse hükümetimiz. Onu bile biz fiyatlamada kullanıyoruz. Yani müşterimize fiyat verirken dövizi %3 fazla bozduracağımızı bilerek fiyat veriyoruz. Gerçekten bu da bir desteklere ihtiyacı var sektörün.
0: Son bir soru Burak Bey. Hazır giyim sektörünün Türkiye geneli kilogram başı ihracat birim fiyatıyla sizin bölgeniz arasındaki fark nasıl? Siz daha üstündeydiniz diye hatırlıyorum.
1: Bir tık üstündeyiz. Son bu ayki rakamlara bakamadım tabii de. 15 dolar Türkiye genelinde, biz 20 dolarları bulmuş durumdayız.
0: Nasıl yani bunun bu farkın sebebi ne? Nasıl üstüne çıkıyorsunuz?
1: Kilometre iş dediğimiz bir grup iş var. Çok ucuz fiyatlı yapılan, çok büyük firmalara yapılan. O Türkiye geneline daha çok yayılıyor. Bizde biraz daha butik var, çalışma var. Genelde Ege'de hobi yoğun bir hazır giyim kümesi var. Daha butik var bir çalışma yapılıyor. Daha katma değerli ürünler yapılabiliyor. Dolayısıyla Ege'nin rakamı biraz daha yüksek çıkıyor Türkiye geneline göre.
0: Katma değer desteği üzerinden. Peki. Burak Sartbaş, teşekkürler katıldığınız, katkınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yanıtladığınız için kolay gelsin diyelim size ve araştırma masasına gidelim.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank, araştırma masasını sunar.
0: Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir yayına katılacak bu noktada. Mehmet, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi bugün tabii enflasyon verisini aldık. Beklentinin bir parça altında geldiğini görüyoruz. Hem yıllığın hem de aylığın. Dolayısıyla sonrasında ilk tepki veren taraf bankacılık oldu. Bankacılıkta primlenmeyi görüyoruz. Ama bu primlenme endeksi 14.000'in altında kalmaktan kurtaramamış gibi duruyor.
3: Evet Zeynep, şöyle bir 2 saat 15 dakika oldu verileri karşıladığımız yaklaşık. Enflasyon verilerinden sen bir miktar daha bahsettin ama yıllık verinin özellikle dezenflasyon açısından söylemek gerekirse 3 ay üst üste aşağı doğru geldiği serinin devamını gördük. Beklentilerinde 1.91'ler çerçevesinde en azından bizim beklentimizin bir miktar daha altında bir veri aldık ki burada alt kalemlere baktığımızda özellikle burada enerji maliyetlerinin ulaştırma üzerinden yarattığı etkinin devam ettiğini görüyoruz enflasyon tarafına. Ama buna hali hazırda zaten özellikle dün itibariyle gelen Avrupa enflasyonu çerçevesinde de görmüştük. %3,3'e tırmanmıştı. Ve ayrıca bugün Avrupa tarafından gelen üretici fiyatlarında da belirgin bir yukarı doğru hareket var Zeynep. Orası da 5,8 çerçevesine gelmiş durumda. Dolayısıyla üreticilerin de bir miktar maliyetleri artmış gibi gözüküyor. Ama şöyle bir tekrar bizim enflasyon rakamlarına dönmek gerekirse bu tarafta özellikle giyim ve ayakkabı grubunun da bir miktar daha dezenflasyonist mevsimsellik etkilerle birlikte olduğunu söylemek mümkün. Ben bir miktar daha piyasa hareketleri çerçevesine bakacak olursak eğer, burada bankacılık endeksinin aslında bugün itibariyle hali hazırda %1,2'ler çerçevesinde zaten yukarıda açılmıştı. O primlerini gün içerisinde de %2'ler çerçevesinde üzerine çıkardı. Ama hali hazırda oynaklığın bir miktar daha devam ettiğini söylemek mümkün. Diğer taraftan endekse bakacak olursak BIST 100 çerçevesinde ise o tarafta çok ciddi primlerden bahsetmiyoruz ya da bahsedemiyoruz 4 gündür. Çünkü 4 gündür üst üste gerileyen endekste 14.000 seviyesinin altında da artık Zeynep saatlik kapanışlar gerçekleştirmeye başladık. Dolayısıyla buradaki hareketleri haftanın geri kalan son işlem gününde bugün de çıkardığımızda yakından takip edeceğiz. Ama 14.000 seviyesinin aşağısında mıyız, yukarısında mıyız? Orası biraz daha kritik olacak. Diğer taraftan bugün şöyle bir katkı baskı grafiğimize baktığımız zaman o tarafta 33 hissenin yönünü yukarı doğru çevirdiği günde Halkbank çerçevesinde özellikle dün itibariyle tavan serisinin bugün itibariyle ikinci güne taşındığını da söyleyebiliriz. Ama oradaki yüksek oynaklığı da son günlerde yakından takip ediyoruz. 10 puan civarında bir 9 puanlık bir katkı geliyor. Türk Hava Yolları'nda %1'lik bir prim var. Diğer özellikle katkılara baktığımız zaman da minimal katkılarla birlikte çok ciddi bir endeks diğer banka hisseleri dışında hisselerden katkı alamıyor. Baskılar tarafına baktığımız zaman Katılım Evim ve Odin'deki üst üste 3 gün 4 gündür süren negatif seyrin bugün de devam ettiğini görüyoruz. Oralarda taban ya da tabana yakın fiyatlamanın sürdüğünü görüyoruz ki destek finans faktöründe 16 puan civarında endeksi aşağı çeker durumda. Astor'un da %4'e yaklaşan negatif seyriyle birlikte endekste şu anda 107 puan civarında bir baskı görüyoruz. Gelelim diğer grafiğimize. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında biz hali hazırda bu hafta içerisinde zaten endeksteki satıcılı seyri genel anlamda konuşuyoruz ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özellikle bugün gelen enflasyon verilerinin dışında özellikle 23 Ağustos gününde haftalık repoya dönüşüyle birlikte 24 Ağustos'ta başlayan fiyatlama ciddi bir özellikle belirgin bir ayrılığa işaret ediyor bu tarafta. Bankaların getirisi şu an itibariyle %2,5-3'ler çerçevesindeyken sanayi endeksinde %5'e yakın bir geri çekilme var. Dolayısıyla yaklaşık 9 işlem günündeki fiyatlamalara baktığımızda faiz indirimlerine ilişkin bir miktar daha belki bugün enflasyon verileriyle birlikte tartışmaların sürdüğünü göreceğiz.
0: Mehmet çok çok teşekkürler.

0: 30 dakikayı burada noktalayalım. Gün içinde sık sık görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
1: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını

0: Kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün sanayi ve üretimde elektrik kullanımını konuşacağız. Tabii enerji deyince verimlilik tarafı da öne çıkıyor. Verimlilik, sürdürülebilirlik tarafını ve altyapı yatırımlarını da konuşuyor olacağız. ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural sorularımızı cevaplayacak. Başar Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi aslında çok geniş bir konu ve elektrik deyince aslında her şey elektrik. Hani otomotivden tutun şimdi aklıma geliyor sanayi dedik. Her şeyde elektrik var. Şimdi öncelikle sizi bir tanıyalım. ABB Türkiye olarak neler yapıyorsunuz? Türkiye pazarını konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Sektörleri nasıl destek oluyorsunuz Türkiye'de ve bu sene nasıl geçiyor sizin için? Buyurun.
1: İlk giriş yaptığınız yerden devam etmek isterim. Dünyada aslında şu an 4 mega trend yaşıyoruz elektrik ve enerji tarafında. Öncelikle elektrifikasyon hızlanıyor. Bunu da otomasyon takip ediyor. Hmm. Daha da çok takip edecek. Yapay zeka ve veri merkezlerinden kaynaklı ciddi bir elektrik talebi de var önümüzde. Hmm. Bu da artarak devam edecek.
0: Zaten yapay zeka çok her yerde kullanılıyor.
1: Hayatımıza her dakika daha da çok giriyor. O da sürekli kendini yeniliyor bu arada.
0: Doğru.
1: Karbonsuzlaşma sanayi politikalarının merkezine yerleşiyor. Ve her şeyden öte enerji güvenliği ve elektrik güvenliği çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla genel olarak aslında dünyadaki son durumu böyle özetleyebiliriz. Peki bu 4 mega trendin sonucu ne olur derseniz, dünya artık daha fazla elektrik tüketecek. Bizim çünkü kullanıcı olarak da elektrik talebimiz artıyor. Sanayinin doğal olarak çok elektrik artıyor. Talebi artıyor. Tabii. Şehirlerin, binaların her alanda bunun çok ciddi arttığına şahit olacağız. Aslında bu enerji diye konuştuğumuz bir elektrik genişlemesi olarak biz bunu adlandırıyoruz. Bunun ABB de tam da merkezinde yer alıyor. Peki burada en önemli konu ne derseniz, geleceğin en stratejik konusu şebekeler olacak. Şebekelerden kastım tüm ülkenin şebekesi, ülkeleri birbirine bağlayan şebekeler, binalar, endüstriyel tesisler, hepsini bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Ve bu hepsini aynı anda yenileyemeyeceğimize göre çok akılcı yaklaşmak zorundayız. Akılcı derken de şunu kastediyorum. Artık şebekelerimiz, binalarımız, kullandığımız ürünler hepsi akıllı olmak zorunda.
0: Yani teknoloji burada ön plana çıkıyor. Akıllı
1: teknoloji
0: derken
1: çok ön plana çıkacak. Çünkü bizden kaynaklanan bu elektrik ve enerji talebini sadece daha fazla üreterek çözme şansımız yok. Ya da bu doğru yöntemde değil diğer yandan. Çünkü sınırsız bir talep konuşuyoruz burada. Dolayısıyla hem binalar, hem kullanıcılar, kullandığımız yerler, şebekeler, yine elektriği üreten alanlar, hepsini bir akıllı çözümlere doğru gitmek zorundayız. Bunun ismini şimdilik otomasyon diye adlandırıyoruz. Yakın zamanda muhtemelen içine yapay zekada giren çok daha akıllı sistemleri konuşuyor olacağız.
0: Tabii herhalde yani önümüzdeki gelecek dönemde çok çok gelişecek bu taraf.
1: Her şey büyüyor. Her dediğiniz şey gibi yapay zeka büyüyor, veri merkezleri büyüyor, elektrikli araç endüstrisi, mobilite büyüyor. Yenilenebilir enerji de paralelinde büyüyor ama sürekli elektrik ve enerji üretimini artırarak çözebileceğimiz bir dünya konuşmuyoruz artık.
0: Yani
1: çünkü
0: şebekeleri güçlendireceğiz.
1: Şebekeleri hem güçlendirip hem akıllı hale getirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde şehirleri, binaları, endüstriyel tesisleri, özetle akıllı ve verimli olmalıyız. Yeni dönemde kalkınma enerji altyapısının kalitesine bağlı olacak. Buradaki gelişmeye bağlı olacak. Son notum da şu olabilir.
0: Tabii.
1: Şu günkü enerji altyapımız bir yüzyıl önceden kalma. Dolayısıyla
0: öyle
1: burada
0: mi? Zaten yenilenmesi gerekiyor.
1: Bunu sürekli yenilenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu bir süreç şeklinde olacak. Bir anda her şeyi yenileyemeyeceğimiz için bu çok stratejik önemli olacak hem endüstriler hem ülkeler için.
0: Mesela merak ettim, sadece Türkiye mi için bir önceki yıllardan geliyor yoksa bütün dünya
1: küreselde de mi geçerli? Hatta gelişmiş ülkeler için daha da geçerli bu. Gelişmiş ülkelerdeki altyapı gelişmekte olan ülkelere göre daha eski. Dolayısıyla onların da yenilenmesi gerekiyor. Tabii onların bakım kalitesi daha üst düzey olabilir. Ama günün sonunda bu bizim karşımıza çıkan yeni talep, bunların her biri yeni. Yani biz bu bakımları geçmiş dönemlerde yaparken büyük olasılıkla buradaki elektrik genişlemesi ya da enerji genişleme talebini hayal etmemiştik.
0: Anlıyorum. Ya bu kadar büyüyeceğini.
1: Önümüzde 5-10 yıllık çok kritik bir periyot var. Hem ayak uydurma, hem bu yatırımları yapma, hem de her şeyi akıllı hale getirmek için. Bu fırsatı insanlık olarak kaçırmamamız gerektiğini
0: evet, yani tabii ki buna bir finansman da gerekiyor. Yani bu bir yatırımsa altyapı yatırımları...
1: Dediğiniz gibi çok önemli. Dolayısıyla bu sadece bir ülkenin tek başına yapabileceği bir şey de değil. Hı hı. Ülkelerin burada işbirliği çok önemli. Zaten ülkelerin de şu an son dönemdeki jeopolitik gelişmelerden sonra yaşadığı en büyük sorun enerjideki güvenlik, enerjideki kesintisizlik. Yani fiyattan öte enerji güvenliği daha ön plana çıktı. Dolayısıyla bu da ülkeleri mecburen işbirliği yapmak zorunda bırakacak. Diğer yandan da ülkeler kendi içlerinde de daha verimli, daha akıllı çözümlere doğru gitmek zorundalar.
0: Doğru. Şimdi Türkiye'deki biraz çalışmalarınızdan bahsedelim. Hı hı. Mesela Türkiye'de üretim kapasitesi ne kadar? Yani farklı sektörlere farklı teknolojiler üretiyor musunuz? Biraz bilgi verebilir misiniz? Herhalde ağırlık sanayide diye düşünüyorum.
1: ABB ağırlıklı sanayi endüstri aslında her yere dokunan bir şirket. Hı hı. 140 yıllık bir şirketiz ABB olarak. Özünde teknoloji, inovasyonla daha iyi bir dünya ve daha, insana daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla kurulmuş bir mühendislik ve teknoloji şirketi. Her sanayi devrimine ya yön vermiş ya da o sanayi devriminden kendini yenileyerek çıkmış bir şirket. Ve sürekli de bir yenilenme içerisinde.
0: Tabii.
1: Bu doğrultuda portföy değişiklikleri yapıyor, sürekli bir inovasyon yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 26 bine yakın patenti var ABB'nin.
0: Öyle mi?
1: Çok ciddi oranda her sene araştırma ve geliştirmeye bütçe ayıran bir şirket.
0: Yani. Arge'ye
1: bütçe ayıran bir şirket. Yani ABB'nin globalde açıklanan finansallarına baktığınızda karlılığı bir yanda, R&D'ye harcadığı rakam bir yanda, bunlar hep mantıklı ve geleceğe yönelik şeyler. Diğer yandan ABB'nin bir temel farkı da kendi R&D'si ile var olabileceği sektörleri tercih ediyor. Yani mesela, amaç karlılık değil, sürdürme. Teknoloji, üst düzey teknoloji ve inovasyon yaratıp faydalı olabileceği sektörlerde yoluna devam ediyor. Eğer o sektörde bunu görmüyorsa ABB çok orada var olmayı seçmiyor. Şu an için elektrifikasyon ve otomasyona konsantre ve bununla devam edecek. Çünkü ilk günden beri zaten içinde bulunduğumuz sektör bu. Türkiye'de ne yapıyoruz derseniz, hı hı. Yani dünyada yaklaşık 100 bin, 110 bin çalışanı var ABB'nin ve her 3 ekonomik kıtada da eşit
0: var.
1: Şekilde var.
0: Çünkü birçok ülkede var.
1: Diğer yandan ABB Türkiye'de yaklaşık 60 yıldır var. 42 yıldır da ABB markasıyla var. Hı hı. 2 üretim tesisimiz var. 3 servis atölyemiz. Ve 900 çalışanımızla Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. 80'den fazla sektöre hizmet veriyoruz. Bunlar barajlar, çimento fabrikaları, hı. boru hatları, veri merkezleri, stadyumlar, tramvaylar. Yani nerede
0: büyük,
1: enerji ve elektrik güvenliğine, sağlamlığını ve yüksek teknolojiye ihtiyaç varsa ABB hep orada. Ve Türkiye'deki üretim tesislerimiz ve çözüm merkezlerimizden de yaklaşık 100'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz.
0: Onu soracağım. Bu ihracat, hı hı. Türkiye'den mesela önümüzdeki dönem bu kapasiteyi artırmayı düşünür müsünüz? Şu anki potansiyel nasıl? Bir de hani ana pazarlar neresi? Yine Avrupa mı? Hani Türkiye'nin birinci ihracat pazarı Avrupa derler.
1: ABB başından beri Türkiye'ye bir ihracat üssü olarak bakıyordu zaten. Hı hı. Hem coğrafi açıdan zaten biz hani bölgesel bir merkeziz.
0: Doğru.
1: Diğer yandan bu son zamanlarda çıkan tarifeler sebebiyle de ABB üretiminde her zaman birçok ülkede üretim yapan bir modeli var. Türkiye'de onlardan biri. Biz birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Çünkü 100'e yakın ülke deyince şeyden bahsetmesi çok zor. Hani şu bölge şu ülke demek çok zor. Çevre ülkeler evet. Avrupa nispeten sınırlı ama Türkiye'nin çevresindeki birçok ülke ve diğer kıtalarda da her yere ihracat yapıyoruz. Çünkü bizim üretim kapasitemiz çok yüksek ve bunu da yakın zamanda çok daha artırmayı planlıyoruz. Böyle planlarımız var. Bunun sebebi de size biraz önce bahsettiğim elektrik ve enerji piyasasındaki ciddi anlamda talep genişleme sebebiyle büyüyecek bizim bunu biz yapmamız lazım. Türkiye olarak da bu fırsatı kaçırmayacağız. Buradan pay alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü biz hem kendi çalışanlarımıza, hem mühendislik gücümüze, hem de çözümcü yaklaşımımıza Türkiye olarak çok güveniyoruz. Bu ülkenin de buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Yani, çünkü çok kritik bir yerdeyiz.
0: Çok kritik, hem enerji kritik, hem elektrik gücü açısından kritik, hem Türkiye'nin de zaten altyapısını yani desteklemeye ihtiyacı var. Hem de ihracat tarafı çok iyi. Buranın da merkez olması Türkiye'nin.
1: Gelişmekte çok olan iyi bir ülkeyiz ve çok talep gören de bir ülkeyiz. Hem çevre ülkelerden hem de genç nüfus sebebiyle. Dolayısıyla bizim de ciddi bir enerji yenilenmesine ihtiyacımız
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Ve bu enerji dediğimiz şeyin de çok büyük bir kısmını elektrik oluşturuyor zaten.
0: Peki bu işte sanayide yani tabii fiyatlar tarafında siz ilgilenmiyorsunuz o dağıtım tarafında, ama işte elektrik fiyatlarından şikayet edilir. Sanayide biraz enerjinin hani kesintiler oluyor çünkü Türkiye'de hem konutlarda hem sanayi tarafında. Yani bu katma değerli üretimi bu açıdan nasıl destekleyebiliriz, neler yapabiliriz, destekleyici projeler önümüzdeki dönem olacak mı?
1: Şöyle, varlık sebebimiz bu. Artık elektrikte ve enerjide bence fiyat birincil öncelik değil. Biraz önce sizin
0: öyle
1: bahsettiğiniz gibi birinci öncelik kesintisiz ve güvenilebilirliği. ABB olarak tam da varlık sebebimiz bu. Biz yüksek teknolojiyle yüksek verimlilik, dolayısıyla nispeten düşük maliyet, diğer yandan da yüksek katma değer yaratmak istiyoruz. Bizim ürünlerimiz ve çözümlerimiz de bu yönde. Ve artık hem endüstrinin hem dünyanın ihtiyacının da bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü maliyet artık enerji verimliliğine bir maliyet kalemi değil, bir katma değer, bir verimlilik gözüyle bakmak zorundayız. Örnek veriyorum, artık arabanızın ne hızla şarj olduğu sizin için daha önemli, ne kadara şarj olduğundan.
0: Doğru zaman.
1: Aynen öyle. Ya da zaman belki de dediğiniz gibi bir adım öne çıktı. Bir de bunun güvenliği. Şöyle düşünün, arabanızı götürüp şarj edemediğiniz ya da telefonunuzu götürüp şarj edemediğinizi. Bunlar artık çok hayatımızda olmasını istemediğimiz şeyler. Dolayısıyla artık şebekelerin
0: çok iyi
1: ve
0: anladım
1: tesislerin buna göre kendilerini hazırlaması gerekir. Çünkü burada çok toleransımız yok.
0: Doğru, çünkü mesela tesiste de herhangi bir kesintide üretimin durması mı daha iyi? Yoksa sürdürülebilir olması, devamlılık olması
1: bunu
0: mı?
1: Bunu şey gibi düşünün.
0: Yani o da olmaz. Üretimin duracağına
1: başladık,
0: durmasın.
1: Evler, tesisler, şehirler, ülkeler. Yani enerji güvenliği artık maliyetin önünde.
0: Doğru. Çok doğru bir şeye parmak bastınız. Peki buna göre mesela bizim Türkiye'nin ne kadarlık bir altyapıya ihtiyacı var? Yani diğer mesela rekabetçi, gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırırsak altyapı açısından bizim eksikliklerimiz neler?
1: Şöyle, altyapı kötü durumda değil. Var olanı var olanlarla kıyaslarsak Türkiye yani bu açıdan kötü bir ülke değil.
0: Öyle mi?
1: Hatta şu aşamada belki yeterli de demek çok da yanlış olmaz. Ancak yeterli kelimesini neye göre konuşacağız? Örnek vereyim. Almanya'da yaklaşık kurulu gücün yarısı kadar talep var şu an için. Ancak Türkiye'de de durum benzer. Ama iki ülkede enerji kapasitesini artırmak istiyor. Çünkü şu an yeterli dediğiniz muhtemelen birkaç saat sonra, birkaç gün sonra ya da birkaç yıl sonra hiç
0: yetersiz
1: de
0: olacak.
1: Biraz önce bahsettiğim o 5-10 yıllık döneme giriyoruz. Bunun bu herhalde ilk yılları çok yoğun yatırımla geçecek ki o talebi karşılayabilelim. Daha da ilginç olan, talebi karşıladıkça yeni talep kapıları da açılma olasılığı var. Yeni teknolojilerle ve bunların her biri de enerji ve elektriğe dayanacak. Dolayısıyla süre gelen bir yatırım döneminden ve yenilenme döneminden bahsediyoruz.
0: Zaten
1: bu
0: ilk 10 sene kritik, yani bir sonraki ilk 10 sene kritik dediniz önümüzdeki.
1: Bence ilk
0: bu
1: birkaç
0: açıdan
1: sene
0: değil mi?
1: Kritik bir 10 sene kadar muhtemelen bu periyodu görürüz. Çünkü teknolojiyi kestirmek de zor. Hani bu 10 sene sonra, 5 sene sonra nerede oluruz demek zor olduğu için bence muhafazakar davranıyorum ama görebildiğim kadarını söyleme şansım var.
0: Tabii tabii, tabii ki. Peki sizce işte tesisler olsun, çünkü verimlilik burada ne kadar önemli söylediniz. Çünkü durmadan bir talep artışı var, durmadan bir altyapı yatırımı yapmak gerekiyor. Yani kolay değil ve teknoloji gelişiyor. Hı hı. Şimdi hem binalar dediniz, yani konut tarafı, hem tesisler dediniz. Türkiye'de elektriği ne kadar verimli kullanabiliyoruz?
1: O bence...
0: Bunun bir ölçüm kıyaslaması var mı?
1: Yani en azından benim bildiğim bir ölçüm ve kıyaslama yok ama...
0: Mesela kaç tane akıllı bina var Türkiye'de? Yeteri kadar bence akıllı bina var mı?
1: Bence oldukça sınırlı, bir de akıllı binaların niteliği de önemli. Aynen. Akıllı binalar genelde üst düzey binalar oluyor. Hmm. Yani bahsettiğim stadyumlar, alışveriş merkezleri, hastaneler. Çünkü ihtiyaç şimdilik buralarda.
0: Ama konutta da oluyor akıllı
1: bina. Ama artık olabildiğince yayılacak bu. Burada önemli olan sanayinin rekabet gücünü artıran stratejik bir kaldıraç. Bu elektriği ve enerjiyi akıllı kullanmak. Bu sadece bir maliyet değil, rekabet avantajı ve güvenlik avantajı. Dolayısıyla biraz konunun ekseni rekabete doğru kayacak maliyetten öte. Yani maliyet ikinci planda kalabilir diye düşünüyorum. ABB'nin burada ne gibi katkıları olabilir? Örnek veriyorum, dünyadaki elektrik tüketiminin %40'tan fazlasını elektrik motorları yapıyor. Dolayısıyla elektrik motorlarının verimliliği şu an %90'ın üstünde. Burada sağlayacağınız %2'lik daha ya da %1'lik bir verimlilik artışı tüm dünyadaki enerji tüketiminde ciddi bir artıştır.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Dolayısıyla ABB burada motor ve sürücü teknolojilerinde önderlik ediyor. Diğer yandan otomasyon ve dijitalleşmede gerçek zamanlı enerji izleme, enerji yönetimi ve optimizasyona öncelik veriyor. Akıllı binalar ve enerji yönetiminde de aydınlatma, elektrik altyapısının dijital yönetimi ve enerji tasarrufu. Dolayısıyla önce ölçmeniz, sonra izlemeniz, sonra da bunu yönetmeniz gerekiyor elektrik ve enerjide. ABB'nin konsantrasyonu bir anlamda da akıllı şebeke, akıllı bina ya da akıllı şehirler için bu yönde.
0: Peki yani ölçüm nasıl oluyor? Bina kendini mi ölçüyor, yoksa sizin böyle bir mesela servis var mı? Yani önce ölçmek gerekiyor dediniz ya. Yani bu denetleme aslında sormak istiyorum.
1: Sadece denetleme
0: yani bunun
1: gibi düşünmeyelim.
0: Biraz daha böyle hani kotaların konması, Avrupa gibi. Avrupa şimdi kota koyuyor işte. Yurt dışında böyle şeyler var. Hani tasarruf, verimlilik açısından.
1: Şöyle bir örnek verebilirim. O konuda çok küçük girişimler çok büyük sesler getirdi.
0: Öyle
1: örnek
0: mi?
1: Vereyim. Enerjinin üretildiği yer buradan çok uzak.
0: Tamam.
1: Hemen yanı başındaki de ki fiyatla enerjinin buraya taşındığında ödenen fiyat aynı. En azından Türkiye'de şu an. Ya da en yoğun saatlerle en düşük saatler arasında ciddi bir fark yok ya da çok net bir ölçüm yok. Oysa enerjinin rahat üretildiği saatlerle daha zor üretildiği ve çok tüketildiği saatler arasında bir fiyat ayrımı olsa ve bu ölçüm de tamamlanabilse, ona göre fiyatlandırma da değişir, ona göre tüketim eğilimi de değişir.
0: Mesela
1: ve üretim eğilimi de değişir.
0: Mesela klimalar çok çalışınca binalarda şimdi aklıma o geldi.
1: Ya da üretimin en yoğun olduğu saatler.
0: Veya doğru söylüyorsun.
1: Dolayısıyla bunları ölçmek birinci öncelik. İzlemek ve devamında da buna göre enerji talebini yönetmek. Ya da elektrik talebini yönetmek ya da siz kişisel olarak bunun önlemini alabilirsiniz.
0: Yani işletmeler sanayi tesisi, kendi yapabilir bunu.
1: Evler, iş yerleri buna göre kendini planlaması gerekir. Dolayısıyla bahsettiğimiz aslında akıllı yönteme gitmek için önce ölçüp sonra izleyip sonra da karar vermemiz lazım. ABB'nin teknolojileri de bunu vaat ediyor.
0: Peki şimdi Ar-Ge yatırım dediniz. Türkiye'de de bir Ar-Ge yatırımı var. Mesela ürünler Türkiye'de Ar-Ge çalışması olduğu için Türkiye'de üretiliyor tabii. Ama yurt dışından gelen ithal ürünler de var değil mi? Burada rekabetçilik nasıl? Yine Asya, Çin etrafında mı şekilleniyor? Rekabetçilik burada üretimde.
1: ABB için şunu söyleyebilirim. Birçok R&D merkezi var. Birçok da üretim merkezi var. Dolayısıyla tarifelerden en az etkilenen global şirketlerden biridir. Çünkü genelde kendi bulunduğu coğrafyadaki tüketimi karşılamaya çalışır. Hatta burada ortalaması %70-80'lerin üzerindedir ABB'nin. Evet. Diğer yandan ABB tek bir yerde tek bir şeyi araştırıp geliştirmek yerine birçok araştırma geliştirme merkezini birbirine bağlayarak çalışıyor. Dolayısıyla hani bence bu elektrik endüstrisinin merkezinde de olan bir şey. Yoksa sadece bir coğrafyada bir şeyi
0: yapıp orada kapalı kalmıyor.
1: Evet, her yerle aynı anda paylaşıyor. AVM'nin bence şöyle stratejik bir önemi de var. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu birçok ülkede ya da coğrafyadaki inovasyonu ya da o bilgi gücünü Türkiye'ye taşıyan bir hem taşıyıcı hem kaldıraç görevi görüyor. Yani biz Türkiye'ye bu teknolojiyi taşıyoruz. Müşterilerimiz için de bu kaldıraç etkisi görüyor. Ve dünyadaki birçok yerde olan araştırma geliştirmeden faydalanıyoruz bunun için.
0: Evet, yani know-how'ı paylaşıyorsunuz. Ürünler gidip geliyor.
1: Tüm dünyaya yayılmış bir araştırma geliştirme ve 110 bin kişinin üzerinde çalışanı olan bir şirket. Ciddi bir R&D altyapısı var ve bu eş zamanlı dünyanın her yerinde bundan faydalanabiliyorsunuz.
0: Evet, o güzel bir şey. Peki ya uluslararası bir şirket zaten böyle olması lazım. Peki son böyle 1-2 dakikamız şöyle toparlamak gerekirse Türkiye'deki önümüzdeki gelecek dönem işte 10 yıl kritik, birkaç yıl kritik dediniz ama ABB'nin büyüme stratejisi nasıl olacak? Türkiye'de ne kadar neler daha artı projeler yapmayı düşünürsünüz, yeni projeler? Şöyle bir orta ve uzun vadede Türkiye projeksiyonunu alabilir miyim?
1: Ben kısa vadeden başlayayım.
0: Tabii olur.
1: İlk yatırımımızı bu yıl içinde yaptık. İlk tesis alımımızı bu yıl içinde gerçekleştirdik. Muhtemelen bunun devamı da gelecek.
0: Üretim tesisi.
1: Türkiye'de devamı da gelecek. Çünkü hem bu ülkenin hem benzer coğrafyaların buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan bu enerji ve tedarik zinciri güvenliği gereği Türkiye vazgeçilmez coğrafyalardan biri. Dolayısıyla biz burada sanayiye kaldıraç etkisi göstermeye devam edeceğiz. Diğer yandan yurt dışındaki inovasyonları da eş zamanlı burada uygulamak için elimizden geleni yapacağız. Yani sanayi için, müşterilerimiz için ve şebekeleri, elektriği, enerjiyi daha erişilebilir ve verimli kılmak için elimizden geleni yapacağız. Bu 5-10 yıllık bahsettiğim dönemin de ilk yılları bence çok kritik ve bu fırsatı kaçırmayacağımızı düşünüyorum.
0: Başar Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Tekrar bekleriz. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Evet, sanayide ve sektörlerde elektrik kullanımını konuştuk. ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: de yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Reklam.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş bizlerle beraber. Kendisiyle bugün girişimcilik ekosisteminde yapay zeka çözümlerinin etkisini, diğer yanda 2026 ile 2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayımlandı. Bunun etkisini ve girişimcilerin globale açılma yolculuğunda teknokentlerin çalışmalarını, neler yaptıklarını kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Hande.
1: Şimdi öncelikle biraz İTÜ Arı Teknoloji Teknokent içerisindeki girişimlerin finansal karnesiyle, performanslarıyla başlayalım dilerseniz. İlk döneme bakacak olursak, belki de ilk 8 aya baktığımızda ne kadarlık bir ciro, ne kadarlık bir ihracat gelirine ulaştı İTÜ Arı Teknokent'teki şirketler.
2: Evet, Anne Hanım, biz her seferinde aynı programda gelişmeleri aktarıyoruz. Yine çok gururluyuz, evet. Bu yılda hakikaten ilk 6 ayda. Biz ilk 6 aylık yapıyoruz. Portala giriyoruz çünkü verilerimizi. Geçen yıla oranla %17'lik bir büyümemiz var. Bu önemli. 1,5 milyar dolarlık çok önemli bir ciro, ihracat değerimiz var ki bu önemli. Geçen senelere oranla bir %12-13'lük bir artışımız var orada. Ciroya geldiğimiz zaman da önemli, ciromuzda 13 milyar civarında bir ciroya ulaşmış durumdayız. Bu genel olarak özellikle firmaların, Ar-Ge yapan firmaların ticaretleşmesi sürecinde ne kadar etkili olduğunu teknoparkların gözüküyor. Çünkü ekonominin bu kadar sıkıştığı bir dönem hem ihracat değerinde hem de cirodaki artış gerçekten Türkiye'deki Ar-Ge'ye dayalı bir teknolojik büyümenin hakikaten her şeyden istisna olarak çok katma değerli bir ortamın olduğunu gösteriyor. Bu bizler için çok önemli. Tabii İTÜ Arı Teknokent'in bölgemizde yaratmış olduğu önem özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi kapsamında da çok değerli. 247. olduk dünya sıralamasında, bu çok önemli. İstanbul Teknik Üniversitesi çok önemli bir altyapımız. Bu kapsamda da hem Teknik Üniversite'ye hem de yönetim kurulu üyelerimize bu kapsamda vermiş olduğu çok değerli bir destek var. Arkamızda onların kuvveti var.
1: Evet, arkanızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gücünü taşıdığınızı belirtiyorsunuz. Peki Arı Teknokent'te kaç girişime ev sahipliği yapıyorsunuz? Ve diğer yanda bakacak olursak belli sektörlerde kümelenme oldu mu? Kimi teknokentler savunma sanayi öne çıkıyorken İTÜ Arı Teknokent'te belirli bir kümelenmeye gidiyor musunuz? Yoksa hiyerarşik yapımı var? Nasıldır?
2: Çok enteresan bir şekilde firmaların yapıları değişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknopark'ta diğer teknoparklardan farklı olarak biz kümelenmeye ve dikey programlara çok çok önem verdik son 5-6 yılda. Onun da etkisini gördük. Ama yapay zeka biliyorsunuz bir altta bir platform. Onların dikey kesitlerinde bir takım dediğiniz gibi kümelenmeler var. İlk fintech'le başladık. Finans ve teknolojilerine yönelik olarak Ar-Ge üretenlerin kümelenmesini yaptık. Bu özellikle önemli, 27 tane firmayı aldık ve onlardan birbirleriyle bunları ilintirerek de farklı projeler ürettik. Bu çok önemliydi, fintech kümelenmesi. Biliyorsunuz 2017 yılından itibaren bir enerji kümelenmesi var. Enerji kümelenmesi kendisini artık dijital ikiz, özellikle yapay zeka uygulamalarında enerji modellemesine yönelik olarak bir şekilde sivrildi. Yani bizim enerji kapsamındaki tüm Ar-Ge firmaları özellikle yenilenebilir enerji, özellikle burada Rumitek ve Timurli gibi pratik, belli bir noktada kendi enerjisini üretebilen minik yerleşkelere çok rahatlıkla konulabilecek teknolojiler üretti. Onların ihracatları arttı ve bu bölgede özellikle bizim enerji kümelenmesindeki firmalar farklı bir şekilde hem yapay zekada biraz evvel söylediğim gibi enerji modellemesine yönelik olarak ciddi olarak tasarruf yapan bir takım çözümler üretirken bir kısımda teknoloji üreterek enerji üreten sistemler haline getirdi. Tabii ki hidrojen yakıtı ve hatta nükleer teknopark da gündemimizde. Bunların farklı segmentlerde yapıldığı bir enerji altyapısı var. Mobility çok iyi gidiyor. Yine TOK'la bir dikeyimiz var biliyorsunuz. TOK önemli bir paydaşımız. Mobility'de otomotiv ihracatçıları birliğiyle yapmış olduğumuz dikey alanın dışında bizde bir yapay zeka ve araba içerisindeki sağlığa yönelik olarak farklı bir dikey yarattık. Mobility önemli bir dikey ve 2 gün evvel çok önemli bir protokol imzaladık. Yine bir kümelenme. İstanbul Sağlık Endüstrileri Kümelenmesi ile çok çok değerli bir anlaşma imzaladık. Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz.
1: Sağlık teknolojileri
2: üzerine. Sağlık teknolojileri, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri üzerine. Özellikle nadir hastalıklar da bunun içerisinde. Ve dikeyimizde çok önemli bir işbirliği yaptık. Hem burada Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ki daha önce Medipol Üniversitesi zaten paydaşımızdı. İstanbul Medipol Üniversitesi de bu paydaşlık içerisinde. Şimdi bunun içerisine geçen yıl AstraZeneca'ydı bir takım diğer kurumlar. Gerek hijyen veya diğer wellness dediğimiz iyi yaşama yönelik olarak yine hayat kimyanın da katılımıyla çok farklı paydaşlarla belirli dikeyler yürüyor. Bunların getirdiği Ar-Ge firmalarının sayısı da artıyor. Yani şöyle bu tam tüme varım gibi. Önce dikeyleri yaratıyorsunuz. Kendi içerisinde buradaki dikeylerden gelen startuplar kendi kümelenmesini yaratıyor. Ve bunlar da bir değer oluşturuyor. Ve aradaki boşlukları biz dolduruyoruz. Hani biz çok fazla hani 380'di bizim firma sayımız. Şimdi 417 ilk baktığımızda son 6 ayda gelenlerle beraber. Firmalarımızın büyüten kısmı bölgeye yeni gelen firmalarımızdan ziyade bu dikeylerden gelen firmalarımızın, küçük firmalarımızın bölgede yerleşmesi ve büyümesiyle oluşuyor. Bu çok değerli. Yani bunlara baktığımızda 600'e yakın yeni Ar-Ge yapılmış. Yani son 6 ayda. Yani bu Ar-Ge'ye dayalı bir startup ekosisteminin gücü çok çok değerli. Hani teknolojiye dayalı kalkınma seferberliği diyoruz ya. Hem o var, hem Ar-Ge'ye dayalı bir teknoloji var, hem dikey alanlarda startup çağrısının getirdiği bir biraz evvel bahsetmiş olduğunuz kümelenme çalışmaları var. Ve bu kümelenme çalışmalarından da ihracatı artan, cirosu artan çok güçlü küçük firmalar ama burada güçlenen büyük firmalar var. Bir de şeyi de unutmamamız lazım. Tabii bu dikey alanlara sadece yerli girişimler, startuplar artık katılmıyor. Bizim ITC adını vermiş olduğumuz yabancı girişimlerin de bölgeye girmesiyle farklı bir ekosistem oluştu. Şimdi bizim çağrımıza ilk 4 yıl önce 20 tane yabancı girişim varken bu yılki sayı 728. 728 tane yabancı girişimin, startup'ın bölgeye bir girişi yani özellikle çok değerli. Yani buraya gelenlerin büyük bir kısmı artık yabancı girişimlerin burada yerleşik ve ihracatını burada yapar hale gelmesi olacak. Bunlar da 4691'e göre firmalarını buraya da kuruyorlar. Yani global bir ekosistem olma yolunda Arı Teknokent. Bu bizim için çok çok değerli bir oluşum.
1: Şimdi siz de söylediniz, işin temelinde, altyapısında yapay zeka çözümleri, ona dayalı teknolojiler geliştiriliyor. İşte sağlık, yaşam, işte diğer yanda enerji, otomotiv, mobilite konusu. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nda 2026 ile 2030 arasını kapsayan ilk bir yol haritasının adımları atıldı. Evet. İşte yapay zeka yönelik çözüm üreten girişimlere yönelik desteklenmesi konusunda 15 milyar liralık bir fon kurulması gibi önemli başlıklar var. Siz nasıl karşıladınız? Eylem planı nasıl buldunuz Sayın Dikbaş?
2: Yapay zeka eylem planı gerçekten Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın çok önemli bir bence girişimi ve bu eylem planı birçok paydaşın ortak platformda buluştuğu ve bir değer üretmeye yönelik olarak bir eylem planı. Yani 2026-2030 yılları için yapılmış olan bir eylem planı kamunun özellikle yapay zekaya ne kadar destek verdiğini ve kamunun ne kadar önemsediğini gösteriyor. Biliyorsunuz e-devlet uygulamaları tüm bölgede özellikle globalde Türkiye'de çok öne çıkıyor. Biz belirli noktada gerçekten çok öncüyüz. Teknoloji üretmede ve teknolojiyi kullanmada. Özellikle devlet, kamu odaklı çalışmalarda biz hem e-devlet uygulamalarında çok iyiydik. Şimdi yapay zeka kapsamındaki süreçleri iyi yönetmek üzere çok önceden proaktif bir eylem planı oluşturduk. Bu bizim için, tüm teknoparklar için çok değerli. Arı Teknokent'e bakacak olursak bu eylem planı bizim için ne kadar önemli olduğunu size izah edeyim. Biz biliyorsunuz girişim sermayesi yatırım fonumuzu da kurduk ama çok böyle sektör oriented değildi. Çok farklı sektörlerden daha çok seed, tohum yatırım yapmaya yönelik bir fondu. 25 milyon dolarlık bir fon. Ama bunun altyapısı gerçekten bütün pipeline'daki firmalar yapay zeka kapsamında teknoloji üreten firmalardı. Şimdi bu eylem planıyla bütün bu firmaların, yani yatırım alabilecek düzeydeki tüm firmaların aslında kamu desteğiyle de belirli bir noktada desteklenebileceğini ve bu kapsamda büyüyebileceğine yönelik olarak çok ciddi bir kapı açıldı. Çünkü burada bir farkındalık yaratmaya yönelik olarak bir kamunun iradesi söz konusu. Yani eğitim çok önemli. Farkında olduktan sonra kamu kaynaklarını, yani hem eğitim kapsamında hem de fon kullanımı açısından çok ciddi bir takım araçlar üretmiş eylem planı ve teknoparklara da tabii ki önemli bir görev düşüyor. Bu eylem planına bağlı olarak paralel bir takım programlar yapmak durumundayız. Hem biz yatırım programı kapsamında bu firmalara bir takım yol haritaları belirlemek açısından hem de kendi hem üniversite olarak hem de teknokent olarak farklı dikeylerde farklı bir takım eğitim dahil bu süreçlerin kamuyla olan arayüzünde kamuya da teknoloji üretecek ve kamuyu da yanımıza alarak çok ciddi bir takım kuruluşlarla beraber teknoloji üretme noktasını açıyor. Eğitim var içerisinde, Ar-Ge üretmeye yönelik olarak teşvik var, kamu teşviği var ve buna bağlı olarak özellikle yapay zekada mevzuata yönelik olarak bir takım açıklar vardı ki bunlar en önemlisi biliyorsunuz etik ve buradaki yapay zeka kullanımına yönelik olarak çok ciddi bir başta dolandırıcılık olmak üzere belli önlemlerin alınabilmesi idi ve bütün bunlara yönelik olarak da bu eylem planının içerisinde belirli bir noktada hem destek hem de buna yönelik olarak mevzuatsal bir takım önü açık haritalar var, yol haritaları var. Bu bir başlangıç. Eylem planı bence bakanlığımızın yapmış olduğu çok önemli bir, özellikle teknoparklar bünyesinde bir girişim. Teknoparklarımızda başta startuplar olmak üzere büyük firmaların yapay zeka tabanlı yapmış olduğu teknolojileri kamunun desteğini almak. Kamu da belirli bir noktada bu ara kesitlerde onlarla beraber ilerleyebilmek adına çok ciddi kapılar açıyor.
1: Evet, peki girişim sermayesi yatırım fonu İTÜ-ARA Teknokent'in önceki yayınlarımızda hep konuşmuştuk. Burada süreç nedir? Bu yılın ilk 6 aylık dönemine bakacak olursak orada yatırımlar açısından nasıl bir yıl geçirdiniz?
2: Evet, Hande Hanım geçen seneler hep kuruluyor idi konuşmalarımızda. Şimdi kurduk. Geçen Ekim'de biliyorsunuz SPK'dan geçti. 2 ay önce ilk yatırımımızı yaptık. Vignet'im isimli bir girişimimize ki bu bütün özellikle Türkiye'den veya herhangi bir şekilde Avrupa'da seyahat eden araçların tek bir noktada bütün bu ücretli geçişlerin ödenebileceği çok ve ilerisi de önü de çok açık bir girişim. Bu yine yapay zeka ve sonuç olarak çok ciddi bir açık bir nişte bulunan bir girişim. Şimdi yine biraz evvel söylemiş olduğum gibi pipeline'daki yani bizim şu anda ilk elemesini yapmış olduğumuz 12 tane girişimin büyük bir kısmı yapay zeka. Bir kısmı fintech. Onların bu dönem içerisinde zannediyorum 8 tanesini biz yine yatırım fonumuzdan destekleyeceğiz. Yaşam bilimleri yani sağlık teknolojileri, wellness dediğimiz iyi yaşama yönelik olarak teknoloji üretenler çoğunlukta bunlar önemli. Ve bunun dışında da özellikle daha önce bölgemize girmiş, bölgemizde büyümüş, belli bir noktada yatırım almış ama yatırım turuna çıkmış daha ön aşama, ilk aşamadaki startuplarımıza biz öncelik vermeden onlar bu pipeline'de öne çıkarak yatırım komitesinde yatırım alabilir noktaya geldi. 25 milyon dolarlık bir fonumuz var biliyorsunuz. Her yıl yaklaşık 10 tane girişimize biz bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Ticket size'ımız, biletimiz diyelim Türkçesiyle max 500 bin dolar ama biz sonuç olarak belirli istisnai durumlarda bunu 1 milyon dolara kadar çıkarabiliriz ama şu anda o ölçeğimizden vazgeçmiyoruz. Daha fazla startup'ı güçlendirmek adına çok başarılı gidiyor diyelim. Benim derdim tabii ki ekibimle beraber Arı Teknokent'inde çok değerli yönetim kurulu üyelerine de hep aynısını söylüyoruz. Onlar da çok büyük destekler veriyor. Çarpanı çok olan girişimlerimizin burada fonumuzu büyütebilmesi. Bizim en büyük zaten kuvvetli noktamız gelen startup'ın, buraya gelen startup'ın niteliği ve niceliği. Yani niceliği çok fazla, onların içerisinde nitelikli olanı da çok fazla. Big Bang sahnesindeki biz bir gün yaptığımız bu nitelikli startup'ların bu sahne sürelerini bir günden iki güne çıkartmak durumunda kaldık. Bu yılda Big Bang sahnesinde yatırım almaya hazır çok ciddi girişimler çıkacak. Bütün dikey alanlarımızın biraz evvel bahsetmiş olduğumuz paydaşlarıyla beraber bu sahneleri yürütüyoruz. Çok ciddi olarak bu dikey sahneler ve yatırım alabilecek startuplar bölgemizde büyüyor. Tabii ki bunların derdimiz globalde büyüyerek, globalde bir güç haline gelmesi, çok unicorn çıkartmamız. Yani tabii ki biraz evvel söylemiş olduğum tüm yatırım alan veya almaya aday olanların unicorn olması bizim hedefimiz. Bütün derdimiz, çabamız bu. Türkiye'nin bütün derdi çabası bu. Teknolojiye dayalı çok ciddi bir seferberlik. Biz de bu Teknik Üniversite ve Teknokent, Arı Teknokent olarak yönetim kurulunun da çok değerli katkılarıyla bunu hedef belirledik.
1: Peki hocam, özellikle Arı Teknokent'in öne çıkan iki projesi var ses getiren. Biri girişimcileri yolu globale de açan, biri BİTEK, biri de Big Bang Startup Challenge. Siz zaten biraz önce biraz bahsettiniz. Burada nasıl süreç ilerliyor? Buradaki temel yola çıkış hedefiniz nerede? Neydi ve hedefinizin neresindesiniz?
2: Evet. Şimdi BİTEK bizim hani tüm teknoparkların aslında bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yapmış olduğu başarılara, yani bölgedeki işte cirosu veya ihracat değerleri veya başarılı Ar-Ge çalışmaları, özellikle patent sayıları gibi KPI'ler, yani performans gösterge değerlerine yönelik olarak almış olduğu ödüller. Biz de bir parça daha değiştiriyoruz. BİTEK biraz bizim için bir yarı olduğu için, yani Teknik Üniversite'den çıkmış akademisyenlerin yapmış olduğu, Ar-Ge'den üretmiş olduğu teknolojileri, İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber yapmış olduğumuz İTÜTEK çağrısı, yani öğrencilerin takım olarak oluşturmuş oldukları firmaların yaratmış oldukları oradaki girişimler ve başarıları ve buradaki özellikle firmaların üniversiteyle yapmış oldukları, işbirliğiyle doğurmuş oldukları göstergeler bizim için çok değerli. Şimdi normal olarak bakanlığın portalına girerken tüm teknoparklarda olduğu gibi Arı Teknopark'ta belli performans göstergelerine giriyor. Biz daha çok Teknik Üniversitenin altyapısını ve Teknik Üniversitesi'nin öğrenci profilinden oluşan değerlere çok önem verdiğimiz için bunları BİTEK'te öne çıkartmaya çalışıyoruz. Yani BİTEK bizim için daha çok üniversite ve Arı Teknokent'in ortaklaşa oluşturmuş olduğu değerlere yönelik olarak. Tabii ki firmaların buradaki biraz evvel söylediğim %17'lik büyüme, özellikle bu yılki büyüme ben çok anlamlı ve çok değerli görüyorum. Çünkü %17'lik bir ciro büyümesi, ihracat büyümesi, biraz evvel söylemiş olduğum farklı bir yönetişim sebebiyle oluşmuş olan bir değer ve firmaların gerçek değeri. Bu bizde büyük firmaların daha çok teknoloji üretmeye bizim zorlamamız, onları biraz küçültmemiz, daha fazla Ar-Ge üretmesi için bizim biraz zorlamamız, bölgeye yeni startupların gelmesine yönelik olarak bol sayıda dikey alan açmamız ve onları, o startupları bölgeye yerleştirmede bir takım inisiyatifler kullanmamız, onları için daha fazla yer, daha maddi destekler, patent dahil olmak üzere yaratmamız bütün bu değerleri yükseltiyor. Yani BİTEK, Arı Teknokent'in belli bir noktada bir teknoparkın, uluslararası bir teknoparkın yapması gereken katma değerleri yaptığı ve bunları yaptığı zaman hangi değerleri ürettiği bir sahne. Onun için BİTEK'i çok önemsiyoruz. 19 Eylül'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde ödülleri vereceğiz. Bölgemizdeki 418 tane firmanın biraz evvel söylediğim performans göstergelerine göre sahneye çıkıp ödüllerini alması ve özellikle üniversite öğrencilerimizin ve akademisyenlerin Ar-Ge'lerinden ne tip teknolojiler ürettiği ve bu teknolojileri ne şekilde ihraç ettiğine yönelik olarak da özel sekmeler var. Onları gururla sunduğumuz bir sahne olacak. Big Bang'e de isterseniz kısaca anlatmak isterim. Big Bang'de her sene yapmış olduğumuz gibi bir yıllık bölgeye gelen yaklaşık 7.000-7.500, bu sene 7.850 iş fikrinin diyelim, seçtiğimiz 600 tanesini, ki bu sene zannediyorum 650 veya 660 adet startup'ı biz burada fikri eledik ve yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlardan da bu yıl 80 ile 100 arasında Big Bang de katılmaya hak kazanacak ve sahneye de bunların büyük bir kısmı çıkacak. Dikey alanlarımız çoğaldı çünkü 12 tane dikey alan oldu. Onların sahneye çıktı ve yatırım aldığı bir gün. Geçen sene 90 milyon dolara yakın bir yatırım bir yıl içerisinde sağlamış idik. Yabancı ve yurt içindeki yatırımcıların bu startuplara ve o dönem içerisindeki girişimleri olan yatırımlarından bahsediyorum. Bu yıl umarım daha da yüksek bir değere ulaşırız. Big Bang önemli bir sahne. Volkswagen Arena'da olacak bu yıl. Duyururuz daha çok erken ama Kasım'da olacak.
1: Evet hocam, bir de tabii ki çok güzel bir şekilde siz anlatıyorsunuz hani üniversite teknokent arasındaki işbirliği ve bunun üçüncü ayağı sanayi. Bu kapsamda nasıl bir köprü aracı görüyorsunuz?
2: En çok önem verdiğimiz, şimdi yakınlarda da üniversite sanayi işbirliği merkezinin toplantısı var Ankara'da, ona da her

0: sene katılıyoruz ama biz biraz evvel söylemiş olduğum dikey alanlarında sanayi paydaşlarıyla yapıyoruz. Yani sanayinin problemini çözmek üzere yola çıkıyor startuplar. Eğer derdi, yani problemi olmayan bir startup olursa ileride pivot etmeye çalışıyor.
1: Yerel
0: yani
1: çözümlerle evet, global açılmak.
0: Evet, sonuç olarak sanayinin gerçekten problemi var. En büyük problem, yıllar önce ben İstanbul Sanayi Odası'nın da özellikle proje portalına yönelik olarak da yapılandırmasında bulunmuş idim ama bir teknoparkta eğer siz dikey alanları, startupları, teknoloji geliştirenleri sanayinin fikirleriyle buluşturursanız veya sanayi bunu run ederse inanılmaz bir katma değer yaratıyor. Bütün dikey alanlarımızın paydaşları sanayi. Yani ya birlikler, ya odalar veya direkt sanayi kuruluşları. Bunun için bizim özellikle her bir dikey alanda bir takım çalıştaylar planlıyoruz. Yani burada startupların daha henüz bu fikir aşamasına bölgeye girerken yazmış oldukları fikirleri pivot etmesi gerektiğini biz mentorlar ve eğitmenler söylüyoruz ama onların nasıl etmesi gerektiğini ve can alıcı noktaları işte o çalıştaylarda sanayiciler söylüyor. Asıl derdini söyleyecek olanla derdini çözecek olanı birleştiren bir proses uyguluyoruz. Teknokent'te.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınızı bizlerle yaptığınız için. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş'a diyoruz ve bir gündem teknolojiyi daha burada noktalarken bir haberle programımızı kapatıyoruz. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayımlandı. Detayları hep birlikte haberimizde izliyoruz.
2: Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, yapay zekanın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan birçok alanda dönüştürücü etkileri olan kritik teknoloji olduğuna işaret edildi. Ülkelerin rekabet gücünün, verimlilik düzeyinin ve teknolojik bağımsızlığının, yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiğine dikkat çekilen genelgede, ulusal yapay zeka stratejisinin uygulaması gerçekleştirilmiş ve önemli kazanımlar elde edilmiş olup, yapay zekanın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde, teknolojik egemenlik, rekabet gücü, veri odaklı kalkınma, güvenilir yapay zeka ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda ülkemizin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulmuştur ifadesine yer verildi. Genelgede bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hazırlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın insan odaklı, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşların eş güdüm içinde hareket etmesini öngördüğü bildirildi. Eylem planının veriden değere, bilgiden üretime uzanan sürecin yol haritası niteliği taşıdığı belirtilen genelgede, eylem planıyla yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi, kamuda ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması hedeflenmektedir denildi. Fark et, istifade et, üret ve yönet temel ilkeleri üzerine inşa edilen eylem planının, yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesine katkı sunması hedefleniyor. Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam. Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Seans ortasına hoş geldiniz. Merhaba, gün ortası itibariyle rakamlarla görünüme bir kez daha bakarak başlayalım. Borsa İstanbul 13.901 puanda, %1'in üzerinde kayıpla seyrediyor. Bugün biliyorsunuz enflasyon verisini aldığımız gün beklentinin altında geldi bir miktar. Yıllık %31,51 arttı. Beklenti 31,61 artıştı. Aylıkta da artış seviyesi %1,84 oldu. %1,91'lik beklentiye karşılık. Bankacılık tarafında primlenmeyi gördük. Sabah saatlerinde, yani veriden hemen sonra, daha yukarı yönlüydü bu taraf. Zaten destek verenlere baktığımızda da orada ilk sırada Halk Bankası'nı görüyoruz. Bankacılık tarafında biraz sınırlandı o primlenme ilerleyen, yani öğle saatlerinde. Sanayi taraf kayıplı %1,20 kadar. Mali endekste ise %0,8'e gelen aşağı

0: yönlü bir görünümü takip ediyoruz. Hizmetler, turizm, ulaştırma diye baktığımızda turizm yatay seyrederken ulaştırma ve hizmetler tarafı %0,82 ve 88'lik kayıpla seansı sürdürüyor. Alt kırılımlarda görünüm bugün itibariyle böyle. Dördüncü gününde de Borsa İstanbul negatif seyrediyor. Negatif haftalardan birini geçiriyor. Bakalım yarın denge nereye evrilecek? Dolar TL 48.31'de, Euro TL 56.22 seviyesinde. 99.24'de gelen bir dolar endeksi var. Euro dolar çaprazı 1.16'da seyrediyor an itibariyle baktığımızda. Londra borsasında yatay pozitif bir görünüm var. Kakaran endeksi %0,35 kadar aşağıda. DAX endeksinde ise %0,18'lik aşağı yönlü görünüm var. Milano borsası da Londra gibi yatay pozitif seyrediyor aynı seviyelerde. Amerikan vadelerine bir göz atalım. Dow Jones yatay pozitif. Nasdaq'ta %0,2'lik geri çekilme var. S&P ise yatay negatif pozisyonda. Getiri eğrisinde bakalım bugün görünüm bize ne söylüyor? 10 yıllık tahvil faizi 4.78'de, 4.80'in üzerine gitti biliyorsunuz. Yüksek seyretmeye devam ediyor. 4.53 5 yıllıklardaki seviye, 2 yıllıklar 4.37'de. Getiri eğrisinin uzun tarafına doğru gittikçe yukarı yönlü görünüm karşımıza çıkıyor. 30 yıllıklarda da 5.20'ler seviyesini takip ediyoruz. Spot altının ons fiyatı 4.422 dolarda. Gümüşte 65 dolar 45 sent seviyesi var. Düne göre yukarı giden bir görünümde bu iki kıymetli metal. Bitcoin 77.588 dolardan işlem görürken Brent petrol 97 doların üzerine gitti yeniden. Yani burada bu yukarı tırmanışı etkileyen ne diye baktığımızda, yani en son 2 saat önce gelen bir veri var. Öncü denizcilik ve sevkiyat verileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının ortalama 13'ten 6'ya gerilediğini bildiriyor. Bu hani sert bir düşüşten bahsediliyor. Petrolün yukarı gitme sebepleri arasındaki son madde olarak saymak mümkün bunu. Amerikan tipi ham petrolde de 92 dolar 75 sent fiyatlaması var. Petroldeki yukarı yönlü görünüm devam. Tabii oynaklık seviyesi de yüksek emtia olarak ilk sırada yer alıyor diyelim ve konuğumuzu davet edelim. Mehmet Taylan, Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı yayına katılacak. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Şimdi bugün içeriden başlayalım. Yani zaten aslında içerideki dışarıdaki temalar birbiriyle çok ilişkili ve yakın seyrediyor. Yani özellikle petroldeki görünümü kastediyorum. Yani hem patika açısından, dezenflasyonist süreç açısından, maliyet baskısı açısından, onun üzerinden böyle dönüp dolaşıp bir tür fasit döngüye bağlanan bir hikaye var küresel içinde. Türkiye'nin de azade kalamadığı. Şimdi bugün biz enflasyon verisini aldık. Beklentinin bir tık, en azından Bloomberg HT beklentilerinin bir tık altında yıllıkta ve aylıkta. Piyasa tepkisine baktığımızda ama Borsa İstanbul'a, önce bankacılıkta bir yukarı yönlü hareketi gördük. Onun da biraz sınırlandığı bir görünüm var ve yeniden 14 binin altına sarkan bir Borsa İstanbul var. Son dönemin en kötü haftalarından biri olarak kayda geçiriyoruz. Şimdi buradaki temel dinamikleri biraz konuşarak başlayalım. Ne kadarı dışarıdaki hava kaynaklı, ne kadarı içeriden aldığımız veriler ve de işte bu düzenlemeler kaynaklı şekilleniyor?
1: Açıkçası enflasyon biraz beklentilerime altta geldi ama burada tehlikeli bir nokta var. Daha önceki bir yayınımızda da söylemiştim. Özellikle işlenmemiş gıda tarafının ve mevsimsel olarak bu giyim ayakkabı tarafından giden bir baktı. Onun haricinde enflasyon iyi değil. Evet, beklentinin biraz altta gelmesi olumlu ki bunu da sabahtan banka sektöründe biraz etkilerini hissettik. Ama o etkide sizin de söylediğiniz gibi düzenlemelerin getirdiği piyasa oynaklığının yüksek olmasıyla buharlaşıyor. Burada daha önce de söylediğim gibi bizim 3 tane belalı ayımız var enflasyonda. En belalısı da Eylül enflasyonu. Ve maalesef burada Eylül ve Ekim aylarında gıdadan da, açıkçası işlenmemiş gıdada mevsimsel etkilerden dolayı çok iyi bir yıl yaşadık. Bunun tersinin de etkileriyle önümüzdeki iki ayda enflasyonun

0: biraz daha yükselebileceğini düşünüyorum. O yüzden hani enflasyon tarafında evet geçmişe göre daha var ama istediğimiz düzeyde bir enflasyonda düzelme göremiyoruz. Bana programa rağmen genel olarak bu görünümün ayın 10'unda yapılacak Merkez Bankası toplantısında da bir faiz indirimine yol açmayacağını düşünüyorum. Açmaması gerek. Tabii bu benim şahsi düşüncem. Genel olarak piyasa dediğim gibi miktar enflasyon olgunluğu vardı ama bu hafta başından beri yaşanan düzenleme sonrası gelen oynaklığın etkisiyle o da buharlaşıyor gibi.
1: Peki bundan sonra o zaman hani Borsa İstanbul tarafının odağına ne oturacak diye baktığımızda, yani şunu bekliyorduk ya biz. Faiz tarafı ana eksen, ana belirleyici, yani yılın başında en azından enflasyon faiz denklemi ve buradan doğacak getiri avantajı Borsa İstanbul tarafında konuşulan temel temaydı. Şimdi tabii ki dış şokun da etkisiyle o vadenin uzadığını görüyoruz, beklentilerin ötelendiğini görüyoruz. Şimdi bu son enflasyon verisi, hani Eylül'ü de aldıktan sonra daha net konuşmak gerektiğini anlıyorum sizin de söylediklerinizden. Hani talep tarafındaki görünümü esas orada göreceğimiz için, ama eğer hani talepteki soğuma işaretlerini teyit eden alt kırılımlarda bir hikayeyi görürsek. Şimdi bunun yanına bir de büyümeyi ekleyeyim. Büyümedeki kompozisyonu da yanına koyduğumuzda. Yani enflasyon, faiz ve şirket karlılıkları ekseninde Borsa İstanbul'da nasıl bir denge oluşur sizce? Oluşabilir ya da ağırlık olarak.
0: Açıkçası bu düzenleme kaynaklı oynaklığın ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Belli bir süre sonra gerekli uyum sağlandı mıydı? Bu kaynaklı oynaklık giderek azalarak ortadan kaybolacaktır. Onun haricinde tabii dış etkenler o kadar maalesef biz enerji ithalatçısı bir ülkemiz için şimdi konuşuyoruz 95 dolar petrol diye ama hem İran tarafı Hürmüz Boğazı hem Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle bu yüksek petrol fiyatlarına bir de yüksek rafineri marjlarını da eklememiz gerekiyor. İşte sizin sitenizde de haber vardı Ahmet 4 yılın en yükseğinde motorin fiyatı diye. Aynı şartlar hem Brent'te hem jet yakıtında maalesef bu fiyatların artması ve rafineri kapasitelerinin bu savaşlar sebebiyle azalması sebebiyle o tarafta da bir ekstra yükseklik var. Bizde motorin fiyatlarında bazı maliye tarafından bazı adımlar atıldı ama onların da bir sınırı var. Ki onlar da ufak etki etmeye başlayacak. Hani bu dış etmenlerin ortadan kalkması da çok yakın zamanda olacakmış gibi de durmuyor. Özellikle bu rafinaj kapasitesiyle alakalı. O yüzden hani bir enflasyon tarafına negatif etki bir dış kaynaklı var. İç kaynaklı tarafta sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki ayı bir görmek lazım ama talep tarafında bir miktar geri çekilme olduğunu hissediyoruz. Görüyoruz rakamlardan da. Bunun devamı gelmesi durumunda iç taraftan enflasyon katkı gelebilir. Ancak dediğim gibi iç kaynaklı da bir an evvel ortadan kalkması bizi daha da rahatlatacak. Toparlayacak olursak burada enflasyon tarafında ne kadar hızlı başarı elde edersek faizlerin aşağı gelmesi o kadar erken olacaktır. Ama maalesef biz yılbaşına dönüp baktığımızda oradaki planlarımızdan bir 6 ile 9 ayı en az kaybetmiş vaziyetteyiz Zeynep Hanım. Burada da faizler daha gelmeden, finansman koşulları rahatlamadan borsa tarafında çok büyük beklentilerim yok.
1: Peki Mehmet Bey, şunu da sorayım. Şimdi baktığımızda şöyle genel olarak hani mevcut yatırım ürünlerinin gidişatına korelasyonlarda da bir yani kopukluk olduğunu söylemek mümkün. Yani şimdi her şey yukarı gidiyor. Dolar yukarı gidiyor, tahvil yukarı gidiyor. Amerikan endekslerine baktığımızda yani oralarda da yine yönü yukarı çevirme eğilimi söz konusu. Altın yukarı gidiyor. Şimdi bu ne kadar böyle gidiyor?

0: Bilir ilk ne taraf kopar ve böyle bir ortamda yatırımcı portföyünü nasıl tutmalı? Yani özellikle portföy savunması diyeyim, yani onu sağlayabilme adına.
1: Açıkçası buradaki en büyük tehlike gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faiz oranları. Geçen gün bir tweet dağıtmıştım. İşte Japonya'da 30 en yükseği, Avustralya'da 15 yılın en yükseği, Amerika'da 2000'den bu yana en yüksek. Almanya keza öyle, son 10 yılda yanlış hatırlamıyorsam. Bir de buna tabii neredeyse gelişmiş ülkelere yakın borçlanma ihtiyacı olan ve borçlanmaya devam eden yapay zeka şirketlerinde koyduğumuzda maalesef borçlanma tarafında, faizler tarafında olumlu bir havadan bahsedemiyor. Ama dönüp hisse senedi ve diğer riskli varlıklara baktığımızda oradaki olumlu hareketin de devam ettiğini görüyoruz. Benim 30 yıl oldu aşağı yukarı sektörde profesyonel çalışalı. Burada faiz piyasalarının en azından kısa vadede olmasa bile orta vadede daha doğru çıkacağını düşünüyorum. Özellikle sözlü müdahalelerle faiz indirilemeyeceğini, ki burada kastettiğim BESET yaptığı açıklama sonrası, hatta kamu hesabını da kullanabiliriz demesine rağmen uzun vadeli faizlere baktığında aynı nokta. Bu taraf en büyük tehlike ve bu diğer piyasalar üstünde öyle ya da böyle baskı yaratacaktır dönemde diye düşünüyorum.
0: Peki nasıl bir portföy dengesi, yani özellikle nasıl bir portföy savunması önerirsiniz bu ortamda?
1: Açıkçası iç tarafta hala sabit getiriler yüksek. Oynaklığın çok fazla olduğu hisse senedi ve kıymetli madenler tarafını görüyoruz. Hatta son düzenlemeyle oynaklık arttı geçici bir süre olsa. Altın tarafında 4300'lerde ortalamalar birikmişti. En son gelen Amerikan vesiyle beraber faiz arttırma olasılık biraz azalınca o seviyeden yukarıya doğru kalktı. Ama dediğim gibi eğer gelişmiş ülkelerin faiz oranlarındaki problem çözülmezse, ki yakın vadede çözülecek gibi durmuyor, çok kısa vadede bu sorunların devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi faiz hadleri küreselde bu seviyedeyken, özellikle işte bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da hikaye, yani başta yılın başındaki o parlak görünümünden ne kadar savrulur?
1: Açıkçası yılın başına göre olan parlak seviyeyi maalesef kaç sebepten dolayı kaybettik. Bir, enflasyondaki beklediğimiz olumlu gelişmelerin gecikmesi. İki, dünyadaki emtia fiyatlarındaki demin de söyledim, hani üstelikte rafinaj vesaire, buradan gelen ek maliyetleri de koymak lazım. Bunlar çözülmeden de çok olumlu bir hava olacağını ben düşünmüyorum. Açıkçası bunlar bütün dünya için, sadece bizim için değil, bütün dünya için oldukça ciddi problemler. Hani yapay zeka, evet, dünyada piyasaları etkiliyor ama orada da faizlerin yükselmeye devam etmesi durumunda orada da sıkıntılar baş gösterecek diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi yani bizim yerli yatırımcının portföylerindeki yurt dışı hisselere ilgi temasını bir müddettir takip ediyorduk. Bu son dönemde özellikle şimdi borçluluk bu seviyede, özür dilerim, faizler bu seviyedeyken, hisse piyasası da yukarı gidiyorken, bu hisse tarafındaki yapay zeka odaklılar ve onun ekosistemi dahil, böyle iki tarafın da yukarı yönlü gidebilmesi ne kadar mümkün? Yani en azından hissenin ortam buyken yukarı gitmesi, ya da ne kadar baskı biriktiriyor?
1: Çok uzun süre sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası bir miktar daha bu hareket edebiliriz ama elinde sonunda eğer geçmiş ülke bütçelerinde bir mucize yaratılmayacaksa, eninde sonunda bu düzen tersine gelecek ve Açıkçası faizlerde çok hızlı bir aşağı hareket olması durumunda global hisse piyasalarının düzeltme gelmesi gerekiyor.
0: Mehmet Taylan, çok çok teşekkürler. Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan konuğumuzdu. Kendisinin notlarını aldıktan sonra bir araştırma masasına dönelim.

0: Elif Canseven yayına katılacak bu noktada. Bloomberg HT araştırma analisti. Hoş geldin Elif.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Elif, bugün biraz küreselde özellikle gelişmekte olan ülke tarafında kurlarda görünüm ne, orada nasıl bir hareket oluyor? Şimdi baktığımızda hani paranın sürekli yön aradığı bir ortamdayız piyasalarda. Dolayısıyla biraz da o tarafa göz atalım.
1: Hafta başından beri aslında bir miktar daha oynak bir piyasadan bahsediyoruz Zeynep. Özellikle tahvil faizlerinin yukarı yönlü geldiği, hisselerde satışları takip ettiğimiz bir hafta geçirdik. Ama haftanın sonuna doğru yaklaşırken bugün Brent petrol tarafında sabah saatlerinde kaydettiğimiz aşağı yönlü hareketin günün ortalarına geldiğimizde bir miktar daha törpülendiği, doların değer kaybetmeye devam ettiği bir gün geçiriyoruz. Şu an baktığımızda aslında bugünün en öne çıkan haberini az Japonya yen tarafından almıştık ve yen tarafındaki değer %1'e varan değer kazancı, dolar karşı değer kazancı sabah saatlerinde öne çıkan konularımızdan biri olmuştu. Bu tarafta Japon Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz artırım ihtimallerinin daha da güçlendiğini ve Japon Merkez Bankası'nın müdahale edip etmeyeceğine yönelik hareketlerin bir miktar daha spekülasyon etkisi yarattığını para birimleri bazında söyleyebilirim, ama buradan birazcık daha gelişmekte olan ülkelere baktığımda MSCI gelişmekte olan para birimlerinin %0.3 seviyesiyle aslında 21 Ağustos'tan bu yana en güçlü günlük performansını yaşadığını söyleyebiliriz. Burada öne çıkan para birimlerine baktığımızda Tayland bahtı, Hindistan rupisi, Endonezya rupisi gibi para birimleri öne çıkıyor. Burada önemli olan şu, bu saydığım 3 para biriminde biz Temmuz ayına kadar, 2026'nın başından Temmuz ayına kadar ciddi bir baskı, satış baskısı takip ediyorduk. Fakat şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz bir gün geçiriyoruz. Keza ekrandaki grafiğimize baktığımızda ise Haziran ayındaki 1850 seviyelerinden şu an geldiğimiz 1920 seviyelerine doğru yukarı yönlü çıktığını, yani günlük bir inmeden değil de volatil hareketler sergilese de Haziran ortasından bu yana yükseliş trendine geçtiğini ve şu an zirve seviyelerini yaşayan bir MSCI gelişen para birimleri endeksi takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Fakat bu yükselişin geniş bir tabana yayıldığını söylemek yanlış olur. Çünkü tüm gelişen para birimlerinde aynı performansı göremiyoruz. Örneğin Türk lirası, Güney Afrika randı ve Meksika pesosunda, keza biz bu tarafta zaten carry trade avantajından yılbaşından beri sıklıkla bahsediyorduk. Bize yarattığı dolar karşısındaki carry trade avantajını yatırımcılarımıza ciddi şekilde anlatıyorduk. Fakat şu an geldiğimiz nokta, izleyenlerimize ciddi şekilde anlatıyoruz demem daha doğru olur. Şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha bugün onların değer kaybıyla değer kaybını yansıtırken geldiğimiz noktada özellikle Tayland bahtının negatif reel faiz seviyesine rağmen bugün ciddi şekilde değer kazancından söz edebiliriz. Bugün gelecek olan enflasyon verisini sabah saatlerinde karşıladık. Bir miktar daha beklentinin altında geldi. Piyasalara yansımalarını da analiz ediyor olduk, ama haftanın en önemli gündemi olarak yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olduğunu söyleyebiliriz. Tarım dışı istihdam verisiyle beraber aslında küresel piyasalar ne yöne gidecek? Doların güç kazanımı ya da güç kaybı ne yöne doğru olacak? Bir miktar daha onu analiz etmeye devam ediyor olacağız.
0: Teşekkürler Elif.

0: Seans ortasını JP Morgan'dan bir değerlendirmeyle bitirelim. Amerika ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin devam edeceğini öngörüyor JP Morgan. Ama bu Amerika'daki ara seçimler öncesinde, Kasım seçimleri öncesinde, kongre seçimleri öncesinde bir düzeltme yaşanabileceğini de düşünüyor. Detaylara bakarak bu bölümü noktalayalım. Birazdan piyasa hattı var. Devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
1: JP Morgan Chase Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Chris Peters, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu ifade etti. Kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri öncesinde %5 ila %8 arasında olası bir düzeltmenin piyasa açısından sağlıklı bir geri çekilme olacağını vurguladı. Küresel hisse senedi yatırımcıları açısından 10 yıllık Amerikan hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve 30 yıllık getirilerin son 19 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması temel kaygı kaynaklarından biri haline geldi. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyeceği yönündeki endişeler, Hazine Bakanı Scott Bessent'ın uzun vadeli borçlama maliyetlerini düşürmek adına başlattığı geri alım hamlelerine rağmen faizlerdeki tırmanışın önüne geçilmesi zorlaşıyor. Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta Chris Peters, 10 yıllık getirilerde psikolojik eşik olan %5 seviyesinin aşılması halinde borsalarda ani ve sert refleksif satışlar görülebileceği uyarısında bulundu. İkinci çeyrek bilanço sezonunun sunduğu pozitif katalizörün geride kalması, Eylül ayının tarihsel olarak borsalar için en zayıf dönem olması ve yaklaşan Kasım ara seçimleri öncesindeki belirsizlikler piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Peters, yaşanabilecek geri çekilmelerin yapısal bir kırılma ya da ayı piyasasının başlangıcı olarak değil, bilanço dinamiklerinin ardından hisse senetlerinde gerçekleşecek sağlıklı bir kar realizasyonu ve düzeltme süreci olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Bu hafta biliyorsunuz önemli verileri karşıladığımız bir haftaydı içeride dışarıda. Bugün içeride enflasyon verisini aldık. Dışarıda da yarın alacağımız tarım dışı istihdam verisi piyasalar açısından kritik. Özellikle tahvil faizlerinin son derece yüksek seyrettiği ortamda başta Amerika'da. Bakalım gelen veri hangi etkiyi yaratacak? Özellikle Fed'in hani istihdam, enflasyon ikili teski eşliğinde, ikili hedefleri eşliğinde yakından takip edeceğiz. Şimdi bugün bize gelen enflasyon verisi sonrası manşet veri aylıkta da yıllıkta da beklentinin bir miktar altında geldi. Ama Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ilk etapta bankacılık tarafında yukarı yönlü bir

0: hareket görmekle birlikte biraz oranın da törpülendiği 14 binin altında kalmaya devam eden bir Borsa İstanbul görünümü var. Bu hafta Borsa İstanbul için iç açıcı bir hafta olmadı. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafı %1,20 primli. %1'in altına gitmişti yaklaşık yarım saat önce baktığımızda. Yeniden alım geldiğini anlıyoruz. Sanayi tarafta %0,95 kadar satıcılı seyir var. Yine mali tarafa baktığımızda da %0,48 aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Turizm, ulaştırma, hizmetler diye baktığımızda ulaştırmadaki kayıplar %1'in üzerinde. Özellikle tabii petrol yeniden böyle 97 dolarlara gidince turizm tarafı %0,2 primli, hizmetler tarafı da %0,81 kadar aşağı yönlü seyrediyor. Paralara baktığımızda dolar endeksi 99.25'te, euro dolar çaprazı 1.16.02'de, 48.31'e gelen bir dolar TL, euro TL'de de 56.23 seviyesini görüyoruz. Bir Avrupa borsalarına bakalım. Orada da kırmızı bir tabloyu takip ediyorduk. Londra borsası ve Milano borsası pozitif ayrışıyor. Yataydan pozitife döndüklerini görüyoruz son bir saat içinde. Londra'da %0,18'lik yukarı yönlü hareket var. Milano borsasında da %0,2 kadar, çok yakın oranlarda. Kakaran endeksi %0,31 aşağı yönlü. Alman DAX endeksi ise yatay negatif seyrediyor. Seansı devam ettiriyor. Şimdi Amerikan borsalarına baktığımızda Dow Jones yatay pozitif, S&P yatay negatif. Yine Nasdaq'a baktığımızda o da 0,23 kadar bir aşağı yön gösteriyor an itibariyle. Şimdi tahvil faizlerine bir kez daha bakalım. Amerika'nın getiri eğrisine bakalım. 4,78'de 10 yıllık tahvil faizi. Burada tabi uzun tarafın yüksek kalması 4.80'lerin üzerine gitti, bir miktar buraya geldi ama buradaki dikleşme devam. 4.53 5 yıllıklar, 4.37 2 yıllıklar uzadıkça yukarı giden bir faiz tarafı var. Yani enflasyon beklentilerine, ekonominin gidişatına ilişkin beklentilere dair fiyatlama yüksek seyrediyor. Hatta bir faiz arttırım fiyatlaması olarak da yorumlanıyor. Devam edelim, bir petrole bakalım. Petrol 97 dolar 30 sentte, 92 dolar 58 sentte de Amerikan tipi WTI seviyesi. Brent petrolde ise 97 dolar 30 senti görüyoruz. 4427 dolar spot altının ons fiyatı, %1'in üzerinde kazanımla. 65 dolar 66 sente gelen bir gümüş görünümü var. 77691 dolar da Bitcoin'de işlemlerin geçtiği seviye olarak karşımızda. Şimdi ana tema diye baktığımızda küreselde yüksek tahvil faizleri, FED cephesinden ne geleceği bu ortamda, faiz arttıracak mı, istihdam enflasyon denkleminde nasıl bir karar verecek? Tarım dışı istihdam önemli olacak. Yarın gelecek olan ADP beklenti altı gelmişti bir miktar. Bir yandan seçimler yaklaşıyor, ara seçimler Amerika'da. Dolayısıyla yüksek faiz, arttırılan faizle bu seçimlere girmek istemeyen bir Amerikan yönetimi var. Bakalım oradan gelecek tabii adımların da küresel piyasaları şekillendirme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğu da malum. Bir bağlantı yapalım. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan bu noktada yayına katılacak. Harun, merhaba.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Küreseldeki temaları özetledim ben. Veri haftası dediğimiz haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İçeride bugün enflasyon verisini aldık. Küreselde beklenen veri, yarın tarım dışı istihdam verisi, yarın gelecek olan. Şimdi bu eksende, yani bu çerçevede baktığımızda hemen her şeyin yukarı yönlü olduğu bir ortamda ürünler açısından, hani altındı, petroldü, Amerikan endeksleriydi, tahvillerdi derken içeride Borsa İstanbul düşüş serisine dördüncü günde de devam ediyor. Enflasyon verisi sonrası bankalarda primlenme görsek de endeks seviyesi 14 binin altında.
1: Evet, kısa bir özet geçmek gerekirse Zeynep Hanım, yoğun bir gündemdeyiz. Veri tarafında özellikle hem küresel hem yurt içinde çok yoğun süreçlerden geçiyoruz diyebiliriz. Küresel tarafta dün özel sektörü istihdamı beklentinin bir miktar altına geldi. Bu da aslında Fed'in faiz artırım beklentisini hafifleten bir unsur oldu. Şu anda Fed'in faiz artırım beklentisi dün %70'leri görmüştü. Bugün itibariyle yaklaşık %60'a varan bir faiz artırım beklentisi bulunuyor. Açıkçası buradaki beklentinin değişmeye devam edeceğini düşünüyorum ben. Bu noktada Kasım seçimleri de yaklaştığı için özellikle faiz artırımına gidilmemesi de bir seçenek olabilir. Bundan kaynaklı fiyatlamaların bu eksende gelişmesini bekleriz ki yarın zaten tarım dışı sistem verisini takip edeceğiz. Bu veriye göre de fiyatlamalar daha belirgin hale gelecektir. Burada biraz daha yurt içine odaklanmak istiyorum. Özellikle dün bugün enflasyon rakamını takip ettik. Aylık enflasyon %1.84 geldi. Bu noktada tabii ulaştırmanın negatif bir etkisini gördük. Ulaştırma tarafı 0.82'lik bir puan katkısında bulundu. Bu aslında son dönemdeki petrol fiyatları, enerji maliyeti ve bunun da aslında akaryakıt fiyatlarına yansıması bir miktar etkili olmuş gözüküyor. Bundan kaynaklı enflasyonla yine savaşın etkisini görüyoruz diyebiliriz. Bu noktada Merkez Bankası'ndan önümüzdeki süreçte Eylül ayı toplantısında bir faiz indirimi beklenir mi? Açıkçası burada biraz soru işareti yaratıyor. Özellikle risklerin hala canlı kalması bu toplantının pas geçirme ihtimalini arttıran unsur. Bizim düşünümüz bu noktada. Yıl sonuna kadar da diğer iki toplantıda da 200 bas puanlık faiz indirimi gelmesini bekliyoruz. Yıl sonu Merkez Bankası muhtemelen %35'lik bir oranla yılı kapatacaktır diye düşünüyoruz. Bu noktada toparlayacak olursam endeksi hem küresel taraftan gelen haber akışları hem de enflasyon tarafı şu anda negatif etkiledi diyebiliriz. Hafta sonunda fon haberleri baskılarına devam etmişti endeksi. Burada yeni bir hikaye ihtiyaç var diyorduk. Bu hikaye enflasyon tarafına gerçekleşmedi. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte küresel taraftan gelecek olumlu haber akışına ihtiyacımız var diyebilirim. Bu noktada takip ettiğimiz seviye yine 14.250 bölgesi. Bu seviyeyi aşmadığı müddetçe endekse güçlü bir fiyatlama beklemiyoruz diyebilirim.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Piyasaların dinamiğini konuşmaya, önümüzdeki dönemde beklentilerin neyi gösterdiğine, yatırımcının ne yapması gerektiğine odaklanacağız.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 20

0: 9 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Piyasa hattına devam ediyoruz. Alper Nergiz yayına katılacak bu noktada. GCM Yatırım Genel Müdürü. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun Alper Bey. Günün verisi enflasyon verisiydi. Oradan başlayalım. Ne ifade etti piyasa için sizce?
1: Evet, enflasyon verisi sizin Bloomberg'in anketlerinde de diğer kurumların da anketlerinde yaklaşık 1.90 civarında bir beklenti vardı. Aslında beklentilerden çok sınırlı da olsa daha düşük bir seviyede geldi. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde zaten borsadaki etkisine de baktığımızda özellikle bankacılık endeksinde bugün %1'e yakın banka hisselerinde primler var. Ama genel endeks aşağıda 14.000 seviyesinin altında 13.900 seviyelerinde. Dolayısıyla biraz piyasa beklentilerinin altında gelmesi bankacılık sektöründe olumlu etkisini gözlemliyoruz. Bir de baktığımızda genel olarak yine tabii enerji maliyetlerinin ve gıdadaki etkiyi, yüksek etkiyi görmekle birlikte hizmet sektöründe ise bir miktar gerileme gözlemliyoruz. Tabii bu jeopolitik riskin devam etmesi dolayısıyla Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda bu enflasyon verisini de değerlendirmekle birlikte petrol fiyatlarının geldiği seyre de bakarsak muhtemelen bu dönemi biraz bekle görle geçirecek diye değerlendiriyorum Zeynep Hanım.
0: Alper Bey, şimdi bu haftanın makro verilerine baktığımızda, hani büyümeye de baktığımızda, enflasyon tarafına da baktığımızda BIST 100 açısından, temel temalar açısından ağırlık nasıl şekilleniyor? Yani büyüme verileri mi, enflasyon verisi mi daha ağırlıklı? Ya da daha doğrusu şöyle sorayım. Biri olmadan diğeri ne kadar yetecek Borsa İstanbul'daki hedefleri tutturmaya? Yani tamam, düşen enflasyon ama bir yandan kar büyümesi zayıf kalırsa ne kadar köstek üretir, öyle ifade edeyim. Yani bu ikisi arasındaki denge noktasında Borsa İstanbul açısından ne söylemek lazım? Kazanacakları, etki alanları, ağırlıkları ne kadar etkili olacak?
1: Evet, yani burada tabii sanayi sektörü ister istemez yüksek faiz ortamıyla mücadele ediyor ve bunun inmesi için de elinden gelen mücadelesini de sürdürüyor.

0: Her ne kadar Merkez Bankası biliyorsunuz fonlamayı 40'tan 37'ye çekti. Aslında bu ticari kredilerde belki 2-3 puan da olsa bir rahatlamayı sağladı. Ama tabii beklenti bu seviyelerin aşağıya gelmesi. Yüksek enflasyon ortamlarında ister istemez bir de jeopolitik risk var. Bölgemizde hem Rusya, Ukrayna biraz durulmuştu. Son günlerde orada da yine bir artış gözlemliyoruz. Yine İran acaba seçimlere kadar, Kasım seçimlerine kadar Amerika bu işi belki siyasi şeyle etkiyle bir müdahale olmadan götürür mü demişti. Çünkü bir takım biliyorsunuz ekonomik yaptırımlar söz konusuydu ama yine bir müdahale oldu. Dolayısıyla bu faiz seviyelerinin çok kısa sürede çok aşağı gelmeyeceği aksine bu ayki Merkez Bankası toplantılarında hepsinde bir yükseliş beklentileri var. Tabii bu hem bize hem küresel enflasyona olumsuz yansıyor. Bu şirketlerin tabii hem Türkiye'deki hem dünyadaki büyüme rakamlarının biraz gerilediğini, şirketlerin temkinli davrandığını hem jeopolitik risk kaynaklı hem de faizlerin yüksek seyretmesi nedeniyle. Ama özellikle son çeyrekte Kasım seçimlerinden önce yani Ekim ayı gibi en son piyasaların genel beklentisi bu işin bir şekilde müzakere masasında çözülebileceği. Zaten bunu petrol fiyatlarının 100 doları aşmamasından da bir miktar görüyoruz. Eğer bu seviyelerin üstünde kalmaya başlarsa o zaman biraz daha farklı risklerden bahsedebiliriz. Ama şu aşamada büyümenin düşüyor olması biraz yüksek faiz ortamından ve yaşanan jeopolitik risklerden diye olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki kar rakamlarına bu şirketlerin finansman giderleri işte olduğu için olumsuz yansıması olsa da Türkiye'deki fiyat kazanç ortalamalarının da çok yüksek olmadığını, şirket değerlemelerinin aslında çok yüksek olmadığını özellikle sanayi ve bankacılık konusunda dolayısıyla belli bir seviyede talep gelecektir. Endekse de baktığımızda şu anda 13.900 seviyelerinde, burası önemli. Eğer haftayı bu seviyelerin üzerinde 13.900-14.000 seviyesi civarında kapatırsak belki önümüzdeki hafta için daha iyimser olabiliriz. Ama bu seviyelerin altına eğer sarkma olursa o zaman belki bir miktar daha gerileyebilir. Fakat uzun vadede eğer olası riskler dışında farklı bir riskle karşılaşmazsak önümüzdeki yıl piyasaların faizlerin de düşeceğini öngörürsek daha iyi olabileceğini, borsa açısından daha yüksek yeni zirveleri görebileceğimizi değerlendiriyorum. Zeynep Hanım.
1: Peki mevcut çarpanlar, defter değerleri dikkate alındığında banka hisseleri hala BIST 100 için en güçlü alternatif diyebilir miyiz?
0: Yani yeni düzenlemelerle birlikte yabancı girişi de eğer olursa evet bankacılık hisseleri cazip. Ama hatırlarsanız fiyat kazançlar 3'ler civarındaydı ki o zaman da cazip olduğu belirtiliyordu. Sonra piyasadaki hareketle beraber bunların 7'lere falan çıktığını gözlemledik. Şu anda da baktığımızda 5 civarlarında büyük bankaların fiyat kazanç ortalamaları. Bu dünya ortalamalarına baktığımızda aslında iyi bir ortalama, çok yüksek değil. Piyasaya giriş için orta ve uzun vadede değerlendirilebilir. Tabi burada faiz indirimlerinin başlayacağı ve bu savaşın, jeopolitik riskin son bulması, petrol fiyatlarının gerilemesi ile beraber önümüzdeki seneye de enflasyon hedeflerinin umuyoruz ki daha bu seneye göre daha düşük bir rakamlarla kapatılacaktır. Bu çerçevede hem bankacılık olsun hem holding olsun işte enflasyonun düşmesinden etkilenecek inşaat sektörü olsun, otomotiv olsun bunlar faizlerin düşmesiyle beraber daha pozitif etkilenecek sektörler. Zaten baktığımızda da konut satışlarında biraz da altının da geri gelmesi nedeniyle bu hem konutta hem otomotivde biraz daha yavaşlama görüyoruz. Ama önümüzdeki sene önemli. Kısa vadede ise yarınki gelecek tarım dışı istihdam verisi var. Piyasalar yakından bunu bekliyorlar. Eğer burada beklentiler 55 bin civarında, beklentilerden düşük gelen bir rakam hem altında hem diğer piyasalarda faiz arttırım beklentileri %70'lerdeydi. Belki biraz geri çekilmesine neden olabilir. Ama beklentilerin üstünde gelebilecek bir rakam ise faiz arttırım beklentilerini Amerika için arttırabilir. Dolayısıyla yarınki gelecek rakam da kısa vadedeki gelişmeler için bizim borsanın da endeksin 14 bin üzerinde kapatmaması açısından da önemli olacak diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi az önce konut vurgusu yaptınız. Baktığımızda yani evet gayrimenkul tarafındaki hareketlilik beklentisi üzerinden de biraz konuşacak olursak şimdi orada hani GEO'lar tarafında kira gelirli olanlar zaten 1,5-2 yıldır iyi performans gösteriyordu. Şimdi bundan sonra üretim tarafı daha hareketli olacak diyebilir miyiz proje üretenler tarafı?
0: Evet, özellikle faizler düşmeye başlarsa evet Zeynep Hanım orada dediğiniz gibi proje üretenlerde de bir miktar artış olacaktır. Tabii şunu da unutmayalım. Her maliyet olduğu gibi inşaat maliyetleri de arttı. Özellikle yeni inşaatlarda gerçekten yüksek konutlar, fiyatlar mevcut. Ama bu arada hem Emlak Konut TOKİ'nin yaptığı projeler var. Burada da hızlı bir yapılanma devam ediyor, yenilenme devam ediyor deprem riski dolayısıyla. Yani faizler eğer gerilerse ki biz Ekim'den itibaren belki Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gidebileceğini bekliyoruz. Eylül ayına pas geçmesini bekliyoruz. Tabii buradaki en önemli senaryolardan birisi bu jeopolitik riskin en geç Ekim ayı sonunda yani Amerikan seçimlerinden önce son bulması. Ki umuyoruz ki bu şekilde bir müzakereyle sonuçlanır. Eğer devam ederse tabii o zaman daha farklı stratejiler gündeme gelecek. O zaman da tekrardan konuşuruz.
1: Peki Alper Bey. Teşekkür ediyorum. Alper Nergis konuğumuzdu. Geceme Yatırım Genel Müdürü. Kendisine teşekkür edip Eral Karayazıcı'yı davet edelim. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü. Hoş geldiniz Eral Bey.
2: Merhabalar Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sizinle önce şöyle bir genel görünümden başlayalım, sonra içeriye doğru gelelim. Özellikle fon düzenlemesi tarafına ilişkin görüşlerinizi de bugün itibariyle etkileri açısından da almak istiyorum. Ama şöyle baktığımızda resme hani küresel anlamda dolar, tahvil, altın, petrol, endeksler yukarı yönlü. Şimdi bu ne kadar sürdürülebilir? İlk buradan ayrılan hangisi olur? Bu değerlendirmenin ardından biraz bizim tarafa doğru geçelim.
2: Bu bir gerçek. Enerji fiyatları yukarıya gidiyor. Enerji fiyatları yukarı giderken varlık fiyatları bir dayanıklılık ortaya koyuyor. Bazen yatay kalıyor. Bazen hafif yukarıya gidiyor. Bazen hafif aşağı esnemeler yapıyor. Ama ilk şoktan sonra onu Mart'ta yaşadık. Burada bir adaptasyon var. Zayıf halka kim? Tahvil faizleri. Orada birkaç faktör etkili. Ama petrol fiyatlarının en hırpaladığı taraf gördüğüm kadarıyla özellikle de uzun vadeli tahvil faizleri oluyor. Şimdi yakından bakalım, bu haftaya bakalım dersek 3,5 gün oldu. Borsalar bir dayanıklılık ortaya koyuyorlar, doğru. Ama yukarı yönlü bir eğilimden ziyade çok sınırlı %1 kadar kayıp olduğunu görüyoruz. Bu Amerika için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Gelişen ülkeler için de petrol fiyatlarındaki artıştan faydalananları bir kenara bırakırsak onlar için de geçerli. Ve Hürmüz, Amerika, İran hattı bu anlamda global trendde domine eden unsur olmaya devam ediyor. Gelelim mi Türkiye'ye, dışarıyı mı bağlayalım?
1: Şöyle, Türkiye'nin özellikle borsa tarafında ne kadarı şu anki görünüm bu bahsettiğimiz küresel dinamikle ilgili, bir onu değerlendirelim Eral Bey, sonra iç dış karışık devam ederiz. Çünkü tahvil tarafına ilişkin birkaç sorum daha var size. Buyurun. Önce şimdi bu Borsa İstanbul'un en işte sevimsiz haftalarından biri diye konuşuyoruz. 4 gündür aşağı yönlü enflasyon verisini aldık. Bankalarda bir pozitif tepki oldu ama endeks geneli için bunu söylemek mümkün değil. 14.000'in altında giden bir görünüm var. Hani 15.000 ve üzerine gider mi? Buradan bir yükseliş senkronunu tut.

0: matematik üzerinden alalım dersek elbette ne kadar doğru yanıt üretir tartışılır ama bence doğru da bir yanıt üretiyor. Yaklaşık %1-1,5 kadar Türk borsasında da biz düşüş görsek bunun dışarıya paralel olduğu, yani dışarıya paralel bir hareket olduğunu söylerdik. Ama 4,5 Türkiye'deki kayıp. O yüzden 3'te 2'sinin hatta 4'te 3'ünün dolar bazında çevirirsek daha fon düzenlemesinin sonuçlarıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Fon düzenlemesi bence bu değer kaybının doğrudan nedeni değil. Fon düzenlemesini takiben bazı yatırım fonlarından dikkate değer ölçüde bu hafta yatırımcı çıkışı olduğunu görüyoruz. Yatırımcılar çıkış yapınca da ödeme yapmak için varlıkları satan yatırım fonları oluyor. Böyle bir halka var aslında. Düzenleme, gündemin bir anda buraya yönelmesi, yeni şartları dikkate alıp bir grup yatırımcının da fon tercihini değiştirmesi, hatta ilk başta kenara çekilmesi. Böyle bir akımın içindeyiz. Bu bir süre daha devam edebilir ama haftalarca bence sürmeyecektir. Çünkü etkili olan birkaç faktör var fon yatırımcılarının tavrında. Evet, bir momentum önemlidir. Şu anda orada momentum fonlar bazında değişiyor, tartışmaya açık. Gündem elbette etkili. Artık günümüz dünyasında bilgiye erişmek o kadar zor değil. Yeter ki bir insan o bilgiye ulaşmak istesin. Üçüncü bir faktör ne? Haberlere bakıyorlar, sosyal medyaya bakıyorlar ve ağırlıkla negatif etkileyen bir akış var burada yatırımcı psikolojisine. Ben bir süre sonra özellikle çok sert değer kaybı yaşayan yatırım fonları olmaya başladı. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar, aşırı değer artışı yaşamış, likiditesi oldukça düşük hisselerde yatırımı olan fonlar. Ve bunlarda da böyle birkaç günde %20'lik, 30'luk kayıplar oldu. Bir süre sonra fiyatın çok düşmüş olmasının o kesimin artık satış iradesini ben frenleyeceği, hatta dengeleyebileceği de görüşündeyim. Ama şu bir gerçek, bir süre Türkiye fon düzenlemesi ve onun dolaylı etkileriyle bu stres testini, intibak sürecini yaşayacak. Ekim sonuna kadar fonların o ihlalleri, yeni düzenlemeyle ihlal haline gelen yatırımları 1/3'ünü yumuşatması ve mevzuatın gerektirdiği hale getirmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar da bu kademeli olarak devam edecek bir süreç. Ama piyasa etkisine ne kadar süre görürüz derseniz ben maksimum 2 hafta derim.
1: Çıkanlar nereye gidiyor?
0: Bence bir süre kenara park edenler olabilir. Yani tahmin üretiyorum. Tabii. Açıkçası çok da yakından takip etmiyorum. Yani onu çok profesyonelce mesai vererek yapanlar da var. Ama daha güven duygusunun ön plana çıktığı bir tablo var. Bu güven duygusuyla birlikte bazıları türbüne çekiliyor olabilir. Para piyasası fonlarına. Bazıları daha kendilerini güvende hissedecekleri alternatif enstrümanlara yöneliyor olabilir. Ama serbest fon pazarında özellikle belli fonlardan bir çıkış olduğunu görüyoruz.
1: Erhal Bey, şimdi bu düzenlemeyle birlikte hani BIST 30 ve dışındakiler diye bir tartışma da olduğunu takip ediyoruz. Yani soru şöyle soruluyor daha ziyade. Hani BIST 30'a ne kadar yoğunlaşma olur? Dışındakilere, dışındakilerin likiditesi açısından nasıl bir resim bizi bekler?
0: Birkaç ayrı pencereden bakmamız bence daha sağlıklı Zeynep Hanım buna. Birincisi, genel olarak BIST 30'a bir rağbet olur mu? Bir giriş sağlar mı bu? Genel olarak fon pazarına giriş olması lazım. Hı hı. Çünkü fon yöneticilerinin alım ordinosu devreye sokabilmesi için netinde bir giriş olması lazım. Şu an o kadar belirgin bir giriş için şartlar uygun değil. Bir kısmı fon değiştiriyor, bir kısmı kenara çekiliyor. İkincisi, aşırı değer artışı yaşayan hisseleri bir kenara bırakalım. Yani orada balon fiyatları oluşan hisse senetleriyle ilgili ileriye dönük umut verici senaryolar dizayn etmek çok güç. Ama likiditesi yine düşük olan, endeks 30'da 100'de yer almayan, fakat iyi şirketler var. Ve bunlar aynı zamanda iskontolu. Şimdi bunlar

0: iddia ediliyor. Eğer takas mülkiyetinde normal yasal sınırlar dahilinde de olsa fonların etkin olduğu hisselerse, belli bir ağırlığı varsa fonların, bir süre o şirketler yine dezavantajlı olabilir. Ama bir de bu özelliklere sahip olup fonların dikkate değer ağırlığının olmadığı şirketler var. Onlar bu akımdan pek de fazla etkilenmezler. Ben o yüzden bir süre fonların etkili olduğu küçük ölçekli şirketler ikinci planda kalabilir. Ama ilerleyen bir noktada da tam tersinin de devreye girebileceğini düşünüyorum. Şimdi ben abartılı buluyorum. Endeks 30 süper. İşte endeks 30 değilse bundan sonra onlar para etmez. Bu yanlış bir yaklaşım. Çok farklı dinamikler bence fiyatlamalarda etkili olmaya başlayacak. Bugün çok konsantreyiz. Tebliğe, işte endeks 30 hisselerinin istisna kapsamında olmasına. Ama tek parametre kesinlikle bu olmayacak.
1: Peki Eral Bey, şimdi biraz yine dışarıya çıkalım. Şu tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi meselesi üzerinden analiz yapmaya çalışalım. Şimdi Amerikan tahvil faizleri 10 yıllık gösterge faizinin dünyanın en önemli gösterge faizi olarak tanımlanan 4.80'lerin üzerine gitti. 4.78'lerde şu an yukarı doğru, yani vade uzadıkça artmaya devam ediyor. 5.20'ler mortgage faizlerini etkileyen bir durum var. Orayı da yukarı iten bir durum var. Bir yandan da şimdi FED cephesinden faiz arttırım beklentileri var ama Kasım seçimleri öncesi arttırım olması zor öngörüsü de söz konusu. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın ekonomisine baktığımızda, verilerine baktığımızda ADP bir miktar düşük geldi. Yarın tarım dışı istihdam da öyle gelirse. Bir yandan Atlanta Fed'in beklentilerine baktığımızda çok ciddi bir büyüme öngörüsü var. Yani neredeyse gelişmekte olan ülke gibi 4.78'di yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu ortamda Fed ne yapar? Tahvil piyasası Fed'i bir faiz arttırımına zorluyor gibi, ne dersiniz?
0: Şimdi büyümeyle başlayalım Zeynep Hanım. Bir kere dünya artık o 4 sene önce, 5 sene önce baktığımız büyüme oranlarıyla değerlendirebileceğimiz bir ekonomiye sahip değil. K tipi ekonomi denen, ekonominin iki ayrı kolunun olduğu ve birbirlerinden tamamen uzaklaştıkları bir tablo var. Bir kere düşük orta ölçekli hane halkı üzerinden bakarsak dünya ekonomisi çok zayıf bir büyüme içinde, birçok ülkede de durgunluk yaşıyor. Ama üst kol böyle değil. Onu domine eden önemli bir başlık elbette yapay zeka temalı yatırımlar. Ama o gelir dağılımının bozulmasının iz düşümünü de burada görüyoruz. Bir kere Fed değerlendirme yaparken, istihdam tarafına bakarken manşet büyümeye mi bakacak? Ama düşük orta ölçekli gelir grubu ve istihdam daha büyük bağlantıdaysa ekonominin alt kolunun ihtiyaçlarına mı bakacak? Bence artık yavaş yavaş alt kolu daha fazla gözetmeye başlayacaktır. Şu anda yardıma ihtiyacı var ekonominin alt kolunun. Biz enflasyon tehdidi olsa da faiz arttıramayız diyecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Faizi pekala arttırabilir. Arttırması belki daha doğru da olabilir. Bu tartışmaya açık. Seçim ne kadar etkili olur? Ne kadar politize oldu Fed? Bu tartışmaya açık. Ama piyasa etkisi ne olur derseniz, Fed'in şu anda orta noktası faizinin 3.60'ıdır. 3 yıllık tahvilin faizi yanılmıyorsam 4.40 civarında. Yaklaşık 80 bas puanlık bir fark var. Bunun 20 bas puanını risk primi kabul edelim. 60 bas puan önümüzdeki 3 yılın ortalama faizinin tahvil piyasası daha yüksek olacağını fiyatlamış durumda. Yani bırakın Fed'in 25 bas puan arttırım yapmasını, önümüzdeki 3 yılın ortalamasının 60 bas puan yukarıda olması için Fed'in belki de 3 tane, her biri 25 bas puan olan 75 bas puanlık faiz arttırımı yapması lazım. Yani şu an piyasa buna odaklanmış durumda ve piyasalar bir bütündür. Tahvil fiyatladıysa bu herkes tarafından da fiyatlanmıştır. Yani Fed'in çıkıp da bu senaryoyu teyit eden bir aksiyon içine girmesinin ben bir piyasa etkisi yaratacağını düşünmüyorum. Daha ziyade bence biz Hürmüz'e odaklanacağız ve orada adeta bir Rus ruleti görüyoruz. Ben İran'ın Ağustos sonunda yapıcı bir tona geçeceğini ve bir anlaşmanın Eylül başında gerçekleşeceğini düşünüyordum. İran konusunda tahminim haklı ol çıktı. Fakat Amerika çok katı bir tavır aldı. Bu beni çok şaşırttı. Bu birkaç hafta daha devam ederse tahmin ediyorum biz Trump sonrası dönem fiyatlamasının finansal piyasalarda başladığı bir tabloya da şahit olacağız.
1: O fiyatlamada ne görürüz?
0: Çok ilginç orası. Yani bir kere şu anki seçmen desteğine göre çok erken, belki adaylar da belli değil, ama Demokratlar Kasım 2028 seçimine %60 kazanır görüntüsü var. Ama kim olacak başkan? Şimdi Cortez olursa bambaşka bir tablo var. Özellikle bardağın en boş tarafı yapay zeka temasını ilgilendirir. Cortez de bir çıkış içinde orada. Ama diğer adaylar olursa daha ölçülü negatif olur. Altını nasıl etkiler? Yani bunları çok tartışmamız gerekecek ama bence 2025'te altının o %65'lik tarihi rallisinin sebebi Trump'tı.
1: Evet.
0: Güven kaybı ve bireysellerin yönelimi. Şimdi post-Trump fiyatlaması başladığında bir kere bu faktör de bir parça yumuşamış olur. Ama ben bir sürprizle önümüzdeki hafta Trump'ın o bağırış çağrışı takiben masaya
1: Evet.
0: oturup bir anlaşmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Yoksa Senato'yu da kaybederse bakanlarını bile Trump değiştiremez hale gelecek ara seçim sonrası.
1: Erol Karayazıcı, çok teşekkür ediyorum katkınız, vaktiniz için çok sağ olun. Burada piyasa hattını noktalayalım. Finans merkezinde bir kez daha görüşelim.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bizleri enflasyondaki son durumu ve tarım sektörünün etkisini konuşmak üzere hattımız konuğumuz eşlik ediyor. Kendisi Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis. Mehmet Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler Mehmet Bey. Şimdi bakıldığında aslında bu ay gözler enflasyon rakamlarına odaklanmışız. Çünkü bakıldığında Ağustos, Eylül'e nazaran biraz daha düşük gelmesi birçok sene özelinde beklentiler dahilindeydi. Fakat Eylül'e gelmeden önce daha Ağustos ayında %1'lerin de üzerinde bir enflasyon aylık bazda rakam görünce tabii ki piyasalarda farklı bir hareketlenme de olmuş bulunmakta. Fakat Bloomberg HT anketine bakıldığında beklentinin de altında gelen bir aylık ve yıllık bazda enflasyonun da olduğunu gördük. Şimdi enflasyon tarafında TÜİK verilerine bakıldığında Ağustos'ta aylık %1,84, yıllık bazda ise 31,51'e çıkan bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kaldık. Detayları bir haberimizde dinleyelim, sonra sizinle beraber devam edelim.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre 1,84 artış gösterirken yıllık bazda ise %31,51 oldu. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi aylık enflasyonun %1,91, yıllık enflasyonun da %31,61 olması yönündeydi. Ağustos'ta çekirdek enflasyon da %30,07 seviyesinde ılımlı bir yükseliş gösterdi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79 artış, ulaştırmada %35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 artış, ulaştırmada %4,82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,26 artış olarak gerçekleşti. Ağustos ayında TÜFE'de aylık en yüksek artış %8,62 ile eğitim tarafında oldu. Yıllık bazda da en yüksek artış da yine %53,44 ile eğitim grubunda gerçekleşti. TÜİK verilerine göre üretici enflasyonu tarafında ise Ağustos'ta hızlanma dikkat çekti. Üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %2,57 arttı. Temmuz'da aylık üretici enflasyonu %1,52 olmuştu. Ağustos'ta yıllık üretici enflasyonunda da ılımlı da olsa artış görüldü. Temmuz'da %27,83 olan yıllık üretici enflasyonu Ağustos'ta %27,95 oldu.
1: Evet Mehmet Bey, şimdi bakıldığında burada Ağustos enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerine biraz altında gelen manşet verilerle karşı karşıya kaldık. Fakat burada gıda enflasyonu tarafına bakıldığında %6'lara varan aslında aylık tarafta bir artış vardı. Peki sizce bu artış kalıcı olacak mıdır? Çünkü biz Ağustos, Temmuz ve Haziran aylarında rekorte bolluğu ve iklimin elverişli olmasından mütevellite aslında enflasyonu aşağı yönlü katkı sağlayacak bir etkenin olduğunu konuşuyorduk gıda tarafını detaylandırdığımızda. Alt detaylara bakıldığında işlenmiş gıdalarda yukarı yönde bir seyir varken ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde yukarı yönde bir seyir varken fiyat artışlarında meyve sebze tarafında aşağı yönde bir seyrin de olduğunu gördük. Peki siz Eylül ayında nasıl bir tablo bekliyorsunuz ve gıda tarafındaki pozitif katkının devam etmesini öngörüyor musunuz?
2: Evet. Şimdi Ağustos ayı gıda ürünlerinde baktığınız zaman aylık olarak 0,40 Temmuz'dan Ağustos'a 0,22'ye çok az bir düşüş var, ama yıllık bazda baktığınız zaman Temmuz 37,53, Ağustos ayında da 33,79. Yani 3,74'lük bir azalış var. Bunu orantıladığınız zaman yaklaşık %10. Çok ciddi bir azalış bu söz konusu. Evet, enflasyon olarak, rakam olarak, yıllık olarak yüksek. Ancak baktığınızda manşet enflasyonda biraz, ama gıda enflasyonundaki bu %10'a yakın bir yıllık düşüşte enflasyonun geçen aya gerilemesi iyi bir işaret olabilir. Bizim tabii ancak tüm dünyada şu an iklim krizi, jeopolitik gelişmeler küresel ekonomideki dengeleri bozduğu için ister istemez ülkemiz de etkilenebilir. Sizin de belirttiğiniz gibi tarımsal üretimde bu yıl yağışların etkisiyle, tabii burada sadece yağışlar değil, üreticilerin emeğini de tırnak içinde söylemek gerekiyor. Birçok üründe yüksek rekorte bekleniyor. daha hasat henüz daha bitmiş değil. Sektörün var yıl olarak tanımladığı hasat döneminde inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde hasat bittiği zaman fiyatlar, biz sadece hububat bakliyat grubunda bunu ifade etmek istiyorum. Fiyat artışları geçen seneye oranla da kıyasladığınız zaman Eylül 2026'yı kıyasladığınız zaman dökme fiyat olarak şunu verebilirim. Pirinç fiyatlarında %3'lük bir artış yıllık olarak, nakliyat grubundaki artış oranı %6. Bunda bir tek kuru fasulyede Ekim'de TÜİK'in de belirlediği %15 gibi bir TÜİK verilerine göre kuru fasulye üretiminde bir düşüş olacağı öngörülüyor. Bundan dolayı %26 gibi bir artış söz konusu. Bir tek buğdayda son dönemde dünyada da bir buğdaylarda bir artış söz konusu. Buğday grubunda yani bulgurda da %30'luk bir artış söz konusu. Baktığınız zaman manşet enflasyonunun, gıda enflasyonunun altında bir yükseliş var. Kendi sektörümle ilgili tahıl ve bakliyat grubunda bunu ifade edebilirim. Ama önümüzdeki dönem içerisinde bunun artışının belirleyen gıda maddelerinin en önemli artan maliyetlerde gıda tırnak içinde girdi maliyetleri ve tarımsal üretici üretim maliyeti.
1: Biraz da o maliyetleri konuşalım o zaman. Peki maliyetlerden önce Eylül ayında nasıl bir tablo öngörüyordunuz? Yani yılı nasıl bir performansa sizce sektör kapatabilir? Çünkü enflasyonda fiyat artışlarıyla beraber Eylül'den sonra yukarı yönde bir seyir beklentisi de vardı. Sizin sektörünüzde bu beklentiyi şu an taşıyor mu?
2: Şimdi tabii mevsimsel olarak Eylül ayında tüketimde bir artış olur. Yani insanlar gittiği yerlerden döner, köylerinden döner. Gelirken ürün de getirirler. Ama baktığınız zaman okulların açılış tarihi ayı ve burada tabii ki genelde fiyat artışları söz konusu olabilir. Ancak arz ve talep çok önemli. Bir üründe arz fazla ise özellikle biz tarım ve gıda konusunda konuşacak olursak fiyatlarda ciddi bir artış söz konusu olmaz. Bunun en güzel örneği geçen sene %38 üretiminde yani 2025 yılında kırmızı mercimekte bir rekolte kaybı yaşandı. Fiyatlar %70'e yakın artmıştı. Bu sene 385 bin ton gibi bir rekor bekleniyor ve üretimdeki bir artış şu an geçen seneyle bu senenin Eylül ayını kıyasladığımız zaman %20'lere kadar bu artış, geçen seneki 70'lik bir artış düşmüş oldu. Yani burada arz talep fiyatlarının belirleyici etken ama her zaman her yıl olduğu gibi Eylül, Ekim, Kasım hem demin söylediğim hem mevsimsel açılan satışlarda tüketimde bir artış söz konusu.
1: Şimdi burada maliyet tarafında konuşmakta fayda var. Çünkü siz de söylemlerinizde bunun altını çizmişsiniz. Tarım girdi fiyat endeksi ve tarım üfe tarafına bakıldığında tabii ki girdi fiyat endeksi biraz daha aylık bazda geriden gelirken üfe tarafını konuştuğumuzda artışların devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Peki bu dönemi biraz daha detaylandırırsak sizinle tarım girdi fiyat endeksinde yıllık %32'ye varan bir artış vardı. Tarım üfede ise %18'lerde kalan bir artış vardı. Bu makas yüksek rekorteye rağmen çiftçinin reel gelir ve karlılık tarafını biraz daha kaybettiğini mi bizlere gösteriyor? Bir sonraki dönemlerde rekoltenin daha çok ortaya çıktığı, bolluğun daha da arttığı rakamların bize bunu gösterdiği dönemlerde bu makasın açıldığını biz görecek miyiz?
2: Tarımsal girdi fiyatları gıda enflasyonunun en güçlü öncü göstergesidir. Yani tarımsal üretimde verimlilik sadece bu kuraklık, aşırı hava olaylarıyla sınırlı değil. Tarım girdi fiyatları artan üretici maliyetleri de tarım sektörü potansiyelini baskılıyor. TÜİK'in 20 Ağustos'ta açıkladığı Haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksinde %34'lük 12 aylık ortalama, yıllık artış oranında %32. Bu ciddi bir yükseliş. Özellikle tarım girdi fiyatlarındaki artış eğilimi tarımsal üretim maliyetlerine de yukarı yönlü baskı oluşturuyor. O da şu göstergesi şu 13 Ağustos'ta yine resmi rakamlara göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık bazda %2.31. Yani burada bir azalma söz konusu. Bir yere baktığınız zaman yıllık bazda siz de ifade ettiğiniz %18.81 ama 12 aylık ortalamalara baktığımız zaman bu %35. Onun için tarım üfedeki artış üretim maliyet baskısını sürdüğünü işaret ediyor. Bir başka de işte üfenin yüksek seyri maliyet enflasyonunun gecikmeliği de olsa üfeye yansıma potansiyelini gösteriyor. Yani yıllardır yani 3 yıla yakın konuştuğumuz dezenflasyon sürecinin öngörüldüğü şekilde sürdürülebilmesi için tarımsal üretimde üretici maliyetlerinin düşmesi ve yüksek verimlilik büyük önem taşıyor. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde biliyorsunuz fiyatlama davranışı bozuluyor. Üretim maliyetlerindeki artış beklentisi doğrultusunda fiyatlama şekliyle değişiyor. İşte üretimdeki artış, yani verimlilikteki artış şimdi o fiyat davranışını düzeltmeye başladı. Yani artık ürün fiyatları artacak, işte üründe daha az arzda sıkıntı olabilir düşüncesiyle artık o fiyatlama piyasada yok. Bunun altını çizmek isterim.
1: Peki üreticinin maliyet artarken burada ürün fiyatının bu denli aynı oranda artmamasından yana çıkan bir sorundan bahsediyoruz. Peki bu sorun 2027 yılının Ekim kararlarını etkileyecek bir sorun mudur? O sürece kadar, Ekim kararlarına kadar bu sorunun çözülmesini öngörüyor musunuz?
2: Siz tabii ki bakın çok doğru. Üreticinin Ekim kararı bir, iklim şartlarıdır. İkincisi tarımsal girdi fiyatlarıdır. Evet, bu tarımsal girdi fiyatları tabii ki hem tarımsal üretimdeki girdilerin hem besicilikte oran olarak ciddi oranda yüksek. Bizim girdi fiyatlarımız maalesef döviz endeksli. Tabii girdi fiyatlarına da bakıyor. Bu üretimi, çiftçinin üretimini etkiliyor. En büyük sıkıntı iklim değişikliğiyle ilgili maalesef zamanlarda bir kaymalar söz konusu. Yani artık ürünler bir ay gecikmeyle ikili bir ay hasatla değişiklik oluyor. Ama burada tabii bu bir aylık kaymalar sonucunda iklimin verdiği verimsizlikler de oluyor. Yani iklimin vermiş olduğu olumsuzluklardan dolayı. Üretici kararını vermeli. Ben bu sene ne ekeceğim demeli. Ve bunu da tabii ki üreticinin ekmesi için bir önceki

0: sene o üründen para kazandıysa tekrar o bir sene sonra o ürünü ekmek için hazırlanırken iklim şartlarına bakıyor ve tarımsal verilere bakıyor. Zaman zaman ürün çeşidini değiştirebiliyor ya da bazen ekmekten vazgeçiyor. Mesela bu sene kuru fasulye devletimizin verdiği verilere göre, TÜİK'in verdiği verilere göre %15 civarında. Sahadan biraz daha oran yukarı yönlü olsa da Ekim'de bir azalma söz konusu. Çünkü 2024-25 senesinde enflasyon %30'un üzerindeyken, girdi maliyetleri artmışken, tarım ürünleri üretici fiyatları yukarı yönlüyken ama %15 ile %20 arasında fiyat artınca fiyata göre de bu sefer ürün ekmiyor.
1: Peki
0: Burada
1: 2020
0: üretim
1: tarafında
0: planlamasıyla
1: hemen araya gireyim,
0: buyurun.
1: kusura bakmayın sözünüzü böldüm. Şimdi kuru fasulye demişken bunun yanı sıra sizin alım sözleşmelerinizde ve üreticilerden gördüğünüz saha performansında kuru fasulye dışında başka ürün gamlarında ekim tarafında bir daralma öngörüyor musunuz?
0: Ekim alanında şu an daralma değil, kuru fasulye haricinde diğer ürünlerde ciddi bir artış söz konusu. Örneğin buğdayda bizim bu sene Cumhuriyet tarihinin rekor düzeyde üretimi gerçekleşti. Yaklaşık yani %7 artışla buğdayda bir önceki seneye göre 2026 yılında 23 milyon tona ulaşması bekleniyor. Son derece önemli. Ağlı grubuna baktığınız zaman %21,7 artışla 41,6 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Yine çeltik grubunda da 7,7 artışla 2025'e göre bu artışta 1 milyon 74 bin tona yükselmesi bekleniyor. Burada tırnak içerisinde yani yaklaşık 600-650 bin ton bir pirinç elde ederiz. Ama yine de pirinçte bizim 800-850 bin ton tüketimimizi yaptığımızı göz ardı etmemeliyiz. Özellikle geçen sene en çok etkilenen bakliyat grubuydu. 2025 yılında iklim şartlarından dolayı kuru bakliyat üretimi 952 bin ton civarındaydı. Bu sene TÜİK'in son verdiği tahmin, yani bu da Mayıs ayında 21.5'te açıkladı, %22,1 artışla 2024 yılındaki 1 milyon 345 bin ton olan, 2025 yılında 952 bin tona inmiş olan bakliyat üretimimiz 1 milyon 165 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani burada baktığınız zaman ama 2024'teki 1 milyon 345 bin tonu yakalayamamış durumdayız. Onun da altını çizmek lazım. Demin ifade ettik, en çok yüksek artan ürün fiyatı olan kırmızı mercimekte 385 bin ton çıkması bekleniyor. Ama 90 yılında da 630 bin ton seviyesinde bu ülke kırmızı mercimek ürettiğini de üretim gerçekleştirdiğini unutmamamız gerekiyor. O dönem nüfusumuz, ben pek çok yayında bunu söylüyorum, 56 milyondu, bugün 86 milyon. %53'lük bir nüfus artışımız var. Tüm dünyada artık genel olarak değerlendirdiğimiz zaman nüfus artışına paralel üretim yapmamız lazım. Genelde baktığımız zaman 2026 bitkisel ürünlerde hasatın tamamlamasına kadar, ki hasat içinde şu an bir tek fasulye hasadı başladı. Bu ay sonuna kadar biter. Önümüzdeki dönem içerisinde Ekim ayında da çeltik hasatı tamamlanır. İklim koşulları eğer olumlu seyrederse üretim artışlarını işaret ediyor. Bu da bu durumda gıda arz güvenliği açısından olumlu stratejik bir gelişmedi. Tabii bunların hepsini, iklim şartlarını söylüyoruz ama tarımda çiftçimizi unutmamamız lazım. Tarım emeğin, sabrın ve geleceği duyulan en güçlü ifadedir. Artan maliyet ve zor iklim koşullarına rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçilerimizin ortaya koyduğu kararlılık gerçekten çok önemli, örnek olacak şekilde bir ilham kaynağı. Tabii işin ilginç yanı, bizim gençlerimiz maalesef tarım sektöründe gözleri yok. Yani tarım sektöründe olmak istemiyorlar. Tarımın geleceği ama genç çiftçilerimiz belirleyecek. Tabii yaşlı, bugün yaş ortalaması 59'a gelmiş, çift yaş ortalaması 59 olan tarım nüfusumuz var. Onlara tabii ki tecrübeleri de gerekli ama gıdaya bizim erişimimiz, yani soframıza gıdanın gelmesi çiftçilerimize bağlı. Çiftçilerimiz varsa hayat var. Bunu hiçbir zaman tarım sektöründe unutmamamız gerekiyor.
1: Şimdi burada buğday ve arpa tarafında hasadın neredeyse tamamlandığını aslında altında çizmemiz lazım. Üretim tarafını konuştuk,
0: Evet.
1: bir de fiyatlama tarafını da konuşalım. Çünkü bakıldığında burada Toprak Mahsul Ofisi de 12,1 milyon tonluk alım yaptı ve 170 milyon liralık da bir ödeme rekoruyla karşı karşıya kaldı. Peki bu alımlar fiyatta bir istikrarı sağlayabildi mi? Ve özel sektöre bakıldığında TMO'nun veremediği hangi avantajlar tarafından özel sektör verilebilir? verilemedi. Özel sektöre finansman ve yeterli fiyat sunulamadığı için mi TMO tarafından böyle bir

0: rekor alım gerçekleştirildi sizce?
1: Efendim siz de bakın belirttiniz tabii ki biz Haziran'da Güneydoğu Anadolu'da, Temmuz ayında da İç Anadolu bölgesinde buğday hasatımız, arpa hasatımız, yulaf hasatımız bitiyor. Bu sene çiftçimiz dekar başına alınan verimliliği, tabii bazı bölgeler hariç, Ağustos'suz kuraklık ve sıcaklığın yüksek seyretmesinden dolayı verim kaybı oldu ama genelde devletimiz bu sene %22.2 alım gücünü, yani toprak mahsulü ofisi alım fiyatı verdi. Önemli olan bu alım fiyatları tarımsal üretimde çiftçimizin üretim gücünü teşvik eder her zaman. Yani dünya piyasalarına baktığınız zaman dünyada çok değişik, farklı, belki biraz sonra vaktimiz olursa değinmek isteriz. Dünyada yeni bir döneme doğru gidiyor. Evet. Artık ucuz ürün dönemi bitmek üzere. Tabii sizin dediğiniz gibi devletin vermiş olduğu desteklerin güçlendirilmesi çiftçimizin üretim artışlarını sağlar, verimliliği artırır. Bu seneki rekoltenin iyi olması, iyi fiyatlarla da ürün satılması tabii ki çiftçimizin bir dahaki seneye bu ürünü ekmesine teşvik edecektir. Verilen taban fiyatları veya desteklerin artırılması, güçlendirilmesi her açıda verimliliği artırır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin her şeyden önce taban fiyatı vermesi ve ürün alım yapması ve yukarı yönlü, yani yüksek miktarda ürün alması tabii ki çiftçinin ürünü rahatlatacaktır. Bunun yanı sıra özel sektörde zaten ürün alımıyla ilgili hem özel sektör hem devletin alımı çiftçimizin bir dahaki seneye ürün ekmek için hazırlık yapması anlamına gelir. Onun için isabetli karardır Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alımı.
0: Şimdi Mehmet Bey, bir de aslında burada bitkisel üretim tarafında ele alınan planlamaları da konuşalım. Çünkü fiyatlamayı da konuştuk, fakat planlama tarafında ise yeni bir dönem var demiştik. Küresel ölçekte ise ucuz tarafta gıda döneminin sona erdiğinin altını çizmiştiniz. Peki ucuz gıda erişiminin küreselde kapanmasının temel sebepleri hangi alanlardan kaynaklı? İklim krizi mi, su kıtlığı mı, enerji maliyeti olarak mı okumalı sizce? Ve bu tarafta devamını bekliyor musunuz bu algını?
1: Evet, küresel gıda piyasalarında dengeler değişiyor. Ucuz gıda dönemi artık geride kalıyor. Çünkü sık sık yayınlarda hep dünyada fiyatlar düşerken ülkemizde niye fiyatlar artıyor diye. Biliyorsunuz şu an Hürmüz Boğazı, yani Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırısı ve kuzeyimizde de Rusya-Ukrayna savaşı. Yani artık küresel gıda fiyatlarında yalnız arz talep dengesiyle şekillenmiyor. İklim krizi, sizin belirttiğiniz gibi jeopolitik riskler, enerji maliyetleri ve gübre fiyatları da belirleyici hale geldi. Yeni döneme bu şekilde giriliyor. Biliyorsun DAP gübre fiyatı daha öncesinde, savaş öncesinde $400 civarındayken $700'lara çıktı. Yani %60'a yakın bir artış söz konusu oldu. Yine petrolle birlikte sadece akaryakıt olarak değil, ambalaj fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Ama şimdi yavaş yavaş o artış oranları yarıya kadar indi. Tarımsal girdi tedariğinde yaşanacak gecikmeler, üretimde yaşanan sorunlar, üretim maliyetleri üzerinde baskı yaratıyor dünyada. Şimdi Ağustos 2026'ya baktığımız zaman Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü verilerine göre de küresel gıda fiyatları %9.9 oranında artış göster. Bu yükselişte Karadeniz bölgesindeki lojistik aksamalar, jeopolitik riskler, büyük üretici ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde etkileyen kuraklık belirleyici oldu. Sadece Avrupa'da rekor sıcaklıklar nedeniyle 9 milyon ton rekolte kaybı yaşandı. Biyoyakıt sektöründe biliyorsunuz dolar yukarı yönlü, özellikle petrol fiyatlarındaki artış oranı $100-$110 geldiği zaman bu varil fiyatları soya yağına başta olmak üzere biyoyakıt sektörü canlanıyor. Bu sene de Çin'de rekolte düştü. Soya fasulyesindeki artış oranı %14. Bizi soya fasulyenin çok bitkisizlikte değerlendiriliyor. Bitkisel yağlar çok çok önemli. Dünya bitkisel yağ üretiminde %10 ile %16 arasında net fiyat artışları var. Yani şu son 5 aya baktığınız zaman artık geçtiğimiz yıllara göre çok ciddi bir artış söz konusu dünyada. Bu tablo uzun yıllardır konuşulan ucuz gıda döneminin giderek geride kaldığını işaret ediyor. Onun için art güvenliği, gıda planlaması, biraz önce siz de ifade ettiğiniz üretim planlaması gibi ülkemiz bu açıdan bunu yerine getirmeye başladı. Stok yönetimi, tarımsal girdilere erişim her zamankinden daha stratejik önem taşıyor. Tarımsal girdideki desteklerin güçlendirilmesi, çiftçinin gelirinin güvence altına alınması, gıda arzının sürdürülebilmesi ve fiyat istikrarı korunması açısından son derece önemli. Yani özet

0: her ülke stratejik ürünlerde kendi kendine yeterliliği ulusal ölçekte yeterliliği sağlaması ve gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin hayati önem taşıyor.
1: Hemen çok kısa bir vaktimiz kaldı. OVP'de pazar günü açıklanacak. Peki tarım tarafında hangi politikaların ele alınmasını öngörüyorsunuz? Çok kısa rica edeyim sizden Mehmet Bey.
0: Zaten bitkisel üretim planlamasında yeni kararlar 11 Ağustos'ta alındı. Bu üretim planlamasının kurul toplantısında 2027-29 dönemine ilişkin bitkisel üretim planlaması kapsamında ürün gruplarının üretim miktarları belirlendi. Yani Türkiye'de ne kadar iç tüketimimiz var, onun miktarı, güvenlik stoğu, ihracat potansiyeline kadar ona göre hesaplama yapıp planlama yapılırsa inanıyorum ki biz ihracat kısıtlaması da yapmayız. Bakın biliyorsunuz bugün de açıklandı. İhracatta bizim tarım ürünlerinde yaklaşık 7.9 milyar dolar Ocak ve Ağustos ayı arasında bir ihracatımız da söz konusu. Çünkü ülkemize net döviz kazandıran, dış ticaret fazlası veren bir sektörden bahsediyoruz. Yasa ile tarımsal üretim planlaması hem gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğinin artırılması, tesis edilmesi, ayrıca suyun merkezi alan iklim değişikliği bir üretim modelini oluşturmasıyla da kararlar alındı. Bunların çok çok önemli görüyoruz sektör açısından. Sürdürülebilir bir tarım yapısının oluşturulması son derece önemli. Stratejik ürünlerde özellikle biliyorsunuz hububat, bakliyat 13 ürün Cumhurbaşkanlığı kararıyla stratejik ürün kapsamına alındı.
1: Evet.
0: Stratejik ürünlerde arz güvenliğinin güçlendirilmesi Türkiye'nin gıda arz güvenliğinin uzun vadeli olarak güvence altına alınmasını amaçlı.
1: Peki
0: bizde
1: Mehmet.
0: Bu potansiyel var. Onu söyleyeyim. Tabii.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Mehmet Reis katıldığınız için. Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. 1, 2, 3, 4.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Akıllı Para programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında yurt içi piyasalarda gündem pazartesi günü gelen büyüme rakamları, ise imalat PMI tarafındaki ekonomik aktivite rakamları ve bugün gelen enflasyon verilerine odaklanmıştı. Rakamlar peşi sıra geldi. Piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Küresel tarafa bakıldığında ise gözler Amerika'da istihdam rakamlarında olacak demiştik. Birer birer rakamlar geldi. Yarın aslında odaksa tarım dışı istihdam rakamı olacak Amerika tarafında. Avrupa tarafına döndüğümüzde ise PMI rakamları ve Euro bölgesi enflasyon verilerini aldık. Şimdi bir total tarafta küresel piyasalarda bu rakamlardan sonra oluşan performans sizinle beraber konuşalım. Küresel piyasalardan önce yurt içi piyasalara bakıldığında bugün gündem enflasyon rakamlarıydı. Beklentinin biraz daha altına gelen enflasyon rakamları sonrası bankacılık tarafında %2'ye varan bir prim vardı. Borsa İstanbul tarafında ise şu an %1'e varan bir geri çekilme yaşandı. Enflasyon rakamı öncesi Borsa İstanbul 14.000 puanların açılışını sergilemişti. Fakat şu an o puanın da altına sarkan bir fiyatlama hakim. Bankacılıkta %2'ye varan primlerin bu saatlerde silindiğini gördük. %0,70'lere varan bir yukarı yönlü seyirde bankacılık endeksi fiyatlanmasını sürdürüyor. Sanayi ve mali tarafsa yatay negatif seyrini korudu. Sanayi tarafında %1,30'lara varan bir geri çekilme olduğunu da altını çizmekte fayda var diyelim. Turizm, ulaştırma ve hizmetler sektörüne bakıldığında sabah saati karışık bir seyir varken negatif bir seyre dön

0: döndüğünü de izliyoruz. Turizm tarafında yatay bir negatif hacim varken hizmetlerde %1,13, ulaştırmada ise 1,74'lere varan bir düşüş seyrinin olduğunu izliyoruz. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ilk 3 günde %4'e varan gerileme yaşadı. En büyük 30 şirketin işlem gördüğü BIST 30 hissesi ise %2,7'ye varan bir düşüş yaşamıştı. Bugün ise teminat alamama çağrılarında yukarı yönlü seyrinde olduğunun altını çizelim. Küresel para piyasalarının dolar endeksi 99 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Euro dolar çaprazı ve sterlin dolar nispeten yatay seviyesini korurken Avrupa tarafında ise bu sabah negatif bir seyir vardı. Tabii ki bu hafta PMI rakamlarına odaklanmıştı gözler. Euro bölgesi ve Almanya tarafından iyi gelen PMI'lardan sonra ise karışık bir seyirinde olduğunu gördük. Paris dışında Londra, Frankfurt, İtalya, Füsse tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu izliyoruz. Almanya'da Birleşik PMI geldi. 51,8'di. Beklenti 51 olduğu için beklenti üzeri geldi. Yani hizmet, imalat ve bileşik tarafta beklenti üzerinde bir ekonomik aktivite Almanya ekonomisinde varken Euro bölgesinde bileşik PMI ise beklentiye paralel geldi diyelim. Çünkü veri 52 geldi. Beklenti 52,1'di. Euro bölgesi enflasyon rakamları da açıklandı ve %3'ün de üzerine sıçrayan bir verinin de olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bakıldığında Amerikan vadelerinde ise bu sabah artıda bir seyir vardı. Şu an karışık bir seyrin hakim olduğunu gördük. Dow Jones S&P 500 tarafı yatay seyrederken Nasdaq tarafında ise yatay negatif bir işlem hacmi geçiyor. Dün Fed tarafından 5 kitap açıklandı ve genel çapta beklentiye bakıldığında genel ekonomik faaliyetin ılımlı düzeyde arttığı bildirildi 5 kitap sonrasında. New York Fed Başkanı John Williams da Fed'in faizine dair açıklamalarda bulundu ve enflasyon sonrası yavaşlamaya dikkat çekerek bir faiz artışı ihtimalinin şu an masada olmadığının da altını çizdi. Amerikalı çip üreticisi Broadcom tarafından da açıklamalar geldi. Rakiplerinin parlak tahminlerine bir yenisini ekleyerek şirket önümüzdeki 2 yılda yapay zeka çipi satışlarına büyük bir artış öngördüğünü de altını çizdi diyelim ve buradan emtialara göz gezdelim. Dolar endeksinde hafif bir yatay negatif seyir varken spot piyasada ons altında ise %1,5'a yakın bir primin işlendiğini fiyatlamadan görüyoruz. 4400 doların da kendini üzerine atan bir fiyatlama ons altında hakim. Ons 65 dolar seviyesinde işlem görürken Bitcoin tarafında ise 77 bin dolar seviyelerini gördük ve 78 bin dolar sınırında kalan bir fiyatlama vardı. ABD istihdam rakamları sonrasında ve tarım istihdamı beklerken bir geçire geri çekilme yaşandığında fiyatlamalardan izliyoruz. Brent'te 97 dolar seviyesi varken Amerikan tipi ham petrolde ise 92 dolar seviyesini görüyoruz. Evet, küresel piyasalarda ve içeride karışık bir seyir varken Amerika tarafına biraz göz gezdelim. Çünkü bakıldığında burada dizel tarafında benzin fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin hala devam ettiğini gördük. Bu konuyu konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak İlkin. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Burak Bey, şimdi aslında Trump'ın seçimlerine az bir vakit kaldı diyelim. Neden bunu detaylandırıyorum? Çünkü Amerika tarafında çok büyük kasalı motorların olduğu, arabaların kullanıldığı bir ortam var ve vatandaşların da seçimden önce benzin fiyatlarında galonun bu denli artmasından sonra acaba seçimlerde bir farklı düşünce olabilir mi soru işaretini masaya getiriyor galiba. Çünkü son Amerikan dizel galon fiyatına bakıldığında rekorları gördük ve şu an fiyatlar tarihi zirve olan 5,78 seviyesini gördü. Peki sizce bu geçici bir savaş yükselişi primi olarak mı okunmalı yoksa daha kalıcı bir arz açığıyla Amerikan piyasası karşı karşıya mı kaldı?
1: Aslında bakarsanız petrol fiyatları daha önce daha yüksek rakamları da buldu. Ama biz son 4 yılın en yüksek rakamlarını görüyoruz. Türkiye özelinde değil ama Amerika özelinde bakacak olursak ABD'de dizel işte 5,78 dolar bir galonken tarihi rekor sizin de dediğiniz gibi 5,81'in daha üstüne çıktı. Bu sabahta yaklaşık 3,2 sent aşağısındaydı. Buraya baktığımızda özellikle Rusya ve Hürmüz'ün buraya çok fazla etkisi olduğunu görüyoruz. Neden? Aslına baktığımızda rafineriyle, daha doğrusu ham petrolle rafineri ürününün birbirinden ayrıştığı bir dünyadayız. Bu ne demek? Çok basit hale anlatacak olursak sizlere, ABD distilat stokları 28 Ağustos haftasında 100.104 milyon varilken 5 yıllık mevsimsel ortalamanın %14 altında. Doğu yakası stoklarına baktığımızda bunlar tarihi gitti. Öte yandan rafineri kapasite kullanım oranları %98 ile Ağustos 2018'den itibaren en yüksek düzeyde. Bu şunu gösteriyor.
0: Sanıyorum bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Evet Burak Bey, benim sesimi duyabiliyor musunuz? Burak Bey, en son dizelin galon fiyatında Amerikan piyasasında artan fiyatlamaları konuşuyorduk ve Donald Trump'ın da seçimleri öncesi böyle bir rekor fiyatın görülmesini, piyasa yansımasını konuşuyorduk ki geldiniz, hemen sözü direkt size bırakayım.
1: Kusura bakmayın, internette herhangi bir problem yaşadık. Buradaki hikaye şu: ABD'deki rafinerilerin kullanımları, kapasite kullanım oranları %98 seviyesinde. %98 seviyesinde bir kapasite kullanımınız varken siz elinizde ham petrol olsa da bunu ürüne dönüştüremiyorsunuz. Burada aslında esas önemli olan dünyadaki bu dizel tüketiminin nerelere gitti. Bildiğiniz üzere başta Rusya'da, Türkiye özeline bakacak olursak geçen sene
0: sanıyorum tekrar internet bağlantımızda bir sıkıntı yaşandı. Bu tarafta aslında hemen Burak Bey ile bağlantımızın kontrolünü yapalım ve buradan kısa bir habere gidelim kontrol yapılmadan önce. Amerikalı Yatırım Bankası Goldman Sachs'tan bir açıklama geldi. Türk bankacılık sektörüne ilişkin açıklama yapan bankanın değerlendirmesinde 2026 Temmuz'da karlılığın devam etmemesi ve ivme kaybetmesi ancak faizlerdeki makasların genişlemesinin yakın dönemde karlılığı artırabileceğinin altı çizildi. Detayları bir haberimizde dinleyelim, kulak verelim.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne ilişkin son değerlendirmesini yayımladı. Raporda Temmuz ayında bankaların karlılığında belirgin bir yavaşlama yaşandığını, ancak kredi mevduat faiz makasındaki genişlemenin yakın dönemde karlılığı destekleyebileceğine dikkat çekildi. BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine dayandırılan rapora göre, bankacılık sektörünün net karı Temmuz'da bir önceki aya göre %38 geriledi. Sektörün ortalama öz kaynak karlılığı da Haziran ayındaki %31.3 seviyesinden Temmuz'da %19.5'e düştü. Karlılıktaki gerilemede faiz dışı diğer gelirlerdeki düşüş, artan faaliyet giderleriyle vergi ve diğer yükümlülüklerdeki artış etkili oldu. Banka grupları bazında da benzer bir tablo izlendi. Özel bankalarda öz kaynak karlılığı %30.2'den %10.3'e, kamu bankalarında ise %25.4'ten %14.5'e geriledi. Goldman Sachs bu düşüşe rağmen sektör karlılığının parasal sıkılaşma döngüsünün ilk dönemlerinde görülen dip seviyelerin üzerinde kaldığına dikkat çekti. Raporda Ağustos ayına ilişkin faiz ve fonlama dinamikleri de değerlendirildi. Türk lirası ticari kredi faizleri aylık bazda 0.1 puan, tüketici kredisi faizleri 0.4 puan yükselirken Türk lirası mevduat maliyetleri 0.4 puan geriledi. Böylece bankaların kredi mevduat faiz makası genişlemeyi sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın repo ihalelerine yeniden başlamasıyla efektif fonlama oranının %37 seviyesine gerilemesinin de bankaların fonlama maliyetlerini düşürerek net faiz marjındaki toparlanmayı desteklediği belirtildi. Goldman Sachs'a göre önümüzdeki dönemde para politikasının seyri ve enflasyon görünümü bankaların marjları açısından belirleyici olmaya devam edecek. Ancak mevcut faiz makası ve fonlama dinamiklerinin banka karları üzerindeki baskıyı sınırlaması bekleniyor.
0: Evet, buradan bir diğer haberimize bakalım. Enflasyon rakamları bugün yurt içi piyasada gündemindeydi ve biraz daha beklenti altı gelme sonrası yabancı kurumlardan da peşi sıra Merkez Bankası adımlarına ilişkin açıklamalarında geldiğini gördük. Sizi diyor ki iç talepteki zayıflama dezenflasyona katkı anlamında çok büyük bir belirgin etki sağlamadı ve Merkez Bankası'nın Eylül'de bir artırıma gidebileceğini öngörmüyoruz. İndirim de olmayabilir, pas geçebilir açıklamasında bulundu. Haberimizde bir detayları dinleyelim.
2: City ekonomistleri Ağustos ayı TÜFE verisinin ardından enflasyon görünümü ve para politikasını değerlendiren bir rapor yayımladı. Raporda iç talepteki zayıflamanın henüz dezenflasyon sürecine anlamlı bir katkı sağlamadığını ve enflasyonist baskıların yapısal bir nitelik kazandığına dikkat çekildi. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık bazda %31.51 seviyesinde gerçekleşerek City'nin %31.70'lik tahmininin hafif altında kaldı. Raporda tahminle gerçekleşme arasındaki farkın temel olarak giyim enflasyonundaki ılımlı seyirle gıda fiyatlarındaki görece sakin görünümden kaynaklandığı belirtildi. Bununla birlikte çekirdek enflasyon göstergelerinin %30, hizmet enflasyonunun ise %40 civarındaki yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekildi. Mevsimsellikten arındırılmış verilerin ana enflasyon eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etmediğini belirten site analistleri, mevcut fiyat

gelişmelerinin Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda öngördüğünden daha zorlu bir görünüm ortaya koyduğunu değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlama maliyetinin %37 seviyesindeki

0: toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Yılın ikinci yarısında faiz indirimi için alanın oldukça sınırlı olduğunu değerlendiren Citi, politika faizinin 2026 yılını %35 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor. Citi ayrıca enflasyonun yılı mevcut seviyelerine yakın bir noktada, 2025 yılı sonundaki %30.9 seviyesinin hafif üzerinde tamamlamasını bekliyor.
1: Burak Gitkin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burak Bey, tekrardan merhaba, hoş geldiniz diyelim. Şimdi bakıldığında Amerika'da dizelin galon fiyatındaki tarihi seviyeleri konuşmuştuk. Amerika'da dizel stokları mevsimsel tarafta artmıştı. Fakat doğu yakasında ise mutlak bir artış olduğunun altını çizmişsiniz. Peki sizce bu tarafta talebin güçlenebileceği dönemde fiziki ürünlerdeki sıkıntı bölgesel akaryakıt krizini beraberinde getirir mi? Ve bu dönemde yine bakıldığında Hürmüz'de bir kapanma yaşandı. Rusya-Ukrayna tarafında bu savaş devam ediyor ve Rusya tarafında İthalat kesintisinde yaşandığı bir ortamdan geçiyoruz. Sizce alternatif alıcı yer neresi olur? Amerika'daki bu süreç bölgesel bir krize sebebiyet verir mi?
2: Çok teşekkürler Ela Hanım. Öncelikle Rusya'yı ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük dizel ihracatçısı olarak konumlandırmamız gerekiyor. 2025'te ortalama dizel gazolin ihracatı yaklaşık 800 bin varilin üstündeyken Temmuz'un ilk 10 gününde bu yaklaşık 234 bin varil seviyesine geriledi. Sadece Rusya'nın ihracatının nedenlerine, azalmasının nedenlerine baktığımızda Ukrayna'nın rafineri saldırıları Rusya'nın iç piyasasındaki yakıt açığı oluşturdu. Bu da bunun üzerinde üretebileceği dizeli sadece kendi iç piyasasında konumlandırdı. Amerika burada aslında dünyanın en büyük dizel ihracatçısı olarak tek başına kaldı. Her ne kadar rafinerilerini %98 oranında kullansa da ham petrol sahibi olsa da kendi stoklarını aslında tarihi en düşük seviyelere getirdi. Bu özellikle Hürmüz'ün, aynı zamanda Rusya'nın, aynı zamanda Amerika'nın da küresel dizel fiyatları üzerinde ne kadar etkili olduğunu bizler için göz önüne soruyor. Elbette ki dizel, bildiğiniz üzere, başta sanayi olmak üzere dünyada birçok girdinin, birçok sanayi ürününün temel girdisi. Dolayısıyla sadece 5 yıllık mevsimsel ortalamaların %10-14 altında olması, Doğu yakası stoklarının tarihi dipte olması, 2018'den bu yana Amerika'nın en yüksek rafineri kullanım oranlarına sahip olmasının sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de kısa, hatta orta vadede enflasyonist etki olacağını da bizler için gösterebilir. Ama sadece ABD ulusal dizel ortalamasına baktığımızda ABD'de dahi yaklaşık %7.8'lik son kullanıcı artışını görüyoruz biz. Bu ise zaten artmış olan dizel fiyatlarının sadece Avrupa'da değil, Amerika'da, Orta Doğu'da ve hatta Asya'da artacağını görüyoruz. Burada ufak bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere Türkiye olarak da bizler geçen sene dizel ithalatımızın yaklaşık %80'ini Rusya'dan yapıyorduk. Evet. Rusya'nın ikinci büyük ihracatçı olarak bunu kesmesi, aslına bakarsanız tüm rotaları, her şeyi hem Avrupa'da hem Amerika için hem de Asya için kesti diyebiliriz.
1: Şimdi dizel üretim marjlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması rafinerinin rekor kazanç sağlamasında altını çiziyor. Peki bu karlılık üretimini artırmak fiyatları dengeleyebilir mi? Yoksa Trump yönetiminde ihracatta bir kısıtlama adımı da görebilir miyiz ilerleyen dönemlerde?
2: Şimdi şöyle baktığımızda aslında Amerika ilk defa tarihte dizel fiyatları üzerinde bu kadar etkili olabileceği bir günle yaptı. Bunun benzerini biz doğalgazda da görmüştük. Doğal gaz ihracatına kısıntı yapılması, daha önce hali hazırda Rusya'dan gaz alamayan Avrupa'nın işini zorlaştırmış, çok yüksek doğal gaz fiyatlarını, LNG fiyatlarını görmüştük. Elbette ki böyle bir şey kısa vadede beklenmemekle birlikte, sadece bir haftada gelen %7.8'lik artışın, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok dizel ihracatçısı ülkenin kendi iş piyasasındaki ateşi söndürmek için yapacağı bir önlem olarak her birimiz aslında beklemeliyiz diyebiliriz. Yani hafta sonu uyandığımızda pazartesi birdenbire ABD'de böyle bir, en azından tamamen olmasa da belirli ölçüde kısıtlama veya belirli ölçüde stok tutma zorunluluğu kesinlikle gelecektir. Unutmamak gerekiyor. Eğer bugün petrol, 97 Brent petrol, 97 dolar varil seviyesindeyken bunun dizel karşılığı, yani bir varilsiz dizeli yaklaşık 198 dolar seviyesinde bulabiliyorsunuz. Bu fark aslında ne kadar ham petrolle rafinerilerin arasındaki kar marjının kimi zaman azal arttığının, doğru rafineri yatırımı yapanlar için de

0: gerçekten güzel karlar getireceğini bizlere göstermekte.
1: Burak Yetkin, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Size de kolaylıklar dilerim. Akıl Pınarı'da şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Hattımızda bizlere piyasaları konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. Kendisi Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taştan. Vahap Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun, yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bakıldığında biraz da yurt içinden başlamakta fayda var diyelim. Çünkü bu hafta aslında gözler büyüme rakamları ve enflasyon verilerindeydi. Bugün de enflasyon rakamlarını aldık. Bakıldığında aylık tarafta TÜİK verilerine göre Ağustos'ta 1,84'lük bir beklenti altında gelen veriyle karşı karşıya kaldık. Burada çekirdek tarafa bakıldığında enflasyon %30'lara varan bir artış kaydetti. 130'un da üzerine çıktı. Yurt içi üfe de zaten artışın devamı sürdürmüştü Ağustos rakamlarına bakıldığında. Peki bu tabloyu masaya yatırdığımızda sizce Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısı için bir alan var mı faiz indirimi nezdinde? Çünkü Citi raporuna bakıldığında Citi bu ay gelecek karardan bir indirim olmayacağının altını çizdi ve yıl sonunda %35'lerde bitirebileceğimizin öngörüsünü paylaştı. Siz nasıl bir öngörüyle bu rakama veriye yaklaşıyorsunuz?
2: Şimdi veri çok tartışıldı. Yani tamam, biz ama şunu söylüyorduk genelde, yani yatırımcılarımızla da görüşürken, ya %2'nin altındaki bir enflasyon verisi tamam, hani iyi belli noktalarda. Tabii hani beklenti işte 1.90'lara yakındı. Biz 1.96 tahmin ediyorduk bu arada. Bizim de beklentimizin altında geldi ve hani piyasa beklentilerinin genel altında kalmasının sebebi hepimiz neredeyse gıda fiyatlarını böyle bir iki tık daha yüksek tahmin etmişiz. Biraz orası destekleyici oldu ama günün sonunda yani çekirdek göstergeler BVC endeksleri üzerinden gittiğinde, şimdi Merkez Bankası yarın hani bir rapor daha açıklayacak ki TÜİK'in de yine mevsim eklerinden alınmış göstergeleri açıklayacağını biliyoruz. Oradan sonra biraz daha net bir gösterge alırız ama bugün açıklanan datadan yola çıktığımda ben hani enflasyonda dezenflasyon sürecinin biraz duraksamaya geçtiğini ama yine de hani çok büyük bir problem oluştu görmüyorum. Piyasa nasıl kokusu bu arada ile enflasyon. Çünkü ciddi bir eğitim etkisi göreceğiz gibi geliyor. Bu arada konu eğitimden açılmışken tabii bu ayki enflasyonda da, bugün aldığımız enflasyonda da sanki bir miktar o eğitimin etkisi öne alınmış gibi geliyor. O yüzden eylül enflasyonu biraz daha kritik. Şimdi bir strateji yapmak gerekirse eylülde bir toplantı var, ekimde bir toplantı var ve bir sonraki toplantı aralıkta.
1: Evet.
2: Ekimde ki toplantıya yüksek eylül enflasyonuyla girersek zaten beklentiler büyük ölçüde Merkez Bankası'nın işte Ekim ayında faiz indirmemesi üzerine odaklanacak. Sanki Merkez Bankası'nın eylül ayında hani bir faiz indirimi için, cüzi bir rakam bu arada, yani 100 bas puanlık bir faiz indirimi için alanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son zamanda bence şu tartışmayı yapmak gerekiyor. Biz her ne kadar yani 30'larda bir enflasyon ve 37'lerde bir politika faizi tartışıp hadi ya buradan bir 6-7 puanlık hani reel faiz çıkarımı yapıyorsak bir noktada çok doğru değil. Çünkü yani 37'nin bileşiğini hesapladığınızda çok daha yüksek seviyelere karşılık geliyor. Bir ikincisi, şu anda hani Türk lirası yılbaşından bu yana gelişen ülke para birimleri içerisinde yüksek faiz sunan para birimi oldu. Her ne kadar en çok değer kaybeden para birimi de olsa aynı zamanda en yüksek faizi de sunuyor. Ben hani bütün bu doneleri topladığımda, ya Eylül ayı toplantısında bir 100 bas puanlık faiz indiriminin böyle piyasayı çok rahatsız etmeyeceği görüşündeyim. Tabii bir de son dönemde hem Amerika-İran savaşı hem de işte son dönemde yükselen petrol fiyatları İç piyasada bir sıkılaştırıcı etki yarattı gibi geliyor. Onu da nereden görüyoruz? İşte hani kredi büyümelerindeki yavaşlamadan görüyoruz. Daha geniş bir noktada para arzındaki büyüme, yani M3 en geniş anlamdaki para arzındaki büyüme üzerinden tartıştığımızda ben hani şu ortamda bir faiz indiriminin çok problem yaratmayacağı, Merkez Bankası'nın da o sıkı para politikası iletişimini bozmayacağı kanaatindeyim.
1: Siz Eylül'de bir 100 bas puan faiz indirimi bekliyorsunuz. Citi raporuna bakıldığında kurum diyor ki yıl sonu %35, yani 200 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Ve o da herhalde 22 Ekim ve 10 Aralık'ta diğer Merkez Bankası'nın süre gelen toplantılarında bekleniyor diye anlıyoruz. Çünkü Eylül'den sonra iki toplantımız kalmış oluyor. Kurum diyor ki işte peki zayıflamanın enflasyonda belirgin bir etki yaratmadığını ve sorunun giderek yapısal bir hale geldiğinin altını çiziyor. Peki sizce piyasalar şu an faiz indirimini olduğundan fazla mı fiyatlıyor ve önümüz önümüzdeki dönemde bu beklentiler gerçekleşebilirse tahvil, hisse ve para piyasası fonlarına nasıl bir performans öngörüyorsunuz?
2: Ya çok aşırı fiyatlandığı kanısında değilim. Yani zaten hani endeksi belli noktalarda tutan, hani biz tarafından tartıştığımda ya da bankalar üzerinden hani bu tartışmayı yürüttüğümde hem bankacılık endeksini hem BIST 100 endeksini hani son dönemde bu fonla ilgili, fonlarla ilgili yapılan değişiklikler biraz
1: Evet.
2: oyalıyor gibi geliyor. Tahvil piyasasında, para piyasası fonlarında hani çok büyük bir kırılma yok. Ya da hani ben böyle Viyop göstergelerinden yola çıktığımda ima edilen faiz oranında böyle çok büyük bir gerileme beklemiyorum. Bu arada şu var. Yani piyasanın geneli yıl sonunda %35 faizi bekliyor. Ama bunun zamanlaması noktasında belli ayrılıklar var. Yani biz Eylül'de bekliyoruz. İşte Ekim'de belki olabileceğini, belki topyekün Aralık'ta 200 bas puan faiz indirim olabileceğini düşünüyorum. Ama nihayetinde yıl sonunda aynı yerdeyiz. Önümüze nereden baksan zaten 3 aylık bir
1: Çok kısa bir
2: süre
1: süre kaldı.
2: kaldı. Bunun fiyatlaması tabii yani çok agresif değil. Yine onu hani belirtmek isterim. O yüzden para piyasası fonlarında belki hani önümüzde bir 3 haftalık bir dönem belki var. Çünkü o faiz indirim yansımasını bir yerde hani işte Eylül ayı biterken görmeye başlayacağız. Ya da ortalarında görmeye başlayacağız. Ama şunu da söyleyeyim. Yani endeksin şu anki hareketi, tahvillerin şu anki hareketinde ben öyle çok büyük bir ima edilen açıkçası bir faiz indirimi gördüğümü söyleyemem.
1: Şimdi tabii siz tarafından böyle bir rapor varken Goldman Sachs da bankacılık endeksine ilişkin bir öngörüsünü paylaştı ve Temmuz ayındaki bankaların net karının aylık %38 gerilemesine rağmen burada aslında bakıldığında mevduat maliyetlerindeki düşüşe dem vurdu ve kredi mevduat makasının genişlemesiyle beraber desteklenecek bir bankacılık hikayesi olabilir dedi. Peki sizce burada yeni kalıcı bir bankacılık hikayesi başlar mı? Siz bu alanda aynı görüşü mü savunuyorsunuz?
2: Ya çok erken yani bankaların şu anda çok ciddi bir rally yapacak deme noktasında çok erken. Bir de ikincisi yani bu şöyle söyleyeyim işte fonlama faizinin 40'tan 37'ye gelmesi yani bir haftalık repo faizine tekrardan gelmesinin etkileri 3. çeyrekte çok sınırlı görülecek. Yani o net faiz marjlarına çok sınırlı yansıyacak. Çünkü son aya etki edecek bir veri. Daha çok biz bunu 4. çeyrekte göreceğiz. Topyekün bir hareket 4. çeyrekte bankalarda bir hani ılımlı bir sıçrama değil. Yani ılımlı pozitif diyebileceğim bir karlılık hareketi getirecek. Çünkü şu var. Yani her zaman hani mevduat faiziyle kredi faizlerini karşılaştırdığınızda kredi faizleri çok daha uzun sürede yani bankaların borçlanma maliyetlerini çok daha gerilediği bir ortamda kredi vadeleri çok daha uzun olduğu bir varsayımı da yaparsanız ki gerçek bu datalarla da desteklediğimiz bir tabii varsayım bu.
1: Evet.
2: Böyle bir noktada tabii bankacılık sektöründe karlılığı son çeyrekte çok daha iyi bir noktada göreceğiz. Ama hani bunun fiyatlaması nerelerde olur? Oraya ben soru işareti koyarım çünkü bugün hani piyasa değeri, defter değeri çarpanları üzerinden gidecek olursam hani bankalarda çok yüksek bir iskonto var. Tezini çok öne süremiyorum. Şu anki ortalamalarda işte %20, %30 belki bir upside verirsiniz. Yükseliş potansiyeli verirsiniz ama daha fazlasını vermek şu aşamada zor. Asıl karlılık nerede olacak dersen de onu biraz tabii enflasyon beklentileriyle yönlendirmek gerekiyor. Tabii ikinci çeyrek yani 2027'nin ikinci çeyreğinde hani ben bankalarda karlılık anlamında çok daha iyi bir noktalara geleceğimizi düşünüyorum ama şimdiden bunun fiyatlamasını yapmak tabii çok doğru değil. Önümüzde çok büyük soru işaretleri var. Amerika'daki seçimler ister
1: Evet.
2: istemez bizi çok fazla etkileyecek. Tabii bir de enflasyonun gidişatı bir sürpriz olur mu olmaz mı? Tabii onlar da soru işareti.
1: Şimdi önümüzdeki günlerde ise pazar günü orta vadeli program açıklanacak ve yabancı yatırımcının da biraz da gözü burada olacak galiba diyelim. Bir de o taraftan OVP'yi detaylandıralım sizinle beraber. Bir önceki OVP'ye bakıldığında enflasyon %16, büyüme %3,8 ve cari açığında %1,3 olması bekleniyordu. Fakat şu an geldiğimiz verilere bakıldığında bugün enflasyon geldi %31,51 seviyesinde. Büyüme %2,3 geldi bu hafta başında. Cari açık %2,4 seviyesinde son rakamlara bakıldığında. Bir sapma şu an bir önceki programa göre olduğunu görüyoruz. Peki yeni programda enflasyon, bütçe, büyüme tarafında nasıl bir revizyon öngörüyorsunuz? Yabancı yatırımcıyı daha fazla bizim piyasaya çekebilecek hangi mesajların OVP'de görülmesi lazım?
2: Şimdi Merkez Bankası'ndan başlayacağım önce. Çünkü kurumların birbirleriyle olan ilişkileri çok daha sıkı eskiye göre. Hani Merkez Bankası varsayımlarına biraz daha yaklaşacak bir maliye politikası görecek olursak, çünkü OPEC'te ister istemez biraz daha maliye politikası ağırlığı var. Çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani hem enflasyon beklentisi büyük ölçüde yukarı revize edilecektir bana kalırsa. Hani büyümeyi biraz daha ben güçlü tutabileceğini düşünüyorum OVP içerisinde. Ama tabii detaylar çok önemli. Çünkü biz 2020 o pandemi krizinden sonra çok ciddi bir gelir dağılımında adaletsizlik yaşamaya başladık. Bu çok kronik bir problem bana kalırsa. Biraz burayı yumuşatmaya yönelik önlemler bekliyorum açıkçası. İkincisi tabii yani bu 2023 ortasından başlayıp işte 2026'nın ortasını da geçtik. Nereden baksam 3-3,5 senelik bir zaman zarfından bahsediyorum. Sıkı para politikası uyguladığımız, belirli dönemlerde politik yol kazalarına uğradığımız, belirli dönemlerde de işte dünyada artan jeopolitik risklerin yarattığı tahribat kaynaklı hem büyümenin zayıf geldiğini gördük, hem enflasyonun çok yüksek geldiğini gördük. Ama enflasyonun artık hani bir arz problemi de olduğunu bence hesaba katmak gerekiyor. O yüzden OVP'de hem sanayi için önemli ölçüde teşvik beklentim var. Belki çok daha önemlisi artık tarım sektörüne de yönelmesi beklenen bir orta vadeli program var. Ben bu iki maddenin biraz öne çıkabileceğini düşünüyorum. Çıkarsa muhtemelen yani Türkiye'deki bütün ekonomik aktörleri biraz da algısını iyileştirecektir büyük ölçüde. Yabancı tarafında da yani hani şeye dikkat çekeyim. Şimdi bugünkü data da geldi ki yüksek bir alım tutarı bence. Ağustos ayı gibi bir ayda yani risklerin biraz daha yüksek kaldığı, petrol fiyatlarının yükseldiği, Amerika İran arasında yeni kızışmaların olduğu bir ortamda yani 600-650 milyon dolarlık bir yabancı alışı da bence makul. OVP'nin beklentilerinden bağımlı veya bağımsız ama genel resimde bana kalırsa olumlu. Bunların tamamı da ben tabii şey yani Merkez Bankası'nın biraz sıkı para politikasının gidişatına hem de yani bu biraz bu fon rehberine ilişkin beklentiler kaynaklı olduğunu da düşünüyorum.
1: Şimdi içeride bu denli bir hikaye varken dışarıda ise biz konuşurken çok farklı bir tablo çizildi. Hemen ben aktarayım burada. Fed üyesi Christopher Waller'dan bir açıklama geldi ve önümüzdeki hafta değil bir sonraki hafta yani 16 Eylül'de Fed'den de bir faiz kararı bekleniyordu. Bakıldığında Waller diyor ki Eylül toplantısında faizlerin sabit tutulmasını destekleyeceğinin sinyalini verdiğinin altını çiziyor açıklamasında. Bu açıklamadan sonra ise hemen vadeli piyasalara bakıldığında %61'lere varan Eylül'de faiz artışı beklentisinin şu an 150'lere düştüğünü görüyoruz ve 150'den sonra siz konuşurken 154'lere kadar da çıkan bir oynaklık beklenti piyasası olduğunu gördük. Yani burada Fed'in Eylül'de faiz artırabileceği beklentisinde biraz daha Fed Waller söyleminden sonra %60'lardan 154'e doğru geri çekildiğini izliyoruz ve şu an piyasadaki fiyatlamalara bakın, dolar endeksinde 99 seviyesinde bir oynama vardı. Ons altın %2 primle fiyatlandı ve burada Japon yeni dolar endeksi karşısında %2 değer kazanarak 3 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini görmüş bulunmakta. Yani 16 Eylül'e dair bir beklenti söylemi geldiğinde piyasalarda Amerika tarafında bir oynaklık olduğunu da gördük. Peki 16 Eylül'de ne bekliyoruz? Piyasalara odaklanırken burada sizce Eylül'de bir faiz artışı gelir mi? Çünkü yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un da çok sözlü yönlendirme yapmayı sevmediğini de biliyoruz. Sizce Cuma günü Jackson oradaki sempozyum konuşmasından sonra Waller'ın konuşmasını da eklersek masaya Eylül'de bir artırım gelir mi?
2: Şimdi ben masaya iki kart daha koyacağım. Bunlardan birincisi hani New York Fed gibi belki de yani Fed başkanından sonraki en etkili isim Williamson açıklamaları. Hani o biraz daha zaten hani temkinli tarafta kaldı ve ya enflasyonla ilgili artık aslında o kadar da endişe yok gibi konuştu. İkincisi hani Fed'in 5 kitap raporu açıklandı. Birkaç eyalet Fed başkanı haricinde hani fiyatlarda öyle agresif bir sıçrama görmüyoruz. Yani hep böyle moderate, ılımlı diyebileceğim bir yükseliş meydana geldi şeklinde söyledi. Kaldı ki zaten hani son nokta tahminlerde zaten Fed daha yüksek bir hani o çekirdek hane halkı tüketim fiyat endeksi işte çekirdek PCE dediğimiz göstergeyi zaten hali hazırdan çok daha yüksek seviyelerde bekliyor. Tüm bunları birleştirdiğimde sen de şimdi hani Waller'dan biraz bahsettin. Ben hani Williamson'ın konuşmasını üstüne hani 5 kitaptan aldığım sinyalleri de eklediğimde biz zaten bir süredir yani Eylül'de faiz indirimi beklemiyoruz. Hatta genel olarak bu yıl içerisinde bir faiz pardon bu Eylül ayında faiz artırımı beklememekle beraber yılın genelinde de bir faiz artırım beklentimiz yok. Enflasyon beklentileri, fiyatlanan enflasyon beklentileri orada çok büyük bir sıçrama yok. Tüm bunları düşündüğümde Ben piyasanın biraz FED konusunda endişelerinin yükseldiğini düşünüyorum. Bunu tabii ister istemez borç sağladı. Niye sağladı? Çünkü hani belli noktada faiz artırımda sorun yaşayacak bir FED başkanı var karşımızda. Ama konuşarak, yani bir sinyal göndererek, bir söylem kullanarak piyasayı belli noktalara sıkmaya çalışıyor. Bak, bu da bir para politikası aracıdır. Yani konuşmak ve konuşarak piyasayı sıkmaya çalışmak da bir para politikası aracıdır. Borç şu an bunu çok net bir şekilde yapıyor. Çok da sözlü yönlendirme yapmak istememesi de bir sıkılaştırıcı para politikası aracıdır. Borç, dikkat edersen, bunu da kullanıyor. Çok işe yarar yaramaz hani o, başka bir tartışma, ama bunun bir para politikası aracı olduğunu ve bunun bu amaçla kullanıldığını düşünmek çok daha doğru. Ama tüm bunları geride bıraktığımda, hani ben bu yılın kalanında bir faiz artırım beklentisi içerisinde değilim.
1: Çok da konuşmak istememesinin de bir aslında sözlü yönlendirme olduğunu da birçok konuğum söylüyordu. Hemen bu yorumu da ekleyeyim ben aslında sizin yorumunuza. Çok kısa bir vaktim kaldı. Son zamanda Hazine ile FED tarafında bir ayrışma vardı. FED bir adım atmadığı için Hazine tarafından bir tahvil geri alım programı gerçekleştirilmişti. Fakat fiyatlamalara şu an yansıyan bir kalıcı etkisinin de olmadığını gördük. Önümüzdeki dönemde bu makas ayrışımının daha da artabileceğini öngörüyor musunuz?
2: Muhtemelen, yani bunun temelde iki sebebi var. Dünyada faizler yükseliyor. Sadece hani Amerika ve Japonya özelinde konuşmuyorum bunu. Almanya ve Fransa faizlerinde de çok ciddi yükseliş var. Bunun temel üç tane gerekçesi var gibi. Birincisi çok yüksek bütçe açıkları. İkincisi enflasyona dair korkular. Üçüncüsü çok ciddi borçlanmalar. Yani bunu artık özel sektör borçlanmalarını da ciddi manada takip ediyoruz. Belki özel sektör CDS'lerinde de bir hareket var. Bu da ister istemez Fed'in görmek istediği faizle piyasanın fiyatladığı faiz arasında bir makas olmasına neden olacaktır. Ama hani konu Fed'in QE'si ise, eğer yeni bir quantitative easing ya da yeni bir tahvil alım programı ortaya çıkacaksa, tabii bunu ekonomik göstergeler üzerinden konuşmak gerekiyor. Şimdi yarın istihdam verisi var. İstihdam verisi az önce Fed'e dair konuştuğumuz bütün
1: Evet.
2: beklentileri tersine çevirebilir. Hani bunları da belki eklemek gerekiyor, ama ben hani senin bahsettiğin bu ayrışmanın bir süre daha devam edebileceği kanaatindeyim.
1: Peki, Doktor Vahap Taş'tan çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Akıllı parayı noktalıyoruz değerli izleyenler.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Enpara bankanın güzeli.
9: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

Başlıkları vererek başlayacağız ama önce ekrandaki son dakikayı bir seslendireyim. Fed başkanlarından Waller'ın açıklaması mevcut faiz oranı bizi %2 enflasyon seviyesine geri getirebilir şeklinde kendisi yani ılımlı bir tavır sergileyen açıklamalar yaptı. Önümüzdeki dönem faizler tarafındaki tutumuna ilişkin. Bu arada sürdürülemez bir yapısal açıktan da söz ediyor ve daha güvercin tutumda bir tavır sergiliyor. Birazdan hem detaylarını vereceğiz hem de piyasa tepkisini alacağız bu açıklamaların ardından şekillenen. Ama dediğim gibi önce günün başlıklarını bir aktaralım, ardından rakamlara geçeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 5 haftalık toparlanma süreci sonrası geçen hafta ılımlı geriledi. 28 Ağustos haftasında brüt rezervler 250 milyon dolarlık gerileme ile 188,2 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervlerde ise değişim olmadı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse alırken 80 milyon dolarlık tahvil sattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu üst üste 3. ayda gerileyerek Ağustos'ta %31,51 seviyesine indi. Aylık enflasyon ise %1,84 seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 5,2 milyar dolara çıktı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda Temmuz 2026 verileriyle karlılığın ivme kaybettiğini belirtti. Ancak Goldman, faiz makaslarındaki genişlemenin yakın dönem risklerini

Piyasa fiyatlamalarına bir bakalım. Haftayı verilerle geride bırakmaya doğru hazırlanıyoruz. İçeride enflasyon verisini aldık bugün. Dün küreselden ADP verisini Amerika'dan takip etmiştik. Özel sektör. Yarın da tarım dışı istihdam verisi var. O veri öncesi de Fed cephesinden gelen açıklamalar var. Onun da piyasa yansımaları söz konusu elbette. Önce içeriğiyle başlayalım. %0,58'lik bir geri çekilmeyle 13.970 puandan devam ediyor. Borsa İstanbul'da seviye. Baktığımızda bugünkü enflasyon verisi sonrası bankacılık tarafındaki primlenmeyi takip etmiştik. Orası %1,43 kadar yukarı yönlü. Yine sınav taraftaki geri çekilmeyi görüyoruz. %1,23 kadar. Yine mali taraftaysa %0,3'lük aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Bir sonraki sayfaya geçecek olursak sektörel kırılımlara devam etmek adına hizmetler tarafı %0,77, satıcılı turizm tarafı yatay pozitife dönmüş durumda. %2 kadar primliydi burası, %0,2 kadar. Ulaştırma tarafı ise %1,56 satıcılı seyrediyor. Borsalardan devam. Avrupa tarafına bir bakalım. Daha yatay pozitife dönen bir görünüm var. Özür dilerim, paritelerdeyiz. Bir an ne oldu dedim ben de, ne kadar pozitife dönmüş diye. Dolar TL 48.31'de, Euro TL 56.35'te. 1.16.26'ya gelmiş. 1.16'nın üzerine gitmiş durumda dolar endeksi. Euro dolar çarpazı, dolar endeksi 99'un da altına sarkarken, 98-96'ya gelirken. Şimdi borsalara geçelim. Avrupa borsalarıyla devam edelim. %0,7'ye gelen primlenme var Londra borsasında. Bu arada burada da alımlar gelmiş. Kakaran endeksin yatay negatif devam. DAX endeksinde %0,44'lük pozitif hareket var. Yine İtalyan Milano borsasında da %0,4 kadar alıcılı bir görünümü takip ediyoruz. Amerikan vadelerine bakacak olursak Dow Jones %0,53, Nasdaq %0,1, S&P ise %0,27 kadar pozitif hareketi bize gösteriyor. Şimdi bakalım bir getiri eğrisinde iş nereye gelmiş diye. 4.74 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.48'de, 2 yıllıklar 4.31'de. Getiri eğrisine de alım geldiğini takip ediyoruz an itibariyle. Özellikle Waller'ın açıklamaları sonrası. Peki son olarak bir de görelim Brent petrol, altın ne yapmış diye. 97'yi görmüştü, 97'nin üzerine gitmişti. 96.11'de şu an Brent petrol. Amerikan tipinde ise $91.93 seviyesini görüyoruz. 4.491.70'den geçiyor spot altının ons fiyatında işlemler. Yine $66.57'de gümüş fiyatlaması. $78.578 Bitcoin'deki fiyatlamanın seviyesi. Böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve araştırma turumuza başlayalım.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir'le açılışı yapalım. Mehmet hoş geldin bir kez daha. Seni. Şimdi Waller'ın açıklamaları Fed guvernörlerinden piyasayı bayağı hareketlendirmiş görünüyor. Yani onun daha güvercin tondaki yaklaşımı bu faiz arttırım beklentilerini törpülemiş görünüyor. Hem endekslerde hem tahvil tarafında, yani endeksler yukarı gitti, tahviller aşağı geldi. Yani tahvillere de alım gelmiş diye anlıyoruz. Daha fazlasını sen anlat.
1: Evet, şöyle bir baktığımızda ben 10 yıllık tahvil faizini koydum ama Eylül faiz artış ihtimalini de koyabilirdim. Çünkü orası da son dönemde %70'ler seviyelerinden bugün itibariyle ciddi bir geri çekilmeyle %50 seviyelerine kadar geri çekildi. Dün Williams, bugün de Waller'ın açıklamaları, belki dün ADP özel sektör istihdamındaki bir miktar daha zayıflık. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman dünden bu yana en azından o aşağı doğru eğilim riskli varlıklar açısından o satış baskısının bir miktar daha yönünü yukarı doğru çevirdiği bir ortam var. Waller'ın özellikle ne dediğine bakacak olursak burada enflasyonun %2'lik hedefimize doğru bir ilerleme kaydettiğini görürsek bir miktar daha politika faiz oranını bir miktar daha sabit tutmayı tercih ederim açıklaması var burada. Ama burada yine bir şerh var ki özellikle

0: özellikle Ağustos ayı enflasyon verilerine bir miktar daha dem vuruyor. Onların da bir miktar daha detaylandırabiliriz. Ama hali hazırda dün Williams'ın açıklamalarını da takip etmiştik ki iyimserlik bir miktar daha ADP özel sektör istihdamından sonra orada başlamıştı. Orada da özellikle gümrük tarifelerinin enflasyonist etkilerinin giderek zayıflamaya devam ettiğini ve enflasyonun da hafifleyerek de olsa gerilemeye devam ettiğini bir ciddi anlamda kanıtlar sunduğunu söyledi. Ve ayrıca şunu da söyledi Zeynep. Özellikle çifte görevi olan Fed'in hem istihdam hem de enflasyon noktasında şu anki uyarlanan politika faizinin de yeterli noktada olduğunu söyledi. Tabii şöyle bir genel anlamda bunları toparlayacak olursak biz de işte ABD tahvil faizlerinde de bir geri çekilmeyi görüyoruz. Aslında şöyle de sorabiliriz. Burada aslında traderların son dönemde istedikleri, Fed'den bekledikleri faiz artışları gelmeyecekse buraya neden alımlar geliyor? Dolayısıyla hani bu da bir ciddi anlamda bir soru işareti. Ama şu anda şunu görüyoruz ki önümüzdeki süreç Eylül ayı açısından biraz daha riskli varlıklar açısından, makro veriler açısından da kritik olacak. Diğer grafiğimizi alırsak aslında orada biraz daha tarih görme şansında bulunacağız. Ki bu cuma itibariyle istihdam raporunu karşılayacağız. Şimdi özellikle opsiyon traderlarının fiyatlamasına baktığımız zaman önümüzdeki süreçte burada zimni oynaklık üzerinden istihdam raporu var. Ağustos üretici fiyat endeksi bir miktar daha ciddi bir oynaklığa işaret etmiyor ama özellikle Waller'ın işaret etmiş olduğu o 11 Eylül'deki TÜFE rakamı. Orada piyasa bir miktar daha hareket beklediğini söyleyelim. Dolayısıyla bunların hepsinin nereye doğru bir etkisi olacak dersek o en uzun çubuk olan Fed toplantısına ilişkin ciddi doneler ve bir miktar daha istatistikler sunacağını söyleyebiliriz. Tabii genel anlamda şöyle bir Eylül ayına çok ciddi anlamda olumlu başlamayan zaten riskli varlıklar çerçevesini görmüştük. Ama hali hazırda bu verilerle de özellikle S&P 500 başta olmak üzere dünya hisse senedi endekslerinin de ciddi sınavlardan geçeceğini söyleyebiliriz. Bu cuma günü dediğim gibi istihdam raporuyla ona başlıyoruz. Aslında ADP ile buna bir miktar daha start verdik. Orada özellikle imalat sektörü tarafındaki gevşemeyi bir miktar daha görmüştük dünkü ADP özel sektöründe. Ağustos verisi Ocak'tan sonraki en zayıf veri olarak kayıtlara geçti. Biraz daha eğitim ve sağlık sektörlerinin ciddi desteği var orada. Bakalım tarım dışı istihdam raporu da beklentilerin bir miktar daha altında kalırsa o zaman biz %50 civarında fiyatlanan şu anda Eylül faiz artışı ihtimalinin daha da aşağı geldiğini görecek miyiz?
1: Peki Mehmet, çok teşekkürler. Mehmet'in notlarını aldık. Devam edelim araştırma turuna. Aslı Savranoğlu, Seren Bloomberg ET baş ekonomistimizle konuşacağız. Tabii ki enflasyon konuşacağız tahmin ettiğiniz üzere. Enflasyon verisini aldık. Aslı, hani manşete baktığımızda yıllıkta da aylıkta da beklentinin bir tık altında. Başka ne görüyoruz?
2: Evet, aslında altında konuşacak çok konu var. Evet, bir tık altında kaldı 1.84 ile yıllık enflasyonda 31.51'e geriledi. Ama alt kalemlere baktığımız zaman ne sürükledi bu 31.51 enflasyonu diye baktığımız zaman özellikle enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu görüyoruz bu ayda da. Yıllık enerji enflasyonu 39.2'ye doğru yükseldi 33-34'ler seviyesinden. Diğer taraftan gıda fiyatı aslında yardımcı olmaya devam ediyor son dönemde. Burada da 33.8'e doğru aşağıya geldiğini gördük ki özellikle taze meyve sebze fiyatlarında %8'lik aylık bir düşüş vardı. Bu da toplam gıda enflasyonunu 0.2 kadar düşük bir seviyede tutulmasına yardımcı oldu. Ama bunun dışında baktığımız zaman çekirdek TÜFE aslında son 6 aydır neredeyse yılbaşından beri diyebiliriz %30 seviyelerinde yatay seyrediyor. Çekirdek enflasyon yani 29.9'du bir önceki ay. Çok hafif bir yükselişi var 30.1'e. Ama burada yani dikkatimizi çekmek istediğimiz şey çekirdek enflasyonun uzun süredir yatay seyrediyor olması. Manşet enflasyon hareket ediyor olabilir. Bazen gıda enflasyonu etkili oluyor, bazen enerji enflasyonu ve bazen de ters yönde etkili olabiliyorlar bu ay olduğu gibi. Ama toplamda çekirdek enflasyonda iyileşme de yok, çok ciddi bir kötüleşme de yok. Şimdi bunun alt kalemlerine baktığımız zaman ne şey yapıyor, çekirdek enflasyonun altında neye bakıyoruz? Burada hizmet enflasyonu özellikle dikkat çekiyor. Hizmet enflasyonuna ilişkin de bir grafiğimiz var. Burada da hizmet enflasyonu da %40 seviyelerinde yatay seyrediyor gibi gözüküyor. Özellikle son dönemde bu enerji fiyatlarındaki artışla birlikte bunun ulaştırma hizmetlerine yansıması negatif yönde oldu. Buradaki yıllık artış %52'ye kadar yükselmiş durumda. Aynı şekilde haberleşme de %45'lere doğru yükselen bir hizmet eyleminde bir artış var. Yani hizmet tarafında fiyatlarında bir artış var. Bunun karşılığında neden yardım görüyoruz son zamanlarda? Beklediğimiz gibi kira enflasyonu. Çünkü kira geriden geliyor ve aslında bunu yeni kiracı endeksinden de takip edebiliyoruz. Buradaki aşağı yönlü trendin devam etmesini bekliyoruz. Yani sebebi yani bir dediğim gibi o ağırlıklı ortalamalar yani 12 aylık ortalamalardan gittiği için aslında geriden gelen bir veri. Bir miktarda burada talebin de etkisi olduğunu söylemek mümkün ama yine de aylıklara baktığımız zaman mesela bu ay gene %3 civarında çok da düşük olmayan bir aylık kira artışı olduğunu söylemek lazım. Yani oradaki trend aşağı yönlü ilerlese de aslında istenen hızda ilerlenip ilerlenmediği hala bir soru işareti. Lokanta oteller tarafında genellikle yatay bir seyir izliyoruz. Ama alt kalemlere baktığımız zaman yani farklı kombinasyonları olsa da bir yandan kira yardım ediyor, bir yandan ulaştırmaya haberleşme yukarı doğru itiyor. Toplamda baktığımız zaman hizmet enflasyonu uzun süredir %40 seviyesinde katılık gösteriyor. Ve burası aslında dezenflasyon sürecini zorlayan noktalardan bir tanesi. Bunun karşılığında temel mallara baktığımız zaman orada mesela şeyi biraz görüyoruz. Kur etkisinin olumlu yansımalarını görüyoruz. Evet. Temel mallardaki yıllık artış %16 gibi oldukça sınırlı. Buradan biraz şeye bakmak istiyoruz. Ya ana eğilim göstergelerine. Çünkü aslında Merkez Bankası'nın ne yapacağına, 10 Eylül'de nasıl bir karar vereceğine yönelik aslında bir indikasyon almak için yayılım endeksleri ve diğer ana eğilim endekslerine bir bakmak istedik. Şimdi Temmuz ayında oldukça olumlu bir ana eğilimde bir görünüm görmüştük biliyorsun. Yayılım endeksinde de gene bir düşüş vardı. Şimdi Ağustos ayına baktığımız zaman Ağustos'un bu kadar olumlu olmadığını görüyoruz. Detaylara baktığımızda artan ürün sayısı geçen aya göre daha yüksek 134 tane ve azalan ürün sayısı da 50'den 35'e iniyor. Dolayısıyla burada hesapladığımız yayılım endeksinde bir maviyle gösterdiğimiz çizgi kötüleşme gösteriyor bir önceki aya göre. Ama 3 aylıklar yani ortalamalara baktığımızda ya da 12 aylık ortalamaya baktığımızda biraz daha olumlu bir trend var. Dolayısıyla buradan hani yayılım endeksi her ne kadar Ağustos Temmuz'a göre kötü olmuş olsa da eğilime baktığımız zaman aslında çok da kötü olmadığını söyleyebiliriz. Bir de ana eğilim göstergelerinden mevsimselliklerin arındırılmış veriler bize ne söylüyor? Bir sonraki grafikte de ona bakalım. Burada da çekirdek enflasyonu mevsimsellikten arındırılmış görünümü aslında Temmuz ayında Ağustos'a göre bir miktar daha yüksek olabilir %2 civarında. Fakat yine ortalamalara baktığımız zaman yani çekirdek enflasyonun çünkü bir önceki ay işte bahsetmiştim %2.18'di aslında çekirdek enflasyonun aylık artışı. Buna göre bir miktar daha düşük olabilir. Gelecek rakamı yarın açıklayacak Merkez Bankası. Şimdi 3 aylık ortalamalardan bir ana eğilim çekirdek enflasyon için bir eğilim baktığımızda burada 29'dan 28'e doğru daha pozitif bir seyir var gibi. Fakat Merkez Bankası başka eğilim göstergelerine de bakıyor. Hatta işte geçen ay gördüğümüz o 1.8'ler civarına gerileyen ana eğilim göstergesi de bu bütün 5-6 tane baktığı göstergenin ortalamasıydı. Şimdi bu gösterge için araştırma yapan bazı analistler var. Mesela Akbank araştırma da bunlardan bir tanesi. Bir miktar daha alt kalemlerde kötüleşme görülebilir diye gözüküyor. Bakalım ortalama nerede oturacak? Çünkü yayılım endeksi bir tık daha böyle aşağı doğru trend gösteriyor olabilir. Ağustos ayı da bazı göstergeler Ağustos'ta Temmuz'a göre daha kötü olabilir. Ama ortalamada baktığımız zaman yarın açıklayacağı Merkez Bankası'nın verisi Temmuz verisine göre daha iyi bir görüntü vermeyebilir. Buna bakacağız ortalamasına. Yine de 3 aylık ortalamalarda dezenflasyon eğilimi ve ana eğilimdeki yavaşlama devam ediyor olabilir. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın 10 Eylül toplantısı için bir faiz alanı açacak mı? Belki buna bakacağız. Yani bu göstergeler bir miktar yani 3 aylık ortalamalardan bakınca bir alan yaratabileceğini gösteriyor. Her ne kadar Ağustos verisi Temmuz kadar olumlu olmasa da trend olarak biraz daha aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor olması bu tarafta bir miktar alan yaratabilir. Ama toplamda geriye dönüp bakarsak Zeynep, biraz önce bahsettik. Yani hem çekirdek enflasyon %30'lar civarında oturmuş gözüküyor. Hem hizmet enflasyonu %40'lar civarında bir katılık sergiliyor gözüküyor. Dolayısıyla burada ve Merkez Bankası'nda 24 Ağustos'tan beri aslında fonlama faizini 3 puan aşağıya getirdiğini düşünecek olursak 10 Eylül için bu kadar aceleci, yani bir faiz indirimi, bir puanlık daha bir faiz indirimi konusunda aceleci de olmayabilir diye düşünüyoruz. Bakacağız yani Ağustos ayı enflasyonunda bazı rahatlamalar görüp bunu kullanmak da isteyebilir. Ya da biraz büyük resme bakıp biraz daha, çünkü pazar günü OVP açıklanacak ve 2027 enflasyon tahmin beklentileri de burada yeniden gözden geçirilecek. Daha önce %15 olarak açıklanmıştı 2027 enflasyon, yıl sonu enflasyon tahmini. Şimdi buradaki %15 çok agresif. Dolayısıyla daha yüksek bir seviyede oluşması olasılığı daha yüksek gözüküyor ama yine de şu andaki giden, yani eğer ana eğilim %28'lerde seyrediyorsa, sizin %20'lere doğru ya da 20-25 aralığında bir enflasyon hedeflediğiniz bir ortamda aslında sıkı para politikasının daha bir süre daha devam etmesi gerekiyor olabilir.
1: Peki Aslı, çok çok teşekkürler. Teşekkür. Aslı'dan etraflıca bir enflasyon değerlendirmesi aldıktan sonra günün dış ticaret verileri tarafına geçelim. Onu da bize sevgili Elif anlatacak. Elif Canseven, Bloomberg HT araştırma analistimiz. Nereye gelmiş açık, nerelerden gelmiş?
3: Bugün Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilerle dış ticaret açığımız aslında %22.3 seviyesini artarak 5.2 milyar dolar seviyesine gelmiş Zeynep. Burada ihracat tarafına baktığımızda %8.1'lik bir artış görüyoruz. Burada da rakam 23.5 milyon dolar seviyesine çıkmış durumda. İthalat tarafına baktığımızda ise %10.5 seviyesini artarak 28.7 milyon dolar seviyesine çıkmış durumda. Bunların alt kalemlerine şimdi ilk bakmak istiyorum. Özellikle ihracat tarafına. İhracat tarafına baktığımızda ise öne çıkan kalemlerden aslında bir tanesi kıymetli metaller ve mücevherler tarafı en dikkat çekici kalem. Bu tarafta %77'lik bir artış görüyoruz. 1 milyar dolar seviyesinden 1.8 milyar dolar seviyesine çıkmış durumda. Enerji tarafına baktığımızda ise o tarafta da %17'lik bir yükseliş var. Orada da rakam 1.3 milyar dolar seviyesinden 1.5 milyar dolar seviyesine doğru çıkmış durumda. Tutarsal olarak ihracat verilerine baktığımızda ise en öne çıkan kalemlerden bir tanesi aslında motorlu taşıtlar. Ağustos ayında lider sektör olmaya devam ediyor. Keza 2026'nın alt kalemlerine baktığımızda motor taşıtlar en üst sıralardaydı. Burada da artış 3.7 ile ılımlı kaldı diyebiliriz. Fakat tutarsal olarak en öne çıkan kalemlerden bir tanesi. Bunlara eşlik eden ilk 5 kalemden bir tanesi de elektrikli makineler grubu. O tarafta da artış %24'ü bulmuş durumda. İthalat tarafına baktığımızda ise orada da %10.5'lik bir artıştan söz etmiştik. İthalat tarafına baktığımızda kıymetli metaller tarafında %67'ye varan bir daralmadan söz ediyoruz. Kıymetli metaller ve mücevher grubunda. Mineraller ve yakıtlar, yani enerji ithalatı tarafına baktığımızda ise %33'lük bir artış var. 4.8 milyar dolardan 6.4 milyar dolar seviyesine doğru gelmiş durumda. Bunların ithalatın altındaki geniş ekonomik gruplara baktığımızda ise aslında yatırım mallarında %0.7'ye varan bir daralma görüyoruz. Tüketim malları tarafında ise %4'e varan bir artış var. Burada önemli olan şu, biz Ocak ve Ağustos ayında aslında tüketim malları tarafında bir daralma görüyorduk. Bu ay %0.4'lük de olsa bir artışa geçmiş durumda. Burada asıl kalem aslında ham madde ve ara mallar tarafından geliyor. Çünkü o tarafta %14.5'lik bir artış görüyoruz. Aslında asıl önemli olan enerji ve altın hariç dış ticaret verilerine baktığımızda çıkıyor. Çünkü o tarafa baktığımızda ihracat verilerinde 2025'te 20.5 milyon dolar seviyesini görüyoruz. özür diliyorum. 2026'ya baktığımızda 20.8 milyon dolarlık bir seviye görüyoruz. Yani %2.8'lik bir artış takip ediyoruz. İthalat tarafına baktığımızda ise bu artış 9.7 seviyesine çıkıyor. Dış ticaret dengesi tarafında, yani bu iki verinin birbirinden çıkarılması tarafına baktığımızda ise 2025 yılında 272 milyon fazla verirken aslında 2026 yılında 1.1 milyar dolar seviyesinde bir daralmadan söz ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani aslında bir 5.2 milyar dolarlık artışın enerji ve altın hariç bakıldığında 1.1 milyar dolar seviyesinde bir daralmaya tekabül ediyor.
1: Elif Canseven'in notlarını aldık. Devam edelim. Bekir Gürdamarlı, Bloomberg HT Finans Masası şefimiz. Bu hafta yabancılar ne yapmış? Hissede
4: geçen
1: ne yapmışlar?
4: Ne yapmış?
1: Geçen hafta pardon, tahvilde ne yapmış?
4: Da göreceğiz ama aslında alımlarının devam ettiğini tahmin edebiliriz. Şöyle ki borsadaki sert düşüşe rağmen banka hisselerinin pozitif ayrışması aslında bize bunun biraz işaretlerini veriyor. Geçen hafta yabancıların mesela dips tarafındaki satışları çok sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. 80 milyon dolar gibi. Aslında buradaki satışa rağmen son haftalarda oldukça sakin bir seyir izlediklerini dips tarafında, tahvil tarafında görüyoruz. Tahvil faizlerindeki gerileme ufak ufak da olsa devam ediyor. Geçen hafta da gerilemişti. Hem 2 yıllık hem 10 yıllık tahvil faizlerinde gerilemeyi görmüştük. Burada uzun vadedeki uzun vadeli tarafın enflasyonun gerileyeceğine ilişkin beklentiler arttıkça orada biraz daha belki hızlanabilir. Ama 2 yıllıklarda hala oranın dirençli olduğunu, bu 40 seviyelerin altında belki hareketin işte ancak gerçekten hizmet tarafında da enflasyonun düşüş eğilimine ikna olduktan sonra biraz daha ivme kazanabileceğini ifade ediyor analistler. Hisse tarafında dediğim gibi alımlar devam ediyor. Geçen hafta 150 milyon dolardı bu önceki hafta. Geçen hafta 329 milyon dolar daha oldu. Üst üste 4 hafta alım yönünde, net alım yönünde yabancıların işlemleri olduğunu görüyoruz. Geçen hafta aslında BIST endeksi çok sınırlı bir dalgalı bir seyirle %1 civarında bir artışla tamamladı. Ancak bankacılık hisselerinde %6'lık geçen hafta bir yükseliş vardı. Bu hafta da banka hisselerinin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Yabancı yatırımcı raporlarını da yayınlarımızda anlatıyoruz. Genellikle faiz indiriminin 300 bas puanlık faiz indirimine tekabül ediyor haftalık repoya geçme. Yıl sonuna kadar da en az 200 bas puanlık bir faiz indirimi beklentileri şu an baz senaryo olarak kurgulanıyor. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda banka hisselerinin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Yabancı yatırımcıların da bu yöne doğru evrildiğini alımlarının tahmin edebiliyoruz. Bunun netlerini ancak daha sonra Borsa İstanbul verileri geldiğinde göreceğiz. Ancak haftalık bazda %4,5 düşen BIST endeksi bu hafta, buna karşın bankacılık hisseleri hala neredeyse bir önceki kapanış seviyesinde bulunuyor. Bu da hala geçen haftaki o banka hisselerindeki pozitif ayrışmanın bu haftada devam ettiğini gösteriyor.
1: Bekir çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar'ın da notlarını aldık. Araştırma turunu da burada noktalayıp bir ara verelim. Aranın ardından Finans Merkezi devam edecek.
5: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Reklam.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
12: reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Finans Merkezi'nin bu bölümünde Profesör Burak Saltoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuz olacak. Merhaba Burak Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Enflasyonla başlayalım. Günün içerideki verisi oydu, beklenen veri. Şöyle sorayım, yani bu enflasyon verisi sonrası Merkez Bankası'ndan haftaya ne beklersiniz? Yani PPK öncesi Merkez Bankası'nı cesaretlendiren bir veri olarak okunabilir mi alt kırılımlarına da baktığımızda, özellikle mal hizmet farkına baktığımızda?
1: Bence zaten hani burada ne öngörüyorlardıysa bu efektif faiz oranını 300 bas puan indirme hamlesini daha öncesinde yapmışlardı. Bunun ötesinde yani %37'lik bir faiz, bir politika faizinin aşağısına indirecek bir alan ya da bir işaret ben bu veride görmüyorum. Yani onlar 300 bas puan indirimi bu veriyi de muhtemelen bizlerden daha önce öngörerek değerlendirmişlerdir. Orada bir sakınca yok ama bunun ötesinde ekstra bir indirim verecek bir rakam olduğu kanaatinde değilim. Ve o anlamda da hani bu toplantıda ekstradan bir şey indireceklerini ben beklemiyorum. Enflasyon verisi beklentilere paralel, çekirdek hani nereden baktığınıza bağlı, hani biraz daha manşetin altında olmak gibi bir şey var ama genel itibariyle yani şu anda mevcut işte Brent'in 94'lerde olduğu bir senaryoda bence Eylül için şu anda biraz fazla bir aksiyon olur. Ben hani o anlamda bas geçileceğini düşünüyorum ama 300 bas puan indirimin etkilerini bir taraftan izlemeye devam edeceklerdir. Yani benim hani temel anlamda genel görüşüm bu.
0: Özür dilerim. Şimdi şunu sor.
1: Devam edeyim ya da. Yani sonuçta aslında bir taraftan hani daha böyle makro senaryodan baktığımızda gerek verilere baktığımızda gerek hani gözlem üzerinden de baktığımızda yani gerçekten uzun süredir PMI verileri aşağı iniyor. Çevrede gördüğümüz kadarıyla fiyatlama davranışlarında biraz daha normalleşme var. Evet. Ve hani eskisi kadar şaşırdığımız bir fiyatlama yok. Yani aslında enflasyon belli bir şekilde tam böyle orta bir noktada, bundan sonra aşağı böyle tabii sert bir şekilde değil ama kırılma noktasına yakın. Ama işte tam burası da bizim açımızdan da iki tane temel riski barındırıyor. Bir tanesi tabii ki global, özellikle enerji fiyatları, bu nereye gider bu belirsizlik. Yani 94 bugün az buz bir şey değil. Yani hani 70'li seviyeler, 80'li seviyeleri çok yakın da telaffuz ederken buralara gelmesi falan çok olumlu değil tabii Merkez Bankası açısından. Diğer yandan da tabii ki yani ülkedeki son dönemdeki gelişmeye, daha dünyada da böyle biraz, böyle standart para politikası araçları, faiz ve işte gelir tüketim dengesi konuları açıkçası konuları bir daha yazılacak bir noktaya.

0: geri geldi. Çünkü ciddi bir servet etkisi var. Harcayan harcamasına çok üst düzeydeki devam ediyor. Harcayamayan zaten problemli. Yani dolayısıyla aslında para politikalarının standart reçetelerini zorlayan bir şey. Bize de çok aynen birebir uygulanıyor. Yani özetle bundan sonra daha böyle sıkılaştırdığımız takdirde ne olur sorusuna çok da cevap veremeyecek bir faiz seviyesindeyiz. Reel olarak da yukarıda. Ama öte yandan da böyle çok hızlıca indirecek bir alanımız da yok. Bu şekilde bir sonraki, bu değil ama bir sonraki PPK ya da ondan sonraki PPK'da o indirim alanları biraz daha ortaya çıkacak ve belki orada bir imkan tanıyacakmış gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Yani genel anlamda bu şekilde özetleyebilirim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum Burak Bey. Araya girdiğiniz ve beni de
0: Rica ederim.
1: kurtardığınız için. Kusura bakmayın, birden böyle bir öksürük tuttu. Şimdi o zaman şunu anlıyoruz. Yani bundan sonra talep göstergeleri önemli olacak önümüzdeki süreçte. Yani Eylül ayı zaten talep ayı diye anılır. Yani okula dönüş olduğu için, dolayısıyla harcamalar kaçınılmaz olarak arttığı için. Eğer Eylül'de, yani çekirdek dahil, biraz daha zayıflama eğilimi ya da işte ılımlı eğilim söz konusu olursa, fiyatlamaya da yansıdığını görürsek, o zaman artık Merkez Bankası'nın indirime yaklaştığını söyleyebilir miyiz? Başlayabilir mi? Bunu çıkarayım mı?
0: Bence olabilir, indirebilir. Yani indirme, yani şöyle diyeyim açıkçası. Bütün bu yani normal böyle konvansiyonel iktisadi yorumlar üzerinden hani hakikaten enflasyon problem ama öte yandan Türkiye'de gerçekten reel kesimde çok ciddi sorun yaşıyor. Yani ben hani kendi takip edebildiğim, yani canlı takip edebildiğim dönemler itibariyle söyleyebilirim ki yani bizim yani hem reel kesimin hem de bankacıların beraberce şikayet ettiği bu kadar uzun süren bir dönem olmamıştı. Ne demek istiyorum? Yani ya çok sıkıştırdığınız takdirde tabii faizin vesaire yukarıya gitmesi nedeniyle bankaların eli daha rahat olabiliyor. Ya da enflasyon ya da ticari kesim rahat oluyor ve enflasyonu şey yapıyor. Yani böyle iki kesim birbirinden sıkı yapan bir politikanın iki nedeni var. Birincisi çok uzun süredir devam eden bir yüksek faiz politikası ve sonuca da çok ulaşmıyor. Bu birinci sorun. İkinci sorun bunun üzerine bir de çok ciddi anlamda kredi büyümesine sınırlar getirmiyor. Dolayısıyla bu kısım da bankacıları rahatsız ediyor. Çünkü istediği kadar istediği satışı yapamadığından kâr edemiyor. Ama öte yandan faizler de yukarıda bir yandan. Hani banka o kadar da önemsemeyebilir. Faizler yukarıdaysa yine alacak birini bulabilirsiniz. Ama bir de miktar kısıtlaması nedeniyle böyle enteresan ve buna rağmen inmeyen bir enflasyon. Ya gerçekten hani Türkiye'nin belki son, yani dediğim gibi kendi takip ettiğim yılların öncesinde de yani okuduğumuz dönemler açısından da bakarsak böyle bir değişik bir dönem gerçekten yaşanmamıştı ve bir an evvel bunda bitirilmesi bekleniyor. Hani belki çok uzattım ama yani çok kolay bir denklem değil. Hemen indirelim noktasında bence indirme gerekiyor ama bütün bu resmi düşündüğünüzde yani indirimin piyasaya etkisi de hemen olmayacak. Bankaya falan yarayacak ama esas nokta biraz bu kredi büyümesindeki bu kısıtlar. Yani gerçekten bankacılıktaki bu kısıtlar bayağı şey yaratıyor. Bununla beraber düşünmek gerekiyor.
1: O
0: Yani
1: zaman
0: indirdiğiniz takdirde.
1: o tarafın
0: Buyurun.
1: devam etmesini beklediğinizi anlıyorum. Yani makro
0: Aynen.
1: ihtiyati politikaların likiditeyi yönetme adına aynen devam edeceğini öngörüyorsunuz.
0: Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Yani dolayısıyla aslında Merkez Bankası iki aracın birini gevşetirken diğerini hala tutmaya devam edecek. Yani ne zaman hani halkın işine yarayacak ya da ne bileyim ya da hani gerçekten bunu etkili olacak kısmında bence faiz indiriminden çok oradaki genişlemeler olacak. Ama Merkez Bankası da şu ana kadarki genel anlamdaki ihtiyat politikasını da düşünürsek buna iyice resmi görmeden burada ikinci tarafa gitmeyeceği çok net. Yani dolayısıyla kur tarafını çok fazla hareket ettirmeyen bir indirim alanına girecek. Burada yer de var. Yapacağını da düşünüyorum. Ama hani bunu da çok abartılı yapmayacaktır. Tabii ki esas problem de öyle ya da böyle biz işte önümüzdeki 2027 civarlarında ortasında bir yerde seçimleri çok daha fazla konuşabiliriz. O zaman tabii ki başka bir dünyada yine bizi bekliyor olabilir. Türkiye'nin daha çok alıştığı bir şey dönemi. Ama hani o konu yani Merkez Bankası etkilenir mi etkilenmez mi vesaire o konular hani ikinci bir şey ama yani sonuçta iki tarafta özellikle kamu tarafında belki biraz daha rahatlamalar, gevşemeler başlayabilir. Bütün bunların hepsi ne düşünürsek Merkez Bankası eldeki araçları çok aşırı sıkmadan ama çok da gevşetmeden enflasyonu da biraz daha indirerek daha olumlu bir rejime geçip belki de hani ondan sonraki süreci izlemek isteyecektir.
1: Peki Burak Saltoğlu, maliye politikası tarafı için ne söylemek lazım? Yani şu ana kadar baktığınızda

0: Ya bu sene faiz dışı fazlayla bitecek gibi görünüyor. İşte bütçe açığı, milli gelir oranı diye baktığımızda %4'lerin altında. Yani kamu borcunun milli geliri oranına baktım ben sizin yayına çıkmadan önce. %27'ler gibi böyle yatay bir seviyede. Dolayısıyla hani bu resim ve dediğimizde yanına ne eklemek gerekiyor?
1: Yani bence tabii şimdi bu kadar hepimiz eleştiriyoruz ama hani şöyle bir şey, 2022 falan taraflarına geldiğimizde yani gerçekten Türkiye ekonomisi nereye gidiyor, acaba işte sermaye hareketleri kapanacak mı falan, KKM'ler böyle inanılmaz eksi sonsuz reel faiz falan, böyle bir politikadan buraya geldik. Yani bu noktada hem kamu yönetimini ya da işte para politikasında kamu maliyesini de bir anlamda olumlu da bakabileceğimiz bir resim de var bu taraftan. Yani oradan buraya geldik. Örneğin işte bir ödemeler dengesi problemine çok yakınken oradan buraya geldik. Hani bütün bu süreci biraz geriye aldığımız takdirde o anlamda oldukça olumsuz giden kamu maliyesinde de bence makul bir seviyeye geldi dediğiniz rakamlar, hani şu anda global borçlanma rakamları açısından olumlu rakamlar. Hani bu noktada makro anlamda baktığımızda çok büyük bir o tarafta bir sorun yok. Dolayısıyla bu tabii bu marjı biz nasıl kullanacağız? Orası bizim açımızdan hani kritik. Bu marjımızı yaşamada daha rahat kamu borçlanması ve genişleme için mi kullanacağız? Yoksa hani buna devam mı edeceğiz? Bu da yine para politikasının paralel götürülecek ve de belki birinde gevşeyip birinde sıkı durulabilecek durumlardan biri de olabilir. Ama şu an itibariyle bence demin bahsettiğiniz rakamlar özellikle iç borç tarafında çok problemli görünmüyor. Sadece dış borçta biraz daha özel sektörün yurt dışı borçlarında bir hızlanma var. Yabancı döviz kredilerinde bir hızlanma var. Bu bir makro risk yaratıyor ama devlet açısından baktığımızda kamuda çok olumsuz bir senaryo yok. Yani en azından o bir şekilde kotarılmış bir kısmen kontrollü bir şey var. Yani süper bir bütçe değil ama düşündüğümüzde çok çok olumsuz bir yerden. Hani depremi arkasından işte o 2022'deki o yoğun genişlemeyi vesaire daha normalize etmiş bir şeyden bahsediyoruz.
0: Peki biraz o zaman küreseldeki atmosferle devam edelim Burak Bey. Çünkü şimdi faiz hadlerinin tahvil getirilerine de baktığımızda çok yukarı gitti, özellikle uzun tarafta. Borçlanma maliyetlerinin de ciddi yükseldiği. Zaten Amerika gibi borçluluğu yüksek bir ülke, yatırımların devam ettiği, özellikle yapay zeka odaklı ki Atlanta Fed'in işte büyüme projeksiyonu 4.48'ler. Tabii bu ağırlıkla yine yapay zeka tarafından ve işte onun yarattığı ekosistem tarafından geliyor diye anlıyoruz. Şimdi bu ortamda şöyle bir tartışma var. Fed neyi önceleyecek, ne yapacak? Yani istihdam verileri, yarın tarım dışı da gelecek. İstihdam, enflasyon ikili görevi kapsamında nasıl bir ortam var baktığımızda Amerika'nın makrosuna ve tabii diğer yandan da tahvil faizlerinin bu kadar yukarı gittiği ve bir faiz arttırımına neredeyse zorladığı bir ortamda ne beklersiniz? Bir yandan da seçim gündemi varken hani Fed başkanlarından da bugün en son Waller'dan gelen böyle güvercin diye yorumlanan açıklamalar var. Dolayısıyla oradaki resimde de net olmayan bir sürü nokta var gibi duruyor.
1: Yani belki oradaki resim bizden bile, yani genelde öyle değil ama bu sefer sanki daha bile yerine göre karışık gibi. Bir kere bahsettiğiniz gibi yapay zeka gerçekten öngörülmesi çok zor bir yere doğru şu anlamda gidiyor. Yani dünya tarihindeki hiçbir inovasyon yatırımı milli gelirinin %100'ü kadar bir seviyede olmamış. Yani böyle %5'ler onlar, hani böyle bütün bunun tarihçesine baktığında. Yani dolayısıyla muazzam bir yapay zeka yatırımı var. Bu yatırımın tabii kendi içini besleyen, kendi besleyen yanları da var. Ve bu yatırımın sonucunun illa muazzam bir şey, yani çok büyük bir hakikaten devrim ama bunun sonucunun, bunun paraların hepsinin çıkacağı anlamına da tam da gelmiyor. Çünkü şirketlerin bunu henüz kullanarak paraya döndüreceklerini ya da yapılan projelerin çoğunun aslında çok büyük paralarla geri dönülmediğini, yani yapay zeka kullanımının aslında henüz onun şeyinde olmadığını da görüyoruz. Yani dolayısıyla buradaki bu yapı bayağı kaygı verici bir taraftan. Ama öte yandan da yani açıkçası Amerikan ekonomisini, hatta global ekonomiyi başka da sürükleyen bir faktör yok. Yani düşündüğünüz takdirde yani arkada büyüme vesaire planı yok ve tabii ki bu planın arkasında ya da bu şeyin arkasında bahsettiğiniz 4

0: 4.7'ler, 8'ler, 5 Amerikan 10 yıllıkları için falan gerçekten büyük rakamlar. Hani Amerika üzerinden 10 yıllık ya da 30 yıllıklar işte oradaki mortgage faizleri falandır. Şimdi bu fiyatlarla, yani bu faizlerle şey yapmak gerçekten çok zor. Bir yandan da işte bu globaldeki belirsizlikler, petrol fiyatının yarattığı ekstra şey. Bir taraftan hani bu maliyet enflasyonudur, etkilenmeyecek diye düşünebilir ama o başka bir sorun. Yine Amerika'nın kendi içinde çözemediği bir başka sorunu aslında kısmen her ülkeyi ilgilendiriyor. İşte buradaki servet etkisi ya da işte varlık fiyatları, işte Nvidia hissesinin bilmem kaça çıkmasının da aslında enflasyonist bir etkisi var. Ama aslında bu enflasyona tam da yansımıyor. Bunu işte faizle indirebilir misiniz, indiremez misiniz gibi böyle çok enteresan tartışmalar var. Ama hani kağıt üzerine baktığımızda konvansiyonel bir merkez bankasının, hani Fed için tabii ki Fed'in genel kendi politikasında hani burada bir faiz artırımına doğru yönelmesini normalde bekleyebilirsiniz. Ama bahsettiğiniz Kasım seçimi artı diğer faktörler burada belirsizliği bir şekilde artırıyor olabilir. Yani globalde de oldukça belirsiz bir dönem. Yani hakikaten yine uzun süredir düşünüyorum. Yani borç yükü çok yüksek, keza 5-10 yıllıklar çok çok yüksek. Global çok belirsiz. Yani burada yani geçmişte böyle globale bakıp hani zaten Türkiye onun hani oradan yansıyor diye düşünüyorduk. Şimdi tabii kendi sorunlarımız da var ama hani globalden henüz bir şey borç alacak ya da üstüne yüklenecek bir şeyimiz yok gibi. Yani sonuçta biz kendi şeyimizdeyiz. Ama yani globalin de riski yani bence az buz değil açıkçası. Bu faizlerin tekrar yerine dönmesi ya da bu büyüme kanallarının açılması, büyümenin bu denli eşitsiz olması, dış ticaret savaşlarının netleşmesi. Yani oldukça aslında oynaklık belki tam göstermiyor ama belirsizlik bence şeyinden sanki daha yüksek gibi görünüyor. Yani bunların bir şekilde bir öngörülebilir bir hale dönmesi gerekiyor açıkçası. İyi bir yatırım ortamı için ya da öngörülebilirlik için.
1: Profesör Burak Saltoğlu, çok çok teşekkürler katıldığınız değerli katkınız için. Sizinle konuşurken de ekranda bir son dakika var, onu da seslendim. Buyurun efendim, sizin son cümlenizi alayım, daha fazla tutmayayım.
0: Yok, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Tamam, biz teşekkür ederiz vaktiniz
0: için.
1: Görüşmek
0: üzere.
1: Görüşürüz. Amerika'da Birleşik PMI Ağustos'ta 56 oldu. Beklenti 56,1, önceki 54,5 iken bir değerlendirmeyle kapatalım. Alman şansölyesi Mersin yatırımlardan sorumlu temsilcisi Martin Blessing'in açıklamaları var. Avrupa kışa yaklaşırken ekonomi, bankacılık ve enerji maliyetlerindeki artış üzerine kulak vererek bitirelim.
2: Hoşça kalın şimdilik. Uluslararası yatırımcıların Almanya'daki yatırımlara ilgisi oldukça fazla. Bence geçen yıl yeni hükümet göreve geldiğinden beri hava değişti. Hükümet Almanya'da 25 yıldır savunmanın yanı sıra köprüler, yollar gibi altyapılara da yetersiz yatırım yaptığımızı kabul etti. Bu yüzden devasa bir yatırım programı hazırladılar ve bu yani başlaması yatırımcıların umduğundan daha uzun sürüyor ama yolda.
3: Şu anki eleştiri Almanya'nın savunmaya yatırım yaptığı aşağı doğru yayılma etkisini alamadığınız ve bunun sonucunda da bunun faydalarını göremeyeceğiniz yönünde. Alman ekonomisi iyi gidecek ama birkaç ay ve çeyrek önce hepimizin umduğu o muazzam büyümeyi elde edemeyeceğiz. Bu haklı bir eleştiri mi?
2: Bence savunma yatırımları daha da erken 2022'de o zamanki hükümetin dönüm noktası dedikleri şeyi ilan etmesiyle başladı. Yani temel olarak yatırım yapmaya başladık ve bir hükümetin yatırım fikrini şirketlerin defterlerine gerçekten yansıması biraz zaman alıyor. Aynısı şu an altyapıda da oluyor. Daha dün farklı bakanlıklarla bir konferanstaydım ve süreci görüyorsunuz. Hükümetin bir fikri var. Sonra birinin bir yasa tasarısı hazırlaması gerekiyor. Ardından yasanın parlamentodan geçmesi lazım. Sonrasında ise hangi yatırımların yapılacağına karar vermeleri gerekiyor. Bunu yapılandırmaları lazım, değil mi? İsterseniz belki 20 köprüyü bir paket haline getirmeniz, sonra da bunu seçmek için kriterleri belirlemeniz gerekir. Bu yüzden biraz daha zaman alıyor.
3: Bu epey uzun sürecek gibi görünüyor.
2: Zaman alıyor. Ama ilerleme kaydediliyor ve Ekim ayında Almanya'ya yatırım zirvesi düzenliyoruz. Ve yatırımcılarla bu konuları tartışacağız. Ayrıca onlara nelerin ilerlediğini anlatıp fırsatları göstereceğiz.
3: Arz yönlü reformlarla ilgili sorun sizin de dediğiniz gibi uzun zaman almaları. Büyük bir gecikme faktörü var. Ekonomi üzerinde anlamlı bir etki yaratması uzun zaman alıyor. Sizce bu arz yönlü reformların etkileri ne zaman

0: görülmeye başlar. Almanya'daki tüketici şu anda hala çok zayıf. Tüketimi artırmanın, tüketiciyi harekete geçirmenin, ekonomiyi belki de daha hızlı döndürmenin yollarını bulmak gerekmez mi?
1: Bence tüketici harcamaları her zaman bir güven meselesidir, değil mi?
0: Evet.
1: Bu yüzden ekonomide belirli bir büyüme görmemiz ve göstermemiz gerekiyor. İkinci çeyrekte biraz daha fazla büyüme gördünüz. Bu yeterli değil. Ama bence ilerlemek için bazı olumlu işaretler var. O zaman umarım 2027'de toparlanacaktır.
0: Tüketici ve Alman iş dünyası bu enerji maliyetleri özellikle de gaz nedeniyle ne kadar sıkışmış durumda? Almanya'daki depolama oranınız şu anda %55 civarında. İtalya ve Fransa'nın çok altında. Alman iş dünyası ne kadar zorlu bir kışla karşı karşıya?
1: Şu an için gazı doldurmak için hala yeterli zaman olduğuna inanıyoruz ve kışın bir enerji krizi ya da benzeri bir şey görmüyoruz. Yani ne tüketici ne de iş dünyası için ve fiyatlar evet arzu ettiğimizden daha yüksek. Ancak hükümet en azından işletmeler için fiyatları düşürmek adına şu noktada pek çok şey yaptı. Ve temelde bunun nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekiyor.
0: Yüksek tahvil getirileri bir engel teşkil edecek mi? Almanya geleneksel olarak açıkçası düşük tahvil getirilerine sahipti. Mali açıdan çok disiplinliydi. Bu durum artık değişiyor. Getiriler yükseliyor, küresel olarak yükseliyorlar. Sizce bu bir engel olacak mı?
1: Bence bu elbette tüm hükümetler için bir sorun.
0: Evet,
1: şuna bakarsanız. Almanya'daki 2 yıllık veya 10 yıllık getirileri yükseldiler. Bas puan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz daha az yükseldiler. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin çok altındalar. Ama tabii ki 50-60 bas puan yukarıdaysanız bunu zamanla bütçenizde görürsünüz ve ne yaptığınıza dikkat etmeniz gerekir ve harcadığınız paranın ekonomide ve büyüme oranlarında istediğiniz gibi olumlu faydalar sağlayacağından emin olmalısınız. Sanırım önümüzdeki çeyreklerin tartışması bu olacak.
0: Alman ekonomisinde neler olup bittiğini anlama konusunda harika bir geçmişiniz var. Bunun bir kısmı şu anda oldukça sıcak bir konu olan Commerzbank'ı yönetmiş olmanızdan geliyor. Commerzbank'ın bağımsız kalacağını mı öngörüyorsunuz? Sizce ne olur?
1: Bakın, Commerzbank'tan 10 yıl önce ayrıldım. Bankaya hala çok fazla duygusal bağım var ve bu yüzden tarafsız olmadığımı düşünüyorum.
0: Tamam, tarafsız olmayan görüşünüz burada ne olacağı konusunda size ne söylüyor?
1: UniCredit'in şu ana kadar biriktirdiği hisse yüzdesine ve ayrıca hükümetin UniCredit ile önümüzdeki dönemde yapacağı kritik tartışmalara yakından bakarsanız sanırım bir yerde tam olarak Eylül ayı içerisinde önemli bir tartışma ve görüşme süreci yaşanacağını okumuştum. Gelecekte mutlaka bir şeyler olacağını şimdiden varsaymalıyız.
0: Bu bağımsız mı yoksa bağımsız olmayan mı? Lütfen devam et, Martin.
1: Tam olarak bilmiyorum ama...
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Çoğu zaman olduğu gibi yine bu saatlere bir son dakika verisiyle başlayalım. Amerika'da ISM hizmet PMI verisi Ağustos'ta 55.4 oldu. Beklenti 54.1'di. Önceki de yine 54.1 düzeyindeydi. Hizmet tarafında Ağustos'ta beklentilerin üzerinde bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Şimdi efendim bu veriyi paylaştık ama bu verinin çok ötesinde önem taşıyan veriler var. İçeride enflasyonu karşıladık. Aslında beklentilerle uyumlu bir sonuç var elimizde ama tabii alt başlıklara bakmak lazım. Hizmetteki katılık gibi mesela. Bütün bunları konuşuyor olacağız. Bugün kapanışa doğru da Profesör Doktor Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü konuğum olacak. Dolayısıyla soracağımız başlıca sorulardan biri bu. Diğeri tabii ki dış ticaret dengesi. Burada cari açıktaki bir önceki aya oranla gördüğümüz derinleşme. Bu ne anlama geliyor, ne bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde diye yine bir değerlendirme almak gerekecek. Öte yandan OVP konuşacağız elbette. 6 Eylül'de duyurulacağı bildirilmişti. Pazar gününe denk geliyor. Oradan çıkabilecek sonuçlara ilişkin bekleyişler de var. Kamuoyuyla ve elbette piyasa katılımcılarıyla konuştuğumuzda oradan gelen geri bildirimlere baktığımızda aslında yapısal tarafta biraz daha fazla detay ve de belki bunun yanı sıra yine aynı oranda önemli olarak da hani bugüne kadar önümüze konan hedeflerde neredeyiz, sapma varsa neden var gibi biraz daha içeriğin derinleşip derinleşmeyeceğine ilişkin sorular da ifade ediliyor. Ve elbette bir yandan İran ABD'yi yakından takip ediyoruz. Açıklamalar var ama petrol tarafına baktığımızda çok buraya yansıdığını görmüyoruz. Yani Brent'te 97'nin üzerini görüp oradan sonra gelen açıklamalar, yani bu savaşın çok uzun sürmeyebileceğine ilişkin açıklamalar gelince bir miktar gevşediğini görüyoruz ama yine 96 dolar 37 sentte Brent. Birazdan rakamların tümünü paylaşacağız. Ama yine bunun da ötesinde daha da önemli, belki bugün küresel piyasalara biraz daha can suyu olduğunu söyleyebileceğimiz husus Waller'ın açıklamaları. Burada da Eylül'de bir faiz artışının çok sağlıklı olmayabileceğine ilişkin verdiği genel mesaj piyasalarda yansıma buldu. Dolar endeksinin düştüğünü gördük. Euro dolar paritesi yükseldi bunun karşısında. İşte burada tahvil tarafında bir miktar rahatlama oldu. Alım geldiğini gözlemledik. Hisse senedi tarafında da yine pozitif bir seyir var. Rakamlar önemli tabii. Yani seviyeler itibariyle önemli. Altınla gümüşe de tekrar bir alım geldi ve orada kritik direnç seviyelerinin bu dakikalarda zorlandığını görüyoruz. O halde gelsin rakamlar, bunların adını koyalım bakalım ne oluyor. Şimdi BIST 100 ile başlıyoruz. BIST 100 bugün bütün bu gelişmeler ışığında dahi negatif ayrışıyor. Biraz daha bize özel bir durum olduğundan dolayısıyla bahsetmek yanlış olmaz. %0.91'lik bir geri çekilme var. 13.924 puan seviyesindeyiz. Biraz hareketli bu dakikalar. Ama tabii şunu da hemen eklemek lazım. Açılışta özellikle bankacılık tarafında enflasyon verisinin ardından bir %2'leri aşan primler olduğunu görmüştük. Yine bankacılık endeksine şimdi baktığımızda buradaki primlerin %0.73 ile sınırlı olduğunu söyleyelim. Öte yandan sanayi ve ulaştırma endekslerinde de ortalama %1.5'luk kayıplar var. Yani biraz satış baskısı buradan geliyor gibi durmakta. Dolar TL peki ne oldu bu esnada? %0.09 oranında yükseldi. 48.31-46'ya geldi. Euro TL tarafındaki yükseliş %0.59, 56.33-16'dayız. Euro dolar paritesi yükseldi demiştik. Dolar endeksi düştü diye not düşmüştük. %0.29'luk bir artış var. Euro dolarda 1.16-23'teyiz. Öte yandan dolar endeksinin de bir ara 99'u aşağı yönlü zorladığını, ancak tam şu anda 99 sınırında olduğunu söyleyelim. Hatta muhtemelen tekrar 99'un altını zorlayacak mı diye de izliyor piyasa katılımcıları. Diyelim, geçelim şimdi buradan Avrupa piyasalarına. Avrupa borsalarında ne oluyor diye bakacağız. Özellikle artılar var o tarafta da. Belki Paris'i biraz dışında tutabiliriz ama onun haricinde Londra'da %0,57 bir yükseliş. Paris'te %0,08'lik minik bir düşüş var. Frankfurt DAX'da %0,52, İtalya'da %0,55'lik artışlar olduğunu görüyoruz. Gelsin ABD borsaları. ABD tarafında dediğim gibi yine Waller'ın açıklamaları, piyasalarda Eylül ayında bir faiz artışı olasılığının zayıflaması ki %52'lere düştüğünü görüyoruz. İhtimalin dün %70'leri konuşuyorduk biliyorsunuz. %0,55'lik bir yükseliş yaşanıyor Dow Jones'da bu gündem içerisinde. S&P 500'de %0,42. Nasdaq kompozitte daha belirgin olarak %0,68 ve Nasdaq yüzde de %0,32'lik yükselişler var. Tahvillere alım geldi demiştik. Şimdi ekranımızda getirilerin geldiği seviyeyi görüyorsunuz. 10 yıllık tahviller 4.75-20'ye kadar geriledi bu dakikalarda. 5 yıllıkta 4.49-85, 2 yıllık tahvilde de 4.32-56 seviyesini görüyoruz. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı olacak. Bu tarafta da biraz önce başlangıçta Brent petrolle ABD tipi ham petrolden bahsetmiştik. 97'nin üstünü gördük gün içi, ancak şimdi Brent petrol $96.22'de %0,60 civarında primli. ABD tipi ham petroldeki yükseliş daha belirgin. %1,30 yakınında bir yükselişten bahsediyoruz. $92.12'den fiyatlanıyor WTI. Ve Bitcoin diyelim %2'ye yakın primli bu dakikalarda. 1500 küsür dolar birden yükseldi. Yeniden 78 binin üstünde çıkmakla kalmadı. 79 bine doğru bir hamle yapıyor. Yine bu dakikalarda 78.905 dolardayız. Gümüşle altın tarafında da alımlar var. Üstelik de dikkat çekici alımlar, bilhassa spot altında bizi yeniden 4.400 doların üstüne taşıyor. 4.472 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Gümüşte ise %1,71'lik bir yükseliş var. Dün de biliyorsunuz bahsediyordum, hem altın için 4.400'ün tekrar aşılması yönünde bir hamle olacak mı? Burada kalıcılık sağlanabilecek mi diye. Bugün aşıldığını görüyoruz. Kalıcılık sağlanacak mı? Bakacağız. Gümüş için de $66 üstü tekrar görülür ve bunun üstünde kalıcılık olur mu diye teknik analistlerden gelen yorumları paylaşmıştık. Bugün 66'nın üstündeyiz. Kalır mı kalmaz mı burada, ona birlikte bakacağız. Rakamlar böyle. Şimdi buradan hemen araştırma masamıza geçelim. Araştırma analistimiz Elif Cansever hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Hoş geldin Elif Canseven yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: İyiyim Didem, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Ben biraz gündeme dair notları izleyicilerimizle paylaştım. Açılışta akabinde rakamlara da değindim ama daha fazla detay, özellikle de odaklanmak istediğin başlıklar eşliğinde sende.
1: Artık haftanın son işlem gününe yaklaşıyoruz Didem. Bugün baktığımızda sabah saatlerinde bir miktar daha negatif bir seyri konuşurken küresel hisse senedi piyasalarında, şu an geldiğimiz noktada Waller'ın açıklamalarının ardından birazcık daha alıcılı bir tahvil piyasası, bir miktar daha değer kaybını hızlandıran dolar tarafı ve Brent petrol tarafında gün içi yükselişlerin ardından bir miktar daha geri çekilmeler takip ediyoruz. Burada Waller'ın yaptığı açıklamalardan tabii ki de en önemlisi aslında enflasyonun %2 hedefi doğrultusunda ilerlemesiyle beraber Eylül ayındaki faizlerin sabit bırakılmasını destekleyeceği yönünde olan haber akışıydı. Bununla beraber tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketler takip ettik. Özellikle ABD 10 yıllıkları, keza şu an grafiğimizde de görüyorsunuz. Waller'ın açıklamasının hemen ardından hızlı bir şekilde geri çekilerek 4.73 seviyelerine kadar geldiler. Şu an bir miktar daha piyasa ilk tepkisinin arkasından toparlama aşamasına geçti ama gelen ilk tepkilerle beraber tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketler, yani alıcılı bir seyir, dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler ve bunun yanında swap piyasasında da ciddi bir geri çekilme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Burada dün itibariyle, aslında bu sabah bile %70'lere varan Eylül ayı faiz artırım ihtimalini değerlendirirken, şu an geldiğimiz noktada Fed için faiz artırım ihtimalleri %50 seviyelerin altındaydı. %51 seviyesine gelmiş şu an. Ben yayına girmeden önce %49 seviyesindeydi. Bir miktar daha tahvil faizleriyle ters orantılı bir şekilde giden, onlar aşağıya geldikçe bu yukarıya çıkıyor gibi ilerleyen, özür diliyorum, İkisi de doğru orantılı olarak ilerleyen bir seyir seyrediyoruz diyebiliriz. Yani o tarafta bir miktar toparlanma gördükçe, biz satış gördükçe, bu tarafta da Eylül ayı faiz artırım ihtimalleri enflasyonun yukarı gideceği beklentisiyle yukarı yönlü hareketlerle destekleniyor diyebiliriz. Bununla beraber aslında senin söylediğin gibi iç taraftaki borsada gördüğümüz negatif seyrin küresel piyasalarda bize özel olduğunu, küresel piyasalarda tam tersi şekilde bir miktar daha iyimser bir hava dalgasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Keza Wall Street açılışlarıyla vadeli tarafta da hemen Waller'ın açıklamasının ardından bir miktar daha pozitif seyri seyretmiştik. Açılışla beraber pozitif seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz Didem. Bu tarafta önemli olan aslında 99 seviyesinin altında gördüğümüz dolar endeksiydi. Doların bir miktar daha değer kaybı hızlandı Waller'ın açıklamasının hemen ardından. Şu an yine 99'un üstüne çıkmış durumda dolar endeksi ama onun geriye çekilmesiyle beraber 4500 seviyelerine gelen bir altın ve %2'ye varan primlenme gören bir gümüş takip ettik aslında gün içinde. Şu an 66 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor gümüş tarafında. Altın tarafında ise 4463 seviyelerini gördük. Burada 4500 bandına tekrar çıkar mıyız? Gün içi takip etmeye devam edeceğiz ama o tarafta özellikle şu an hala pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrol tarafında jeopolitik taraftan gelen haber akışlarıyla beraber aslında gün içi 97 seviyelerini gördük ki bu 24 Temmuz'dan beri gördüğümüz en yüksek seviyelerden bir tanesiydi. 97 doların arkasından bir miktar daha o tarafta da aşağı yönlü hareketleri takip ettik. 96-23 seviyelerinde şu an Brent petrol işlem görmeye devam ediyor. Haber akışlarını takip etmeye devam edeceğiz ama bu haftanın ana gündeminde önemli olan yurt dışı tarafta aslında yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi. Onunla beraber swap piyasalarının bir miktar daha netleşmiş olabileceğini düşünüyoruz. Yarın gelecek tarım dışı istihdam verisinde aslında beklentiler bir miktar daha 55 bin kişi artması yönünde. Temmuz ayında gördüğümüz negatif seyrin aşağı yönlü istihdamın aşağı yönlü gelmesinin bu senelik bazda bakıldığımızda yarın gelecek olan 55 bin kişilik artış bir miktar daha senelik seneliğe vurulduğunda uyumlu olması beklenen senaryolardan. Biz de takip etmeye devam edeceğiz Didem.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum tüm bu değerlendirmeler için. Yarın görüşmek üzere diyelim. Elif Canseven'i uğurlayalım. Biz kısa bir araya gidelim. Dönüşte de Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan stüdyoda bana eşlik ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacak.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Hocam,
3: hoş bulduk İdem. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Hı-hı. Çok iyi oldu vallahi, uzun süredir böyle evet, karşılıklı yayın yapmıyorduk. Önemli de bir gün, enflasyon günü. Evet. Müsaadenle bir hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Çok kısaca bir enflasyon açıklaması neydi? Üstüne biz Ege Hocam'la sohbete başlayacağız. Buyurun.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre 1.84 artış gösterirken yıllık bazda ise %31.51 oldu. Bloomberg KT anketine katılan kurumların beklentisi aylık enflasyonun %1.91, yıllık enflasyonun da %31.61 olması yönündeydi. Ağustos'ta çekirdek enflasyon da %30.07 seviyesinde ılımlı bir yükseliş gösterdi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %33.79 artış, ulaştırmada %35.08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39.77 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %0.22 artış, ulaştırmada %4.82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2.26 artış olarak gerçekleşti. Ağustos ayında TÜFE'de aylık en yüksek artış %8.62 ile eğitim tarafında oldu. Yıllık bazda da en yüksek artış da yine %53.44 ile eğitim grubunda gerçekleşti. TÜİK verilerine göre üretici enflasyonu tarafındaysa Ağustos'ta hızlanma dikkat çekti. Üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %2.57 arttı. Temmuz'da aylık üretici enflasyonu %1.52 olmuştu. Ağustos'ta yıllık üretici enflasyonunda da ılımlı da olsa artış görüldü. Temmuz'da %27.83 olan yıllık üretici enflasyonu Ağustos'ta %27.95 oldu.
2: Enflasyon, evet, Türkiye'nin en önemli problemi. 3,5 sene oldu mu hocam?
3: 3 seneyi geçtik.
2: 3 seneyi geçti.
3: 3 seneye yaklaşıyoruz, evet.
2: Peki, şimdi 3 küsür sene sonra geldiğimiz bu noktayı, bu seviyeyi, tabii ki burada bir ilerleme var, bir iyileşme, toparlama elbette var. Ama hem iç hem dış konjonktürün önümüze koyduğu bazı engeller de olduğunu kabul edecek olursak eğer, nasıl okumak lazım? Ya bu kadar mı olurdu zaten en fazla, yoksa yani şimdi, biz mi biraz geride kaldık?
3: Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi birincisi hani şeyi baz almak lazım. Dezenflasyon programının başlangıç yeri olarak dezenflasyon programı uygulanmaya başlandıktan sonra bir yine bir kur şoku gerçekleşti. Ve enflasyon hani o zaman 36'lardaydı devrulunduğunda. 36'dan 30'a inebildik ancak diye değil de sonrasında olan yeni kur şokunu, evet tabii şunu da diyebilirsiniz yani o kur şokunun oluşması da bu yönetimin hatasıydı denilebilir. Ama çok uzun zamandan beri gelmiş olan bir döviz piyasasının üzerinde bir baskı vardı o zaman. Evet belki çok daha yavaş yapılabilirdi. Yani o baskının alınması için yani öyle hızlı ani bir devalüasyona izin verilmeyebilirdi. Nasıl Merkez Bankası onca zaman bunu tutmayı, kuru orada tutmayı becermişse bir süre daha bunu tedrici yapabilirdi. Hı hı. Bu eleştiriyi saklı tutarak ama daha yani doğrusu buna bakmamız gereken yer o kur şokundan sonra enflasyonun geldiği yer olan 70'ler seviyesinden evet. 30'lara geldik demek lazım. Yine tabii diyebilirsiniz ki yani 3,5 yılda hani 70'lerden 30'lara gelmek başarı mı? Arada iç ve dış şoklar oldu yine. İç siyasi şoklarımız oldu. Yine dış savaş oldu. Bunları dikkate almak lazım. Dediğim gibi tabii aslında o kur şoku, başlangıçtaki kur şoku, yani hemen Mart 2000, şimdi tarihte yanılıyor olabilirim, 2023'te oluşmuş olan kur şoku, tabii ki yani enflasyon dinamiklerini çok bozdu gerçekten. Uzun zamandan beri tutunan hizmet fiyatları da vardı, özellikle kira, ama öyle bir şokla beraber hizmetler de enflasyon dinamiği çok aşırı bozuldu ve hala düzeltilemiyor maalesef. Yani son rakama bakacak olursak yine hizmetler 3 küsür düzeyinde aylık artışı. Dolayısıyla yılbaşından bu yana baktığınız zaman yine mal enflasyonunun misliyle üzerinde, 2 misline yaklaşıyor. Yani hizmetlerdeki bu dinamik, bu dinamiğin bozulması o 2023'teki, yani Mehmet Şimşek'in hazineyi devraldıktan sonra oluşan kur şokundan sonra da oluşmuş olan, mücadele edilmesi gerçekten zor bir enflasyon. Şimdi bu böyle. Şimdi diyelim ki oradan 70'lerden 30'lara vardık. Arada işte birkaç tane iç ve dış ciddi şokla bu oldu. Bunlar tamam, ama bunun ötesinde ayrıca şunu da düşünmek lazım. Ciddi bir yani bir her dezenflasyon programının demeyin, yani teorik olarak bir dezenflasyon programı hiçbir şekilde bir çıktı maliyeti ödemeden, yani gayri safi milli hasılada bir küçülme de, ekonomik aktivitede bir küçülme yaşamadan da bir dezenflasyonu başarılı biçimde sonlandırabilir, ama bu, yani bu teorik bir durumdan öteye gidemiyor maalesef. Yani sonuçta pratikte aslında ödemeniz gereken bir bedel var. O bedel de ekonomide bir küçülme, yani bir resesyon. Özellikle de işsizlikte bir artış bunun. Böyle bir bedel de Türkiye ekonomisi ödemedi. Yani o bedeli belki ödeseydi iyi olurdu. Hani o da ayrı bir tartışma konusu.
2: Doğru.
3: Evet, yani hani 6 aylık bir resesyon olsaydı da bu enflasyon dinamiği böyle devam etmeseydi, evet, tek haneli enflasyonlarda biz devam etseydik çok daha iyi olurdu. Şimdi ekonomi çok daha sağlıklı bir biçimde toparlardı kendisini. Böyle 3,5 yıla yayılan bir yüksek enflasyon ve göreli olarak da böyle çok yüksek olmayan bir büyümeden bahsediyoruz. Çünkü büyüme de son zamanlarda da iyicene belirgin olmaya başladı. Güçlü bir büyüme değil, zayıf bir büyüme. Giderek de zayıflıyor. Hatta belki de daha da zayıflayacak. Yani üçüncü çeyreği açıkladıkları zaman daha da kötü bir gayri safi milli hasıla büyümesiyle karşı karşıya kalacağız. Yani bütün bunlar böyle artısıyla eksisiyle baktığımız zaman böyle bir macera oldu Türkiye'de. Şimdi bundan sonra ne olur, tabii ona bakmak lazım. Geçmişte şöyle olsaydı, böyle olsaydı, hep biz hayatımızda
2: tabii
3: da bunu onlar, yapıyoruz onlar, ama.
2: Evet. Ama tabii biraz nereden, dalgası hani niye oldu, bir daha olmaması için tabii, bir çok, derstir tabii, değil mi?
3: Elbet,
2: hani
3: elbet,
2: önümüze elbet, bakacağız elbette. Şimdi önümüze bakıyor halimizde de ben çok, yani bir potansiyel bir şey var mı bilmiyorum. Yani sadece küresele bile baktığımızda,
3: doğru,
2: 97'yi gördü bugün, 97'nin üstünü gördü Brent tekrar, Ege Hocam.
3: Evet.
2: Yani hani bu gıdayı etkiliyor, emtiaları etkiliyor, enerjiyi etkiliyor. Biraz bu boyutuyla da baktığımızda, içerideki hizmetteki katılıktan bahsettin, o çok önemli. Ama bu bir tek Türkiye'nin de verdiği bir mücadele değil. Dünyada da çeşitli kalemlerde bir katılık var. İşte Amerika'nın 3'lerde tıkandığını görüyoruz. Biz böyle 30'lar civarında tıkandık gibi duruyor. Biraz bunları aşmak için merkez bankalarına mı bakıyor bütün yük? Yoksa daha farklı çözümler mi üretmek gerekiyor? Çünkü klasik sorunlar değil bunlar.
3: Evet, bu tabii petrol, yani çok dalgalı bir seyir izledi. Tekrar yeniden hareketlenmesi, yani yine bir türlü orası, yani tabii bu işte diyebilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya yüklemiş olduğu bir maliyet. Kendilerine de yüklediler tabii bu maliyeti, ama yani sonuçta ya da Orta Doğu'daki gerginliğin bir sonucu ortaya çıkan bir şey. Yani burada, ama ne derseniz deyin, bu bir gerçek. Yani bu sonuçta ve kısa zamanda da ortadan kalkacağı da
2: Benzemiyor.
3: Doğrusu benzemiyor. Yani çünkü çok durulur gibi oluyor. Hemen sonra tekrar alevleniyor. Ve dolayısıyla çok istikrarsız bir seyir izlediği için de maalesef ekonomik aktivite üzerinde de böyle çok, o özellikle de enflasyon, tabii ki sonra da büyüme üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Ama şöyle bir şey var, dünyanın aslında başka bir zamanda bu şok yeseydi, hı hı, çok daha kötü olurdu. Şu anda bu kadar yüksek borçluluk seviyelerine rağmen ve bu kadar dalgalı seyreden petrol fiyatlarına rağmen yani bu yüksek, dünyada çok yüksek faiz hadleri var. Yani özellikle uzun vadelerde hala düşmeyen faiz hadleri var. Bütün bunlar çok büyük zarar verebilirdi. Yani şu anda bir stagflasyona saplanabilirdi dünya ekonomisi, ama saplanmıyor. Çünkü bunun bir, tabii petrol artık eskiden olduğu kadar önemli bir girdi değil. Yani geçmişe yönelik olarak hala çok önemli bir girdi. Ama geçmişteki kadar önemli değil. Yani 70'lerdeki öneminde değil ağırlık olarak. Bunun yanında ikincisi de tabii yapay zeka yatırımları. Bu hem bu faizlerin de yüksek olmasının bir nedeni de o. Çünkü çok büyük yatırımlar var. O çok büyük yatırımların finansmanı içinde çok büyük bir finans piyasasına talep var. Dolayısıyla o talep bu faiz hadlerini zaten biraz da yukarıda tutuyor. Şimdi bu burada eğer yani bu yatırımlar karşılığını bir şekilde verirse büyüme üzerinde, ki büyüme çok kötü gitmiyor. Yani hani beklenenden iyi gidiyor en azından. Dünya ekonomisi bu stagflasyona doğru gitmeyecek gibi görünüyor. Ama tabii her zaman tarihten bildiğimiz gibi bir anda yatırımcıların beklentileri kötüye dönerse ve buradan bekledikleri getiriyi almayacaklarına dair bir inanca saplanırlarsa, o zaman aniden buradaki hisselerde ciddi bir düşüş meydana gelir ve bu büyümenin artık sürdürülmesi mümkün olmayabilir. İşte o zaman belki yüksek petrol fiyatları da devam ediyorsa eğer ve bu enflasyonist, biraz önce sen de söyledin, hizmet sektöründeki, evet, katılıklar sadece Türkiye'de de değil.
2: Tabii.
3: Yani bunlar devamını getirirse o zaman stagflasyon senaryosu gerçekleşir. Ama biz tabii şimdi karamsarlığa kapılmadan bunun aslında olumlu tarafından bakıyoruz. Yani bütün bunlara rağmen iyi bir performans var. Şu anda kötüye gideceğine dair de bir gösterge de doğrusu yok. O anlamda evet, haklısın.
2: Ama biraz daha uzun belki sürebileceğine ilişkin bir belirsizlik var tabii, bu sürecin. Yani. Öyle değil mi?
3: Tabii,
2: yani
3: tabii.
2: Kötümserlikten kasıt da aslında
3: o.
2: Son işte içinde bulunduğumuz savaş ortamı, Rusya-Ukrayna

0: öyle söylüyorlar. Öyle söylüyorlar,
1: evet.
0: Ama bugün bitse dahi yarattığı enflasyonist etkinin bu senenin sonuna kadar da kendini bariz şekilde gösterebileceği konuşuluyor.
1: Evet, doğrudur. Ama yani şimdi hani dediğim gibi yani böyle bir eski dünyada böyle bir savaşla birlikte oluşacak olan bir petrol şoku dünyayı direkt stagflasyona götürürdü. Şimdi onun içinde olurduk. Ama belirsizlikler sürüyor. Belki tabii uzun vadelilerde oluşan bu yüksek faiz oranlarının dediğim gibi yani tabii ki yapay zeka yatırımlarının falan etkisi var. Başka faktörler de var burada. Bir tek onu açıklamıyoruz tabii ama bu belirsizlik yani vadeye dair bir öngörülebilirlik uzak vadede göremediğiniz için bu sefer o zaman vade primini arttırıyorsunuz. Yani oraya da yansıyor bütün bunlar. Yani o belirsizlik aslında en önemli sorunlardan bir tanesi. Hani 3 aşağı 5 yukarı 3 ay sonra bu biter diyebilecek olsa aslında piyasalar çok daha yüksek bir öngörüyle daha iyi, daha olumluya doğru dönebilirler. Ama onu diyemedikleri için bir türlü olumluya da dönmüyor ama bir olumsuzluğa da gitmiyoruz yani.
0: Bir kararsız öyle
1: orada. Bir kararsız diyor. Ortada. Evet. O kararsızlık tabii bir prim var. Tabii, o kararsızlığın da getirmiş olduğu, onun üzerine yüklemiş olduğu bir prim var. Oralar şimdi yani
0: ya biz,
1: bize...
0: Özür dilerim Ege, biz bunları konuşurken bir yandan da işte S&P 500 falan tarihi zirvesini yeniliyor.
1: Tabii.
0: Hani
1: ama,
0: orada piyasaların nasıl bir korelasyon içinde hareket ettiği de biraz değişiyor. Çünkü riskli varlıklarda bardağın dolu tarafından yaklaşma eğilimi varken daha güvenli liman olarak bildiğimiz taraflarda biraz daha... Senin söylediğin o vade uzadıkça belirsizlik artıyor. Bir dakika hani daha kısa vadede burada bu yapay zeka teması vesaire kazandırmaya devam eder mi gibi bir durum da vardı. Onu tekrar bir strateji içine oturtmak da zor. Yani çok alışa geldiğimiz daha önce yaşadığımız bir tablo değil çünkü galiba.
1: Doğru, evet yani esas konu bu zaten. Yani burada zorluk o tabii S&P tarihi zirvelere gidecek ben. Ben yani kısa vadede zaten böyle bir stagflasyon falan beklemiyorum zaten. Yani bu yani bunun olmayacağını anladık. Burada dünyayı en kötü vurabilecek olan şey yani bu yapay zeka yatırımlarının bir karşılığının olmadığının ortaya çıkacak olması. Yani bu borçtan da önemli bir konu. Yani bu borçluk bu sonuç itibariyle borç ne zaman problem olmaya başlar?
0: Geri ödeyemiyorsan.
1: Geriye ödeyemezsiniz. O çok ortaya basit. Çıkarsa tabii. Çok basit bir biçimde.
0: Evet.
1: Yani o zaman büyük bir problem olmaya. Yani bütün dünya tarihine baktığınız zaman aslında en büyük problemlerin ortaya çıktığı zamanlar büyük borçluluğun olduğu zamanlar ama buna bağlı olarak da bir artık büyüme o temasının ortadan kalktığının ve o dolayısıyla tam dediğin gibi borcun da geri yani ödenebilirliğe
0: çeviremiyorsun. Tabii.
1: Yani dolayısıyla büyüme iyi gittiği sürece bu borçluluk
0: sürdürülebilir.
1: Evet. Öyle bir durum.
0: Peki.
1: Ama buradaki en büyük tehlike bu. Evet. Yani herkesin aslında
0: bu yatırımlar gelir üretecek. Bir de ürettikten sonra nasıl dağılacağı da önemli o gelirin aslında. Borç da geçen hafta biliyorsun buna değindi. İstihdam piyasası şu anda olumlu olmakla birlikte hani acaba burada bir bozulma, bir dengesizlik olabilir mi? Yani yapay zekanın doğasında herhalde biraz bu yönde de bir belirsizlik var.
1: Var tabii. Şimdi yani malum hani Daran Acemoğlu hocamızın da temalarından bir tanesi en sevdiği. Orada çok da uyarılarda da bulunuyor bu konuyla ilgili olarak. Şimdi tabii yapay zekayı yani özellikle Daran Hoca'nın uyarıda bulunduğu konu lütfen bu yapay zekayı emeği ikame edici biçimde kullanmayın. Yani bunu sadece emeğinin bir ikamesi olarak kullandığınız zaman ortaya çıkacak olan yani bu sosyal maliyet çok büyük olacak. Ayrıca da size de yaramayacak demek istiyor. Yani sonuç itibariyle bunun farklı bir versiyonu da var. Çünkü illa yani var olan emeği koruyarak yani aynen iş gücünü çalıştırarak o iş gücünü daha verimli hale getirecek biçimde de kullanabilirsiniz. Bu bir tercih meselesi. Yani bu bir teknoloji tercihi. Yani eğer

0: Enerji gerçekten burada sadece ve sadece şey olarak kullanılırsa, ya biz bunları işte bu bütün işçileri tasfiye edelim yerine bu yapay zekayı gerçek yetkilim diye kullanılırsa, o zaman çok büyük bir maliyetle dünya karşı karşıya kalacak. Şu andaki iş yapma modellerinin birçoğu da bu konuda biraz kör. Yani onlar kendilerini hep belli bir yöne doğru yöneltiyorlar ve sadece bu iş gücünü ikame edelim, onun yerine bu yapay zekayı kullanalım şeklinde bakıyorlar. Bu bence daha da karamsar
1: Karamsar.
0: bir tablo.
1: Bir
0: Yani getirisinden daha, hani getirisinin
1: Evet.
0: olduğu durumda bir de bu sorun var diyelim ki karşımıza. Çünkü ama o gelip en sonunda onu yapanları da
1: Vuracak
0: vuracak ve
1: tabii.
0: onlara da zarar verecek olan bir şey olacak. Çünkü sonuçta ürettikleri malların bir alıcısının olması gerekiyor İdem.
1: Tabii.
0: Çalışmayan insanlardan hani bir satın alma gücü beklemek pek gerçekçi olmaz.
1: Yani bu enflasyon koşulunda çalışandan bile pek satın alma beklemek çok mümkün
0: Evet, şu
1: değil.
0: anda biz onu
1: Biz
0: yaşıyoruz.
1: onu
0: Evet,
1: yaşıyoruz şu
0: biz onu
1: anda.
0: yaşıyoruz.
1: O daha geçici diye düşünüyoruz ama öbürü daha uzun vadeli, daha geri dönüşü zor bir sosyal bozulma. Edran hocamızın da söylediği gibi selam olsun bu arada. Şimdi Ege hocam tekrar bir içeriye gelmek istiyorum. Çünkü biz cari açığı da karşıladık. Şimdi hani bütün bu olanlar, bu yapay zeka yatırımları, bir de aslında sadece yapay zeka değil, savunma sanayi yatırımları. Paranın gittiği iki ana eksen burası. Hatta önce savunma ağırlıklıydı ama Amerika biraz daha yapay zekada önde. Şimdi herkes biraz yakalamaya çalışıyor. Buralarda yoğunlaşan bir sanayi, buralarda yoğunlaşan bir üretim, buralarda yoğunlaşan bir ihracat bizim ekonomimizi ne kadar sağlıklı büyümeye götürebilir? Şu an beklememekle birlikte büyümeyi bildiğimiz gerekçelerle sonuçta hedefimiz büyümek.
0: Elbette. Şimdi ya aslında bütün sadece Türkiye için değil. Şimdi Türkiye aslında yani var olan gelir seviyesi gerçekten yani üst gelir grubuna doğru yaklaşıyor. Şimdi evet bir Dünya Bankası'nın da bazı şeyleri var. Bu Türkiye'nin Türk lirasının aşırı değerli olması nedeniyle aslında bizi gelir seviyesi olarak en yüksek gruba yerleştirme yerine bir altta tutmayı, onun bir altta
1: Tercih
0: gibi
1: ediyor.
0: tercih ettiler. Şimdi onlar da görüyor. Ama burada bir de gariplik var tabii. Şimdi dolar bazında baktığınız zaman milli geliriniz, şimdi tam rakamları hatırlamıyorum, çok astronomik artıyor. Ama öbür taraftan normal kendi paranız üzerinden reel gayri safi milli hasılaya baktığınız zaman öyle bir büyüme yok ortada. Hayda vatandaşa sorsanız zaten onun bu konuyla ilgili yani sizi dövebilir. Yani böyle bir soruyu sorduğunuz için ya da bunu
1: Evet.
0: telaffuz ettiğiniz için. Şimdi böyle bir ciddi bir problem var ortada ama bu bir tek bize özgü bir şey de değil. Yani dünyada aslında şu anda gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman böyle bir problem meydanda. Çünkü eskiden şöyle bir denilirdi ki işte İktisadi büyümenin bir evresi var, kalkınmanın bir
1: Evet.
0: evresi var. Önce ne olur? İşte tarımdaki iş gücünü endüstriye aktarırsınız, sanayide o daha verimli iş gücü kullanır. Sonra hizmetler sektörüyle büyürsünüz. Şimdi arada bazı Güney Kore vesaire uzakta o ülkeleri gibi, özellikle de Çin aslında, bunu sanayi sektörüne hızlı yatırımlarla daha hızlandırmaya çalıştılar ve başarılı oldular. Şimdi artık mesela bu yolu takip etmek mesela bizler için pek mümkün değil. Çünkü Çin'le rekabet etmeniz artık bu dünyada mümkün değil. Yani sanayi sektörünü böyle bir de artık yeni sanayi, gelinen teknoloji seviyesinde artık çok biraz şeye benzemeye başladı. Çok fazla nitelikli emek ve yüksek teknoloji istiyor. Dolayısıyla buradan istihdam yaratmanız da mümkün değil. Yani dolayısıyla başka bir yol bulmanız lazım. Yani böyle eski moda sanayilerde bakın Türkiye'de yaşadığımız şey bu.
1: Tabii.
0: Yani eskiden tekstilde mesela diyelim ki tekstil çok jenerik sektörlerden bir
1: Tabii.
0: tanesi. Orada istihdam yaratıyordunuz ve rekabet edebiliyordunuz. Bu bir sanayi koluydu. Ama şu anda mümkün değil. Çünkü bak, bakın Türkiye'de zaten Türkiye Londra'dan falan pahalı. Böyle bir hizmetler, bunların geriye geleceği falan da yok bu arada. Hani ciddi bir Türkiye TL değersizleşse de bilmem ne de olsa bunlar öyle kolay kolay
1: geri... O geriye, beklenti de realist bir beklenti değil, değil mi? Biraz geride
0: değil,
1: kalan
0: değil.
1: Bir
0: o, şeyden bahsediyor. O konu bence kapanmış durumda. Dolayısıyla yani o yolu takip edemez Türkiye. Hı hı. Türkiye'nin başka bir şey yapması lazım. Türkiye'nin yapması gereken aslında biraz Hindistan'ın da yaptığı şeylerden bir tanesi. Yani yeni hizmet, böyle hizmetler sektörüne yönelecek ama hizmetler sektörünün de yine böyle sanayiye benzer çok yüksek nitelikli iş gücü gerektiren işte bilişim sektörü vesaire gibi yerleri değil. Çünkü onlar da istihdam üretemiyorlar.
1: Biraz yani niş bir...
0: Ya nişler vardır Didem içlerinde mutlaka. Yani niş dediğimiz zaman orada yer alabilirsiniz ama büyük bir istihdam patlamasını yaratamazsınız. O istihdam patlamasını yaratacağınız yerler daha bizim daha büyük hizmetler sektörü olanlar, perakendeler. Evet. Yani büyük verimsizliğin olduğu yerler. Oraları verimli hale getirebilirse Türkiye, oralara yönelebilirse kendi iç pazarı da büyük bunu yapabilir. Mesela Hindistan bunu başarılı bir biçimde yaptı. Çok evet. Büyük bir iç pazarı olduğu için buraları. Orada çok büyük informal sektör vesaire buralarda çok büyük üretkenlik artışı yapabilirsiniz ama bunu gerçekten oturup masaya yatırıp bunun bir planını programını yapmak lazım. Sen bir şey söyleyecektin.
1: Ben kıvranıyorum değil mi? Yoksa süreniz.
0: Evet, tamam. Olsun.
1: İşte eski dost olunca böyle anlıyor. Kıvranmamdan Ege Yazgan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Süremizin sonuna geldik. Tekrar bekliyorum mutlaka. Tamam. Bir gün kapanışa doğruyu noktalıyoruz efendim.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Arslanoğlu, tekrar hoş geldiniz ekranlarınız başına. İçeride borsayı kapattık, kapatacağız. Çok az bir zaman kaldı. Bugün dışarıya kıyasla biz yine biraz daha olumsuz bir gün yaşıyoruz. Nedeni, niçini hepsini konuşuyor olacağız elbette. Mehmet Özdemir de yerini alacak seans notlarında birazdan. Ama öncesinde hep yaptığımız gibi gelin bir rakamlara bakalım birlikte. BIST 100 tarafı negatif ayrışıyor dedik. %0.96'lık bir geri çekilme var. 13.917 puan seviyesindeyiz. Bu arada şöyle bir bakıyorum hızlıca da gün içinde en düşük 13.880 gördük. Biraz dalgalı bir seyir yaşadık aslında. 14.099'da gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Hatırlayacaksınız dün zaten 14.051'den kapatmıştık. Yani burada özellikle 14.000 sınırının üstünde bir kapanış pozitifti. Ancak satış ağırlıklı ve yüksek hacimli bir gündü dün de. Dolayısıyla bugüne ilişkinde çok önemli bir beklenti belki yoktu. Daha da önemlisi enflasyon verisini takip ettik. Enflasyon verisi her ne kadar beklentilere paralel gibi veya uyumlu gelmiş olsa da bankacılık endeksinin açılış itibariyle ürettiği %2'lik primleri koruyamadığı bir gün oldu. %0.60'lık bir yükseliş var şu anda sadece bankacılık endeksinde. Ama diğer yandan ulaştırma ve sanayi endeksi tarafında %1.5'u bulan sanayi endekste %2'ye yaklaşan ulaştırma endeksinde kayıplar var. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğunuzda endeksin negatifte olması %1 civarında çok da şaşırtıcı değil. Gelelim kur cephesine. Kur tarafında özellikle euro dolar paritesi yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksi 99 aşağı yönlü olarak test etti. Şu anda 99.10'da. Euro dolar paritesi de 1.16.15'e yükselmiş vaziyette. %0.23'lük bir artış var. Euro TL bununla birlikte %0.52'lik bir artış sergiliyor. 56.29.80'deyiz. Yani 56.30 civarındayız. Dolar TL'de ise %0.09'luk bir artış var. Burada da 48.31.45'i görüyoruz. Gelsin Avrupa borsaları, negatif ayrışıyoruz dedim. Bu tabloda da zaten bunu göreceksiniz. Sadece Paris'te Kakaran 40 endeksi %0.16 düşüş sergiliyor. Öte yandan Londra %0.52, Frankfurt %0.37, İtalya'da da %0.42'lik öyle çok heyecan verici olmasa da yönün yukarı olduğu bir seans takip ediyor Avrupa. Gelsin ABD borsaları, şimdi bu taraf daha belirgin olarak bir yükseliş sergiliyor. Burada da Dow Jones önü çekiyor, %0.75'lik bir artış var. Hemen peşinden Nasdaq Composite geliyor %0.65'li. S&P 500'de yeniden 7700 puan seviyesini test ederken %0.44 oranında artıda. Nasdaq 100'de de yine %0.34'lük artışlar var. Gelsin ABD tahvilleri. ABD tahvilleri şimdi özellikle Amerikan piyasalarındaki iyimserlik neye karşın oluyor dediğimizde Waller'ın açıklamaları tabii ki ön sıraya oturuyor. Çünkü Eylül'de bir faiz artışının çok mantıklı olmayabileceğini söyledi. Özetle Waller, bunu duyan piyasalar tahvil tarafında alıma yöneldiler. Bu da getirileri aşağı yönlü tetikledi. Hatta 2 yıllık tahvil Nisan ayından bu yana gördü. En düşük seviyeleri de gördü bu arada. 4.33.81 getiri itibariyle. 5 yıllık da 4.50 sınırının da altına gelmiştik. Bu dakikalarda 4.50.73'teyiz. ABD 10 yıllık tahvilde de 4.74'ler takip ediliyordu saat 17'de. Bir miktar alım geldi ve burada getiri tekrar 4.75-60'a çıktı ama tamamında her vadede aslında totalde bugün alımlar olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu rakamları da böyle özetlemiş olalım. Gelelim emtia ve Bitcoin ekranımıza. Emtia tarafında özellikle Brent petrol ve ABD tipi ham petrol yine yön yukarı olarak devam ediyor. Bugün işlem görüyor. 97'nin üstünü gördü Brent. Bir ara 96'ya doğru yakınsadı yine. Bu da saat 17'de ben yayına girdiğimde benim gözlemlediğim ve paylaştığım bir husustu. Şimdi yeniden $96.75'te Brent %1.19 yukarıda. ABD tipi ham petrolde de benzer bir yükseliş var %1.1 civarı. Orada da $92 sınırındayız. 91 dolar 90 Hatta boş verin çünkü ben söylerken seviyeyi 92'yi de görüyor, zorluyor. Yani 92'nin üstü var mı yok mu bakacağız. Ama hareket devam ediyor orada yukarı yönlü. Bitcoin %3.90 oldu yükselişi. Yeniden 80 bin dolar üstünü görüyoruz. 3 bin dolarlık bir primden bahsediyoruz. Herhalde bu ekranın kazananı Bitcoin desek yanlış olmayacak şu anda. 80.378 dolardan fiyatlanıyor Bitcoin. Bakarız detaylarına ama özellikle değerli metallerde altın ve gümüş tarafında da azımsanmayacak yükselişler var. Spot altın dün zorluyordu, bugün başardı. %2.23'lük yükselişte 4400'ü geçti. 4478 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş dün 65'i zorladı, 66'yı zorladı. Bugün geçti %2'lik primle 66 dolar 60 sentten fiyatlanıyor. Bu fiyatlar, bu seviyeler ne kadar kalıcı olur? Olur mu, olmaz mı? Bunları değerlendireceğiz ama benim rakamlar olarak paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Fakat sizler için hem Türkiye hem de dünyadan derlediğimiz şirket haberleri var. Hadi onlarla devam edelim. Alves Kablo ile
2: reklam. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
8: Dün ADP özel sektör istihdamı, ardından Williamson açıklamaları, New York Fed Başkanı Williamson açıklamaları derken, bugün Waller'ın açıklamaları derken veri. Bu arada şu anda %53 çerçevesinde ve %50'nin de altına gelmişti bugün içerisinde. Faiz arttırım ihtimallerinin bir miktar daha geri çekildiği, hatta bir miktar değil bayağı bir geri çekildiği ortamda. Şu anda piyasalarda bir miktar daha iyimserlik hakim, petrol dahil tüm hemen hemen riskli varlıklarda, petrolle birlikte söylüyorum, yeşil ekranları görmek mümkün. Tabii ABD tarafında bir miktar daha kuvvetli. Orada işte belki biraz daha döngüsel hisse senetleri tarafında son dönemde satışlar gerçekleşmişti. Oranın biraz daha önden gittiği bir ortam ama zaten hali hazırda bu. İşte Fed'in ciddi anlamda şahin beklentileri ne kadar hisse senedi piyasalarında yankı uyandırdı ya da satış baskısı neden oldu, onları da konuşmak lazım Didem. Ama şunu söyleyelim ki şöyle bir dolar endeksinin bugün 99'un da altına geri çekilmesiyle, şu an oranın bir miktar daha üzerine doğru geldi ama şu anda işte Bitcoin'e bakıyorsun, altına bakıyorsun, gümüşe bakıyorsun, hepsinde ciddi anlamda yukarı doğru bir hareket var. Onu hatırlayalım. Yani altın bu son 2-3 günlük performansını dışarıda bıraktığımız zaman 4700'lerin kıyısından böyle bir 4300'lerin altına kadar da bir anlığına da olsa, evet, bir geri gelmişti. Dolayısıyla sert satışların belki bir toparlanması diyebilirsin. Ya da belki bir miktar daha yukarı doğru iştahın, işte bu Waller ve Williams'tan gelen açıklamalarla birlikte devamı diyebilirsin. Ama şunu görüyoruz ki Didem, yarınki özellikle tarım dışı istihdam verisine kadar bu fiyatlama sürecek mi?
9: 55 bin bekleniyor değil mi?
8: 55 binler çerçevesinde bekleniyor. İşte dün 38 binler civarında ADP'yi görmüştük zaten. Orada imalat biraz geri çekiliyordu. Evet. İşte burada eğitim ve sağlık biraz daha istihdamı yukarı çıkarıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi yarınki tarım dışı istihdam verileri epey önemli. Ardından işte ABD enflasyon verileri var. Ondan sonraki hafta, ondan sonraki hafta Fed var. Dolayısıyla piyasalarda makro verilerin sarsıcı izler bırakabileceği ya da ciddi oynaklıklara yol açabileceği tam o Eylül ayının içerisine geldik. Ama şunu da hep özellikle traderlar akıllarının ucunda bulunduruyor diye düşünüyorum. Çok da iyi bir Eylül ayı genel anlamda S&P 500'de 1928'den bu yana geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Şöyle bir o 1928'den bu yana ortalamaları alırsak %1 civarında aylık performans negatifte. Dolayısıyla bu ortalama bu ay sirayet edecek mi? Onu yakından takip etmek lazım. Ama dediğim gibi tarım dışı istihdam verileri bir miktar daha belirleyici olacak yarın açısından. Yani şimdi şöyle ki, burada şimdi Waller'ın açıklamalarını takip ettik Didem. İşte orada bir faizlerin sabit tutulabileceğine ilişkin bir mesaj verdi. Ama orada bir şerh var. Neydi o? Ağustos enflasyon verileri tekrar %2 hedefimize yaklaşırsa diyor. Dolayısıyla tekrar orada okları biraz daha Ağustos enflasyon verilerine atmış gibi gözüküyor. Burayı da en azından unutmamak lazım. Dolayısıyla yarınki kuvvetli gelebilecek bir istihdam verilerinde de piyasadaki bozulma bir miktar daha belirginleşebilir gibi gözüküyor. Onun dışında dediğim gibi Wall Street tarafında yine S&P 500'de 7700 seviyelerinin üzerini zorlandığı, hemen hemen çoğu alt endeksin, 11 alt endeksin pozitif tarafta kalmaya devam ettiği bir ortam var. Yani bir de şuraya da konuşmak lazım belki Didem. Sabah Wall Street Journal'ın haberini paylaştım, belki görmüşsündür. Orada işte Hexet yönetiminde savaşın İşte 50 bin civarındaki askerlerin konuşlandırılmasıyla 2027'ye taşınma ihtimali Wall Street Journal'da şu an manşetlerde yer alıyor. Dolayısıyla burada jeopolitik tansiyon da, yani enflasyon düşecek mi düşmeyecek mi, onu hani eğilimi yakından takip ederiz. Tabii. Ama enerji fiyatları eğer böyle 2027'nin devamına da sarkacaksa ABD-İran gerilimi, bir de burada askeri harekatların devamını göreceksek, o zaman biraz zor gibi gözüküyor. Şimdi o tarafta da Brent petrol çerçevesinde 97 dolar bugün her ne kadar şimdi 96.50 olarak görüyorsun ekranda, ama 24 Temmuz'dan bu yana ilk 97 doların aşıldığını da gördük bugün itibariyle. Dolayısıyla o tırmanma serisinin yavaş yavaş da olsa, biraz daha şiddetlenerek de olsa yer yer devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar dün Trump'ın açıklamaları vardı, işte biraz daha askeri harekatın çok uzatılmasını istemiyorum tarzında açıklamaları. Ama dediğim gibi buradaki arka planı bilmiyoruz şu anda ve taraflar en azından bir miktar daha birbirlerini orada en az, fiziksel olarak da vurmaya devam ediyorlar.
9: Ama gün ekonomik içinde de içinde. Tam ters istikamette de açıklamaları oldu. Yani Akısın. Yeniden vurmaya hazırız. Ben akşam telefondan bakarken gördüğüm belki de son mesaj oydu, artık kapattım tamam dedim yani. Sonuçta oradaki o iletişimde de bir şeyler

0: arıyor aslında piyasalar. Yani neyi kastediyorum? Bir iletişim yapıyor özellikle Trump ve sonra bir şeyler oluyor mesela. Onları gözlemleyen piyasalar için biraz daha sanki o sözlerin kıymeti, fiyatlaması biraz daha farklı bir boyut almadı mı?
1: Evet ve şuna da dikkat edersen, buna katılıyorum ama şuna da dikkat edersen son dönemde, son birkaç haftalık süreçte hiç böyle işte Pakistanlı yetkililerin ya da Ummanlı yetkililerin arabuluculuğu esnasında ya da arabuluculuğu ile böyle bir müzakere çabasının da olmadığını görüyoruz.
0: Aynı yani, son Amerika'ya gidiyorlardı.
1: Evet, yani tam gidiyorlardı. Oradan sonra zaten yaklaşık bu iki hafta önce ya da ondan biraz daha önce olması lazım. Ama artık o haber akışlarında biraz daha zayıfladığı, dolayısıyla hani böyle bir müzakere çabasının da yani en azından iki ülke dışında arabulucularında şu anda masada en azından tutmadığını görüyoruz. Yani bilmiyorum, haber akışları
0: ya da oradan çok haber sızmıyor, bilmiyoruz.
1: Ya da sızmıyor, evet. Yani biz en azından bunu manşetlerde görmüyoruz,
0: evet,
1: şu an.
0: Aynen öyle. Şimdi neticede öyle veya böyle faizler bir miktar aşağıya geliyor. Waller'ın açıklamalarıyla, o da tabii dediğin gibi biraz önce hem Amerika'dan gelecek yarınki tarım dışı istihdam, ardından Ağustos enflasyonu oraya işaret ediliyor. Çünkü doğal olarak onu bilmiyoruz ama bugün dışarıda Amerika tarafında pozitif bir hava var. Avrupa genelinde de yine pozitif bir havadan bahsediyoruz. Ama geliyoruz içeriye.
1: Şöyle ki
0: içeride bunu göremiyoruz. Şimdi evet, bankacılık endeksi açılışla birlikte bir ara dikkatimi çekti. %2'nin üzerinde primliydi.
1: Sabah saatlerinde.
0: Evet, şimdi %0.63 ile sınırlı bu. Sanayi tarafındaki kayıplar %1.63 oldu. Ulaştırma bir ara %2'yi zorladı yukarı. Ben yayındaydım. Şimdi %1.80 civarında geriliyor. Ulaştırma endeksi, özür dilerim. Ve hani bir bakıyorsun, bugün bize enflasyonu karşıladık. Çok da beklentilerden sapma yoktu, yani uyumlu bir enflasyon geldi. Buna rağmen Merkez Bankası ile ilgili beklentiler mi farklı, aracı kurumlardan gelen, yabancı aracı kurumlardan gelen öngörüler var, onlar ne diyor, ne yaşanıyor şu an içeride?
1: Şimdi yani bir kere şimdi Borsa İstanbul çerçevesinde zaten bugün çok iyi bir başlangıç yapılmadığını gördük. Parantez açacağım, bankacılık endeksini dışarıda bıraktığımız zaman. Yani bankacılık endeksinde de o senin bahsettiğin %2 ve üzerindeki primlerin saat be saat, öğleden sonra kademe kademe kademe aşağı doğru geldiği ve satışların bir miktar daha kademelere en azından sığdırılarak gerçekleştirdiğini gördük. Enflasyon verilerinden biraz bahsedeceğim ama farkındaysan 14 bin puanın altına geldiğimiz ve kapanış yapmaya hazırlandığımız bir fiyatlamayı yakından takip ediyoruz. Şimdi işte biz bu pazar günü gelen yeni fon rehberiyle ilgili işte fonların pozisyonlanmalarını konuşurken Didem, burada bazı hisselerde de en azından taban hareket serilerinin ya da tabana yakın hareket, fiyat hareketi serilerinin devam ettiğini ve endeksi de bir miktar daha baskıladığını görüyoruz. Şimdi enflasyona gelmeden önce şöyle bir özellikle baskı tarafına baktığım zaman, şimdi zaten işte bugün Astor tarafında 30 puan civarında bir baskı, %7'ye yakın bir aşağı doğru bir hareket var. Zaten sanayinin tamamı %1.5-2'lere yakın, 1.6. Şimdi katılım evim çerçevesinde de biz bu taban serilerini ya da tabana yakın fiyat hareketleri serilerini görmeye devam ediyoruz. Ama yani şimdi Didem, orası da 27 puanı sadece endeksi aşağı çekiyor. Şimdi Odin Solutions da aynı katılım evim için söylediklerimin bir benzerini onun için de söyleyebilirim. Orası da 1500 liranın da aşağısına geldi taban. 25 puan civarında onun da bir baskısı var. Pasifik Euroje derken bugün mesela işte sanayi tarafında Ereğli gibi, Aselsan gibi hisselerde de en azından işte negatif bir görünüm var. Onun baskıları derken zaten 67 hissenin geri çekildiği bir gün. Yani şimdi katkılar çerçevesine baktığın zaman BİM tarafında evet işte HSBC'nin raporunu okumuştuk geçtiğimiz günlerde. Orada BİM'i bir miktar daha ön planda tutan, işte belki gıda perakendecilerin görece güçlü görünümüne ilişkin raporlarla birlikte orada %1.5'lar çerçevesinde bir prim var. 15 puan yani onun katkısı, ama işte Halkbank'taki tavan hareketin bugün de devam ettiğini görüyoruz. Onun 10 puan civarında sınırlı bir katkısı var. Yani zaten bankacılık endeksinin bir miktar daha yukarı doğru hareketi özellikle Halkbank ve Vakıfbank üzerinden, evet, geldiğini söyleyelim. Mesela işte Akbank Evet, orada da primler gördük bugün %2'ler çerçevesinde ama binde 3'e kadar geriledi o primler Didem. İşte biraz daha TAV Havalimanları derken, MLP Sağlık Hizmetleri derken daha 30 tane hissenin yukarıya doğru gitme

0: babası diyelim. Dediğim gibi 14.000 seviyesinin işte dolar bazlı baktığın zaman 290'lar çerçevesinde 300 doların altına geldiğimiz bir ortam. Buradaki hareketi de yakından takip ediyoruz. Ama şunu söyleyelim ki enflasyon verileri bizim beklentimiz 1.91'ler çerçevesindeydi. Şimdi alt kırılımları ile ilgili zaten gün boyunca özellikle konuşmaya çalıştık. Ekonomistlerle, işte Aslan'ımla vesaire biraz daha tartışma şansı bulduk. Ama şunu görüyoruz ki oradaki dezenflasyon 3. ayına da taşınmış olsa da kademe kademe biraz daha yıllık bazda söylüyorum bunu aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Ama bu Merkez Bankası'nın beklentilerini ne derece değiştiriyor? Ona ilişkin de farklı kurum beklentileri var. Dolayısıyla bu aylık enflasyon rakamlarına
1: devam edelim istersen sırayla.
0: Devam edelim. Şimdi öncelikle Citibank tarafından bir değerlendirme geldi. Bu tarafta şimdi dezenflasyon tarafındaki şimdi bir de bizim aldığımız yakın zamanda büyüme rakamlarında zaten bir zayıflamaya başlayan bir iç talep şeyini görmüştük. Hane halkı tüketimi tarafında. Ona ilişkin buradaki hane halkındaki harcamaların yavaşlamasının dezenflasyon sürecine ya da enflasyon görünümünün ciddi anlamda aşağı doğru itmediğine ilişkin bir değerlendirme var. Dolayısıyla burada enflasyon görünümünün de dirençli ve bir miktar daha zorlu katı halinin devam ettirdiğini söylüyor Citibank ekonomistleri. Dolayısıyla bunun da bir miktar daha işte önümüzdeki süreçte soğuyan talebi izleyeceklerini ve şu hali hazırdaki bu soğuyan talebinde etkisinin şu anda ciddi anlamda enflasyon rakamlarında gözükmediğine ilişkin bir değerlendirmeleri var. Aynı zamanda şimdi faiz beklentilerine ilişkinde yıl sonunda Merkez Bankası'nın alanının bir miktar daha sınırlı olduğunu ve Didem %35'ler çerçevesinde yani sınırlı olan bir durumda dahi 200 bas puan çerçevesinde bir indirim beklediklerini söyleyebilirim. Dolayısıyla Citibank'ın görüşü bu şekilde. Bir de Didem yaklaşık bir saat önce bizim faiz anketimizde açıklandı. Onlardan da bahsedeyim kısaca.
1: Lütfen.
0: Bizim faiz anketimizde de özellikle şimdi son dönemde Eylül ayına ilişkin ki haftaya göreceğimiz faiz kararında faiz indirim beklentilerinin arttığı bir ortamda vardı. Ama bizim faiz anketimiz der ki burada Eylül ayında herhangi bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla biz şu anda hali hazırdaki faiz oranımız olan işte 37'ler çerçevesini tamamlayacağız. Ama burada yıl sonu beklentilerine baktığımızda ise o taraf biraz daha indirime işaret ediyor. O tarafta da yaklaşık işte %35'ler çerçevesinde bir faiz gerçekleşmesiyle yıl sonunu tamamlar diyor piyasa. Dolayısıyla haftaya önümüzdeki hafta bu karar bir miktar daha kritik olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki bu TL varlıklar üzerindeki bankacılık üzerindeki olan sabahki coşkunun bir miktar daha kalıcı olmadığını gördük. Orayı yakından takip etmek lazım ama hala sanayiye göre bir miktar daha pozitif. Bir de şunu söyleyeceğim. 23 Ağustos'tan sonra şimdi 23 Ağustos'ta biliyorsun haftalık repoya geri dönmüştük.
1: Evet.
0: Oradan itibaren şöyle bir grafiklere baktığımda bankacılık sanayide %5 civarında bir geri çekilme var. Fon düzenlemesinin etkisi diyebilirsin. Küresel havanın işte jeopolitik gerginlikler diyebilirsin. Bankalar çerçevesinde yaklaşık %2'ler civarında bir ayakta duruş söz konusu 9 işlem gününde. Dolayısıyla burayı da bir miktar daha not etmek lazım. Bir de şunu da not edebiliriz Didem. Tahviller tarafında da bugün özellikle Türkiye 2 yıllık tahvilleri başta olmak üzere bir alımı o tarafta görüyoruz. İşte 10 yıllığa baktığın zaman da oralarda işte orası da 34'lere doğru yakınsıyor. Dolayısıyla 2, 5 ve 10 yıllık tarafta tahvillerde de bugün Türk tahvillerinde alıcılı bir seyir görüyoruz. Borsa İstanbul'a tezat olarak yani. Onu da söylemek lazım.
1: Evet, onu da altını çizmek lazım. Evet. Şimdi Türk bankacılık sektörü dedin. Goldman Sachs'ın değerlendirmesi var ama çok kısa isteyeceğim çünkü 1,5 dakikan falan var.
0: Hemen ön plana çıkanları aktarayım. Şimdi sektör karlılığına ilişkin rakamları almıştık. Bunun Temmuz'da bir miktar gevşediğine ve yumuşadığına ilişkin bir değerlendirme yapmışlar ki yıllık aylık bazda %38'lik bir geri çekilme. Ona rağmen biraz önce bahsettiğim bu repodan haftalık repoya dönüşün TL kredi mevduat farklarındaki bir miktar daha özellikle avantajını bankaların altını çizmişler ki mevduat maliyetlerini bankaların aşağı doğru gelmesinden bahsetmişler. Bunun da net faiz marjlarını bankaların destekleyebileceğine ilişkin bir görüş paylaşıyorlar. Hemen hedef fiyatları geliyorum. Akbank ve Yapı Kredi Bankası için nötrde kalıyorlar. O tarafta Yapı Kredi için 40 TL'lik Akbank için 78 liralık bir hedef fiyat var revize olarak.

0: Ama Garanti Bankası ve İş Bankası açısından bu faiz indirimlerinden yararlanabilecek en yüksek bankalar olarak söylüyorlar ve Garanti Bankası için al tavsiyelerini 155 TL ile korurken İş Bankası için de bu al tavsiyesini 16,5 lira hedef fiyat belirleyerek sunmuşlar. Dolayısıyla bu tarafta bankalara ilişkin raporların bir miktar daha olumlu seyrinin devamını görüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı kurumlardan bunu not etmek lazım. Fiyatlamayı da önümüzdeki hafta faiz kararıyla birlikte yakından takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet, paylaştığın tüm bu notlar için. Gerçi yabancı işlemlerine vaktimiz kalmadı ama orada da yine son 4 haftadır galiba
0: hisse alımı olduğunu,
1: tahvilde de bir miktar satış yaptıklarını geçen hafta gördük. Bütün bunlar totalde ne üretecek onu da bakacağız efendim. Gidelim borsayı kapatalım şimdi, buyurunuz.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
10: Merkez Bankası'nın elinin çok yani rahat olmadığını gösteriyor diyebiliriz ama tahvil bono faizlerimiz global taraftan oldukça pozitif yönde ayrıştı. Çünkü o tarafta bir alım opsiyonu, bir alım marjı var. Faizlerin cazip bulunmasıyla birlikte yurt dışındaki global faizlerin tersine bizde olumlu bir hava esiyor. Bunun da bizim bankacılık sektörü tarafına da alımlı olarak yansıdığını ve artık kapatan sektörlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde tabii yani bu ay içerisindeki Merkez Bankası toplantısına yönelik bir faiz indirim beklentisi de oluşturuyor. Ama asıl bizim beklentimiz 2027 ile birlikte orada biraz daha fazla marjının olacağına ve daha fazla bir faiz indirimi göreceğimize 2027 başı itibariyle düşünüyoruz. Pazar günü ayrıca bir de OVP rakamlarını da alacağız. Onu da inceleyeceğiz. Önümüzdeki 3 yıl için hükümetin beklentileri makro tarafta neler olacak? Enflasyon, büyüme gibi makroekonomik büyüklüklerde neler planlıyor? Onları da hesap etmeye başlayıp pazartesi itibariyle bunların da fiyatlamasını yapacağız. Ama bizim tarafta dediğim gibi hani bir faiz kısmında aşağı yönlü bir marj piyasanın gördüğünü söyleyebilirim. İçeride ise malum kendi iç dinamiklerimizden kaynaklı, Borsa İstanbul'da bir serbest fon rehberliğinden kaynaklı bir düzenleme şeysi var, bir baskısı var diyebiliriz. Bunun için aslında bakacak olursanız fon yöneticilerinin önümüzdeki dönemde Ekim sonu, Kasım sonu ve Aralık sonu gibi 3 fazla bir opsiyonları ve zamanları var. Ancak belki de para çıkışlarının etkisi fonlardan hissediliyor. Belki de fon yöneticilerinin yapmış oldukları, hani satmak zorunda oldukları serbest fon yöneticilerinin belli pozisyonları var. Bunları da hani daha erken elimizi çabuk tutarsak belki daha avantajlı fiyatlardan gerçekleştirmiş olabiliriz tarzındaki bir kaygıları biraz böyle piyasayı keyifsiz yaptı diyebiliriz. Makro tarafta ise, yurt dışı tarafta ise özellikle doların

0: değer kaybı etkili olmuş gibi gözüküyor fiyatlar fiyatlamalarda. Japonya da burada dikkat çekici bir şekilde baskın rol oynamış durumda. Yen değer kazanıyor. Bunun getirmiş olduğu etkiyle birlikte doların diğer para birimlerine karşı da kayıplarına şahit oluyoruz. Altın ve kripto paralar bundan istifade ederek bir miktar prim yapmış durumdalar. Bu tarafta yükselişler görüyoruz açıkçası.
1: Evet.
0: Onun haricinde yani bunun hazine tarafının tarafından olumlu karşılanacağını düşünmek lazım. Biraz daha uzun vadeli faizler üzerinde bir miktar daha baskıyı azaltacak bir etki yapması orta vadede beklenebilir diye Amerika tarafını özetlemek lazım.
1: Metin, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Katkıların için tekrar teşekkürler. Hepinize
0: Görüşmek üzere.
1: selamlar, sevgiler diyelim. Seans notlarının sonuna geldik efendim. Şimdilik sizden kısa bir reklam arası için müsaade istiyorum. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşmak üzere.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlarda sıra efendim, saatler 18.20. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar merhaba. İçeride borsayı birlikte kapattık az önce. Yurt dışından negatif ayrıştığımız ikinci gün oldu demiştik zaten. Dün de benzer bir gün yaşadık. Bugün içeride enflasyonu karşıladık. Günden elimizde bu var. Bundan sonrasına ilişkin tabii Merkez Bankası ne yapar? Ona ilişkin de anketimiz de çıktı. Herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Merkez Bankası'nın faiz tarafında sabit tutması bekleniyor. Bu çerçevede tabii konuşacağız. Piyasada neler oluyor? Bir fon rehberi var konuştuğumuz. Piyasaların ve fon yöneticilerinin şimdi tekrar düzenleme yapması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Bunların yarattığı bazı zorluklar da var. Satışlar bundan da kaynaklanıyor olabilir bir ölçüde en azından. Ama hepsini şöyle bir harmanladığımızda ortaya nasıl bir seyir ve beklenti seti çıkıyor? Abdurrahman Yıldırım konuğum olacak bugün. İlerleyen dakikalarda, günden kalanlarda ona soruyor olacağım şüphesiz. Ama bununla birlikte bir rakamlara şöyle bir göz atalım. Çünkü dışarıda özellikle ABD tarafındaki iyimserlik, hem tahvil tarafı hem hisse senedi tarafı biraz daha Waller'dan gelen açıklamalarla açıklandı. Ve Waller Eylül ayındaki toplantıda faiz artışı çok akıl kârı olmayabilir minvalinde bir mesaj verdi. Ağustos enflasyonuna bakmak lazım dedi. Şimdi bu söylenince tabii biraz daha iyimser, hani faiz artışı olmayabilir fiyatlamasını da gördük. Dün %70'leri konuşuyorduk beklenti olarak Eylül için. Şimdi %52'ler mertebesinde, ki 50'nin de altına geldiğini görmüştük bir ara. Bakacağız elbette, bunları da konuşacağız. BIST 100 peki ne yaptı negatif ayrışıp da? %0.84 değer kaybetti. 13.932, 14.000 puan seviyesinin altında kapattı. İşlem hacmi 191 milyar liraydı. Dünün %2 civarında altında, ama öyle çok da zayıf bir işlem hacmiyle geldi diyemeyeceğimiz bir seviyeden bahsediyoruz hacimsel olarak. Pariteler tarafı bugün enteresan, çünkü euro dolar paritesi 1.1623'ü gördü. Evet, %0.30 civarında artıdı, ama asıl dolar endeksi 99'u aşağı yönlü olarak test etti. Şu anda tam 99'da. Euro TL'ye bakıyoruz, %0.59 arttı. 56.33.31 seviyesinde. Dolar TL 48.31.05'e geldi, %0.08 yukarıda. Ve Avrupa borsaları ise Fransa hariç biraz daha pozitif seyirdeydi, ki Paris'te CAC 40 endeksi de şimdi artıya döndü, minicik bir yukarı yönlü değişimle de olsa. Bunun yanı sıra Londra'da yükseliş %0.63'e ulaştı. Frankfurt DAX'da yine %0.61, İtalya'da da %0.69. Tüm bu 3 endekste de, FTSE, DAX ve MIB'de de, FTSE MIB'de de yükselişler bir önceki buluşmamıza kıyasla, 45 dakika öncesine kıyasla primlenmiş durumda, artmış durumda. Peki ABD borsaları, bu tarafta da bir miktar daha hızlandığını görüyoruz endekslerin. Özellikle şöyle bir bakıyorum, mesela S&P 500 %1'e

0: yaklaşıyor yavaş yavaş. 7700'ü test ediyordu. 17.45'te aştı. 7737'ye geldi. Dow Jones'da %1'i aştı primler. %1.15 oldu. Ve Nasdaq kompozitte de %1.26'ya ulaştı yine primler. Bu arada Nasdaq yüzde de %1'i aşan yükselişlere ulaştık. Burada iştah son 45 dakika 50 dakika içerisinde neredeyse ikiye katladı yer yer, bunu söyleyebiliriz. Şimdi ABD tahvillerine bakalım, çünkü tahvil tarafında da bugün alımlar var diyorduk ve o alımlarla birlikte getiriler aşağı yönlü hareket ediyordu. Aslında bir 45 dakika önce o alımların biraz zayıfladığını görmüştük. Şimdi tekrar kuvvetlendi. 2 yıllık tahvil getirisi 4.32.77'ye geriledi bu vesileyle. 5 yıllık tahvilde 4.49.49'a geldik ki 4.50'nin hemen üstündeydik. Ve ABD 10 yıllık tahvilde de 4.74.60'a kadar geri çekilmenin olduğunu gözlemliyoruz. 3 vadede de, hatta tüm vadelerde alımlar belirgin şekilde önümüze geliyor ABD tahvillerinde. Şimdi alımların olduğu bir başka ekranda MTI ve Bitcoin ekranı gelsin. Bu tarafta da özellikle her şeyin yeşilde olduğunu zaten görüyorsunuz ama Bitcoin ile başlayayım müsaadenizle. %4'ü de aştı buradaki primler. $3.320 artıda şu anda. Bitcoin 80.682 dolardan işlemler geçiyor. %4.24'lük bir yükselişe işaret ediyor bu hareket. Bu arada değerli metallerde, gümüş ve altında da yine yükselişler çok daha fazla arttı. %3'e ulaştı gümüş ve 66 doların biraz üstündeydik. Geldik $67.33. Çok hızlı bir hareket oldu hakikaten. Spot altında da yine %3'e yaklaştığımızı görüyorum. 4.430'lar 40'lar civarındaydık. 4.500'ü geçti sevgili izleyiciler şu anda spot altın. 4.505 doların üstünden fiyatlanıyor. MTA tarafında durum hakikaten pozitife dönmüş gibi duruyor ama bunun içinde petrolden de bahsetmek lazım. Bu taraf aslında ekonomiye enflasyonist beklentiler açısından negatif. Çünkü Brent petrol $96.83 geldi. ABD tipi ham petrolde de %1.5'luk bir primden bahsediyoruz. Orada da $92.40'deyiz. Onları da bırakmış olmayayım, paylaşmamış olayım. O yüzden hazır ilettik diyelim. Şimdi efendim.
1: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Textivision.com.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de

0: Rutkay, bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakot veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna

0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Zeka noktasından da çok kopmamak lazım bir şekilde. Şu anda onu yansıtacak şirketimiz daha sınırlı sayıda olsa da diye de tahmin ediyorum. Ne dersin?
2: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü dönemin şu, ne kadar önemli olduğunun altını şöyle çizeyim. Sanayi devrimine katılamayan Osmanlı ile yapay zeka katılamayan Türkiye Cumhuriyeti aynı akibete uğrayabilir.
1: O yüzden mutlaka
2: adapte olmaz. Yani ekonomik anlamda gerçekten geride kalmamak için o hamleyi yapmamız lazım. Çünkü yapay zekanın dışında kalan bir ekonomi maalesef gelecek dönemlere adapte olamayacak. Yani geçmişte yaşadık bunu, sanayi devrimini sıkalayarak geç bir hamle yaptık. Çok benzer. Yani teşbih yapıyorum tabii ki işin içerisinde.
1: Elbette.
2: Ama gerçekten ekonomik anlamda böyle büyük bir adımın atıldığı dönemde Türkiye'nin buraya savunma sanayiyle birlikte mutlaka adapte olması lazım. Eminim benden daha iyi görüyorlardır diye düşünüyorum.
1: Sertaç, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sonuçta tarih bu örneklerle dolu zaten. İçeride, dışarıda, her yerde trenden uzakta kalırsan, o vagona yetişemezsen bunun bedelini bir noktada ödüyor ülkeler. Dolayısıyla biz de o treni bir şekilde yakalıyor olmak durumundayız diyelim. Şimdi efendim sizinle bir haber paylaşacağım ki aslında o haberle birlikte biraz daha şunu da paylaşıyor olacağız. Şimdi Novonesis Türkiye Ülke Müdürü Pınar Tunçkol, Ufuk Olgun'la, editörüm Ufuk Olgun'la bir söyleşi yaptı. Hürmüz'deki, yani birçok konuda aslında dönüyor Hürmüz'deki krize ve petrol fiyatlarına değiniyor ya, Hürmüz'deki krizin enerji, sadece enerji değil, aynı zamanda gübre ve ilişkili sektörlere olan etkilerini değerlendirdi. Ufuk'a da çok teşekkür ediyoruz bu röportaj için. Buyurunuz, onu izleyelim.
3: Öncelikle Hürmüz krizinden bahsederek başlamak isterim. Malumunuz Hürmüz kriziyle birlikte dünya enerji piyasaları alternatif rota arayışlarına girdi. Biyoçözümler burada alternatif yakıt sağlayabilecek bir alan olarak ortaya çıkan bir sektör. Sizin bu konudaki çalışmalarınız ne yönde? Aynı zamanda küresel piyasalarda, küresel enerji piyasalarında biyoçözümlerin enerjiye nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?
4: Evet, maalesef Hürmüz krizi birçok endüstriyi çok yakından etkileyen enerji endüstrisini sıkıntıya soktu. Son dönemde zaten Türkiye'nin aldığı bazı kararlar ve yaptığı yatırımlar özellikle enerjinin çeşitlenmesi yönündeydi. Bu anlamda biyoenerjinin birazcık daha farklı bir gözle ele alındığını söyleyebilirim. Geçmiş yıllarda farklı sürdürülebilir enerji kaynaklarına artan ilgiyi şu anda biyoyakıtlar tarafında da daha fazla olduğunu görüyoruz. Burada bizim için önemli olan Türkiye'nin hali hazırda sahip olduğu ham maddelerle kendi kaynaklarını üretebilen bir duruma gelmesi. Bu şekilde yurt dışında yaşanan ya da farklı yerlerde olan krizlerden daha az etkilenebilir hale gelmesi ve bunun ekonomik etkilerini de daha az görmesiyle ilgili. Biyoyakıtlar aslında çok çeşitli alanlarda fayda sağlayabilir. Bunların içerisinde sürdürülebilir hava yakıtlarından tutun da biyoetanol üretimine kadar çok farklı alanlar var. Dünyadaki trendleri incelediğimizde özellikle değişik ülkelerde farklı harmanlama kurallarıyla birlikte biyoyakıtların günlük hayata daha da fazla adapte olduğunu görüyoruz. Biz de burada bir teknoloji paydaşı olarak gerek bu üretimi Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlayan ya da gerçekleştiren firmalara desteğimiz, gerek bu konuyla ilgili akademiyi, kamu otoritelerini bilgilendirmek açısından yürüttüğümüz faaliyetlerle katma değer sunmaya çalışıyoruz.
3: İşin bir de gübre boyutu var. Hürmüz kriziyle birlikte gübre de büyük bir endişe kaynağı oldu piyasalarda. Bu konuda sizin uygulamalarınız neler? Türkiye bu konuda nasıl bir potansiyele sahip?
4: Türkiye dünyadaki çok büyük tarım ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın 7. büyük tarım ülkesi, Avrupa'nın en büyük tarım ülkesi olduğunu söylüyoruz. Tabii ki gübre buradaki çok büyük bir girdi. Gıda güvenliği açısından da oldukça önemli. Burada bizim sağladığımız çözümler hem toprak sağlığı hem de bitki sağlığı açısından fayda sunuyor. Aynı miktarda alandan daha fazla bitki üretiminin sağlanmasının yanında, yani verimliliği arttırırken burada sürdürülebilirlik açısından da fayda gösteriyor.

0: Toprağın daha az yaralanmasını, daha uzun süre daha verimli kalmasına yardımcı oluyor. O anlamda da tarımsal faaliyetlerde hem çiftçilerin bilgilendirilmesini sağlarken hem de bu alanda çalışan firmalarla işbirliği halindeyiz.
1: Türkiye'de biyoçözümler pazarının 2035'e gelindiğinde 10 milyar euronun üzerine çıkmasını bekleyen bir raporunuz var. Bu konuda Türkiye'nin önceliklendirmesi gereken biyoçözümler konusunda politika adımları nedir? Ve siz küresel olarak faaliyet gösteren bir firmasınız. Türkiye'yi burada nereye konumluyorsunuz?
0: Öncelikle şunu söylemem lazım. Türkiye'nin son yıllarda gerek yeşil dönüşüm alanında gerekse gıda sanayinde aldığı bazı kararlar ve ortaya koyduğu çerçeve son derece umut vaat ediyor. Yani aslında biz doğru bir çerçeveyi çizmiş noktadayız. Bu çerçevenin içinin birazcık daha şekillendirilmesi gerekiyor. Neden bahsediyorum? Tarımsal faaliyetlerde kullanılan biyolojik ham maddelerin artırılması için akademi, politika yapıcılar ve özel sektörün bir araya gelip buradaki Ar-Ge faaliyetlerini daha da hızlandırılması buradaki gördüğümüz en önemli adım olacaktır. Bir diğer alandaki söyleyebileceğim de özellikle tarımsal faaliyetlerde tabii ki istihdam konusu. Çünkü biz bu rapor yayınlarken baktığımız parametrelerden bir tanesi de istihdamdı. İstihdamındaki artışın çok büyük bir kısmının tarımdan geleceğini öngörüyoruz. Neden? Çünkü tarım birçok farklı endüstrinin de girdisi aynı zamanda. Yaklaşık istihdam artışının %55'inin tarımdan geleceğini görüyoruz. Bu beni şu anlamda da çok mutlu ediyor. Çünkü tarımsal istihdamın artması demek aslında bu inovasyonun şehirlerden kırsala yayılması demek. Hem iş gücü anlamında bilgilendirirken hem kırsaldaki bu aktivitenin artması biyoçözümlerin sadece sanayiyi destekleyen bir inovasyondan olmanın ilerisine götürüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.
1: Firmaların en büyük endişelerinden biri sürdürülebilirlik konusunda karlılıkla bir uyuşmazlığının olabileceği konusu. Siz bu konuda nasıl değerlendirmelere sahipsiniz?
0: Haklısınız. İnovasyon çoğu zaman pahalı bir aktivite gibi görünüyor. Ama şunu söyleyebilirim. Belli sıkıntılar açmazlar insanları farklı yönlere, farklı bakış açılarına götürüyor. Bu anlamda da bu senenin başından beri herhalde aktivitelerimiz normalden de çok fazla arttı. Çünkü bu darboğazlar, bahsettiğimiz bu krizler ve yeni bakış açıları inovasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha herkese hatırlattı. İnovasyon sadece premium ürün satmak ya da daha pahalı yönlere gitmek değil. Aynı zamanda mevcut ham maddelerle daha verimli ve daha maliyet azaltıcı çözümleri de ortaya koymak anlamına geliyor. Bu anlamda da oldukça fazla destek verdiğimizi düşünüyorum sanayiye, Türk sanayisine ve bu senede bunun gerçekten çok ciddi faydalarını gördüğümüzü düşünüyorum.
2: Evet efendim, günden kalanlarda bugün stüdyoda Abdurrahman Yıldırım var. Bloomberg KT yorumcusu, gazeteci. Hoş geldin Abdurrahman abi. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Ha? Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Burada görmek seni güzel. Bitti mi yaz şimdi tatiller?
3: Bitti galiba. Ya.
2: Bitti galiba. Ya ne yapalım artık. Hoş geldin aramıza tekrar.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
2: Abdurrahman abi, enflasyon vardı bugün. Çok hızlıca bir oradan başlamak istiyorum. Neden? Doğal olarak Merkez Bankası'nın bundan sonraki hamlesiyle ilgili beklentileri şekillendirecek en önemli husus enflasyondu. Hizmette bir katılık var, devam ediyor, onu görüyoruz. Ama senin özellikle tabloyu bozabileceğini veya riske atabileceğini düşündüren herhangi bir kalem oldu mu kendi içinde? Çünkü bir de Eylül de çok kolay bir ay olmayacak diye düşünebiliriz. Rutin harcamaların devreye gireceği bir ay olması bakımından. Nasıl okudun sen, nasıl değerlendirdin?
3: Yani görüşlerimizi değiştirebilecek bir kötüleşme yok. Ama faizi hemen ilk toplantıda indirime getirebilecek bir iyileşme de yok. Klasik, yani normalde klasik değil aslında, yani yaz ayları daha düşük bir enflasyon çıkması lazım. Çünkü meyve sebze hakikaten tarihsel olarak 50-60 yılın en bol yılını yaşıyoruz. Fiyatların düşük olması gerekir. Ama maalesef oradan çok fazla destek alamadık. Ama beri yandan da belki bu Türkiye'nin elinde de değil. Akaryakıt fiyatları artınca oradan yani taşımacılık maliyetleriyle beraber enflasyonu yukarı taşıdı. Tabii eğitim ve sağlık da var, yani unutmamak lazım.
2: Tabii.
3: O dediğin hizmetler içerisine giriyor. Hizmetler %40'lı rakamlarda devam ediyor. Yani buna karşılık mal fiyatları, temel mal fiyatları %16 düzeyine inmiş. Temel mal fiyatları aslında rekabeti açık, ithalata açık bir alan. Ve de döviz kuru etkili. Dolayısıyla döviz kurunun enflasyon üzerinde yarattığı etkiyi görüyoruz. Hizmetler kesimine döviz kuru bir şey yapamıyor. Çünkü işte hizmet, yurt içi birbirimize hizmet ediyoruz ve ona bir fiyat biçiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da böyle devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. Özellikle döviz kurunu enflasyonun altında tutarak enflasyonu aşağıya çekme yönünde hükümet ya da ekonomi yönetimi kararlılığını sürdürecek görünüyor. Çünkü kurun yükselmesini isteyen kesimlere de farklı bir kur uygulayarak o isteklerine karşılık vermiş oluyor. Dolayısıyla belki hakikaten bu dönemde olabilecek, yapılabilecek tek şey o. Yani yoksa döviz kuru çıpasından da oluruz, o zaman da bütün şeyi dağıtırız yani şimdiye kadar elde ettiğimiz şeyleri. Ama yani devamına bakarsak yani sadece Eylül ayı değil, yani bu sene Merkez Bankası'nın 3 puan kadar faizi düşürmesi mümkün. 34-35, ama bu Eylül'de olmaz, Ekim'de olur, fark etmez, ama devamında da gelecek yılda da düşürecek, düşürme fırsatı var. Eğer hani işler çok ters gitmez ise, yani kuru sıçratacak böyle bir büyük olay yaşamaz isek diyelim. Dolayısıyla yani faizler evet bekliyor, bekleyebilir biraz daha belki, ama düşmeye başladığı zaman da bu bir dönem olur. Öyle bir kere iki kereyle bitmez.
2: Devamı ve gelir.
3: Evet, devamı gelir.
2: Peki. Şimdi bunun devamının tabii gelmesinden önce ne zaman başlayacağı biraz içeride piyasayı ilgilendiren
3: boyut. Pazartesi daha konuşsak daha iyi olacak, çünkü pazar günü OVP açıklanacak.
2: Evet, doğru.
3: Oradaki iddia önemli olacak. Enflasyon hedefi, tahmini ya da diyelim. İşte bir olay çok şey değil, ama enflasyon hakikaten önemli olacak. Orada bir iddia ortaya koyar ve o iddiayı destekleyecek bir önlem de görürsek OVP'de, o zaman faiz indirimini belki Eylül'e dahi çekebilir Merkez Bankası. Aksi takdirde Eylül'de yapmaz, ama daha sonraki aylarda yapar. Ben OVP'de en uygun hedefin %19 olabileceğini tahmin ederim. İddialı olan hedef o. Belki gerçekleşme ne olur, o kadar olur mu? Olabilir aslında, yani hükümetin elinde pek çok araç var. Yani bazı tüketici malları üzerindeki vergiyi dahi düşürebilir. Bizim maliye alanında iyi bir şeyimiz var, alanımız var kullanılacak. Evet. Hem borçlanma alanı olarak, hem de şey, yani borçlandığın zaman zaten epey şeyi karşılıyorsun, yani parayı elde ediyorsun.
2: Bunun örneklerini Avrupa'da gördük, yapıldı bu. Yani belli mal ve hizmet değil de gıdada diye hatırlıyorum mesela.
3: Yok, akaryakıtta da oldu son dönemde. Da, şimdi de Türkiye'ye yapılıyor tabii. Zaten. Dolayısıyla devamı gelebilir. Eşel Mobil'in, evet. Yani akaryakıt fiyatları pek artmayabilir. Dolayısıyla yani bizim asıl hakikaten enflasyonu tetikleyen şeylerden bir tanesi akaryakıt.
2: Ve bunu OVP'de bu detaylarıyla görmek mümkün olur mu sence, eğer yapılmasına karar verilirse?
3: Eğer ekonomi yönetimi de bir faiz indirimi istiyor ise
2: yapacaktır diyorsun.
3: Bunu belli edecektir bir yerlerden. Dolayısıyla pazar günü olması da toplantının hakikaten bir boş gün diyelim, haber anlamında boş gün. oraya getirilmesi, daha dikkatli incelenmesi, değerlendirilmesi açısından herhalde düşünülmüş bir şey diye tahmin ederim. Yoksa yani iş günü de yaparlardı. Dolayısıyla bir OVP'yi hakikaten görelim. OVP ne kadar iddialı olacak ve o iddiayı ne diyeyim kuvvetlendirecek bir önlem gelecek mi?
2: Peki. Şimdi bu hakikaten kritik. Sen boşuna demiyorsun zaten bunu pazartesi konuşalım diye ama elimizdeki mevcut tabloyu şöyle bir değerlendirdiğimizde A ve B senaryosu diyelim. A senaryosu söylediğin gibi OVP'de faizlerin indirilmesine zemin hazırlayabilecek bir takım donelerin girmesi. B senaryosu da girmemesi diye desek. Endeks açısından baktığımızda, piyasa reaksiyon olarak baktığımızda ne tür bir etki beklersin? Tabii bir de yanda başka gerekçeler de var. Hani tek başına buna da yoğunlaşmıyor şu an piyasa. Fonlarla ilgili olan SPK'dan gelen adımlar da önemli. Onun da bir fiyatlaması olduğunu görüyoruz zaten. Ama bir bütün olarak iki senaryo altında ne olur?
3: SPK'nın da almış olduğu önlemler çerçevesinde borsada bir satış ve konsolidasyon dediğimiz işte. Hı hı. Yani hem fonların kendi içinde bir konsolidasyon var. Dolayısıyla satışlar var. Ben bunu çok sağlıklı buluyorum. Çünkü ulaşacağımız şey bu satışların sonucunda ya işte o mevzuata uyduracaklar kendilerini,
2: evet,
3: ya da uyduramayacaklar, bir anlamda tasfiye olacaklar o zaman. Yani mevzuata uygun olmadığı şekliyle devam etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu önemli bir sorun ve bu temizlenmiş olacak. Ne zaman da işte herhalde Kasım'a kadar işte MSCI'de Türkiye'ye Kasım'a randevu vermişti. Dolayısıyla borsada fiyatların çok ucuz olduğu dönemin son iki ayına girdik. Uzun vadeli düşürenler, hatta kısa ve orta vadeli düşürenler için de bence bu dönem fırsat. Yani bu daha sonrası, çünkü bu sorunu da çözer isek fiyatlar bu düzeyde kalmaz. Dünyaya bağlı olarak konuşuyorum. Yani dünyada tabii ki bu sırada bir büyük çöküş meydana gelirse bundan Türkiye etkilenir ama dünyadaki
2: ama
3: kadar çökmez.
2: Daha az
3: etkileneceği kesin. Hayır, kesin.
2: Evet, önden zaten
3: biz zaten yükselmemiştik. Evet. Dolayısıyla düşerken de çok daha az düşeceğiz oradan. Gayet şeydir bu, doğa kanunu. Ama yani ucuza hisse senedi düşürenler var ise önümüzdeki dönem, hatta işte bugünden itibaren neyse Eylül ayı, Ekim ayı son fırsat. Ondan sonra tren kalkacak gibi görünüyor. Yani gelecek sene de öyle. O faiz indirimi de şu ya da bu şekilde olacak. Yani enflasyon da düşecek. Yani enflasyona rağmen düşmeyecek. Yani ülkeyi yönetenlerin geleceği söz konusu çünkü. Her şey de planlı. O şekilde devam ediyor. Yani gelecek sene ekonominin canlanacağı, enflasyonun da düşeceği, faizlerin de düşeceği bir yıl. Dolayısıyla borsanın da canlanacağı bir yıl.
2: Peki. 2027.
3: Evet.
2: Tamam.
3: Yani bu senede de kısmen bir şeyler olacak.
2: Tamam. Peki. Şimdi bakıyoruz nerede ne oluyor diye. ABD tarafında mesela S&P 500 7750'ye doğru hamle yaptı tekrar. %1'in üzerinde primli şu an S&P, Dow Jones, Nasdaq, Nasdaq kompozit daha da fazla gibi. Biraz bu tarafa dair de tabii beklentileri konuşmak lazım. Sadece hisse senedi piyasaları açısından asla sormuyorum. Aslında dönüyor dolaşıyor, Fed ne yapara geliyor. Waller'ın bugünkü açıklamaları biraz zaten piyasalara heyecan kattı. Tahvil tarafında alımlar olduğunu gördük. Getiriler aşağı geldi, borsalar yukarı. Bitcoin tekrar 80 bin doların üstüne geldi, hatta 81 bin dolara doğru hareketleniyor. Altın, gümüş, her şey yükseliyor ama petrol de yükseliyor.
3: Şimdi bozulma aslında Fed Başkanı'nın Jackson Hole toplantısındaki konuşmasıyla, hı hı, diyelim ivmelenmişti. doğrudan kendisi bunu düzeltme yoluna gitmedi. Ama diğer başkanları konuşturarak bence bunu yaptı. Dolayısıyla piyasanın asıl korkusu hakikaten Eylül'de bir faiz

0: artırımı. Dolayısıyla riskli varlıklardan kaçış. Ondan sonra tahvil piyasasında Japonya etkisini de düşünürsek orada da bir yükselme söz konusuydu. Dolayısıyla bugün itibariyle özellikle de Valor'ı konuşturarak bu mesajı verdiler. Yani biz faiz artırmayacağız, korkmayın dediler. Piyasa da bunu aldı. Yani Valor sadece bir üye, tek bir oy gibi düşünme. O bir şeydir, işaret verdi. Piyasada bu işareti, evet, bu işareti aldı. Dolayısıyla sakinleşme, onun sonucu sakinleşme. Onun için altın da yükseliyor, işte petrol de yükseliyor. Petrolün tabii yükselmesinin sebebi savaş. Yani oradaki şey, ama petrolün yükselmesine rağmen altın da işte. Niye? Çünkü işte birkaç gün ya da bir hafta baskı altında kalmıştı. Baskı altında kaldığı için şimdi o baskı kalkınca biraz fiyatlar normalleşiyor.
1: Bir de tabii orada hani sonuçta o güvenli liman olma özelliği de biraz ortadan kalktı gibiydi. Halbuki sıcak çatışmalarında devam ettiği bir dönemdeyiz. Baskı altında kalmıştı, biraz rahatladı. Peki altın bu aralıkta gider gelir mi, yoksa bir yerde bir kopuş olur mu altında, yukarı veya aşağı yönlü olur?
0: Kopuş şeklinde düşünmeyelim. Kopuş biraz şey altın için, yani uygun olmayan bir şey.
1: Geçmiş birkaç sene oldu.
0: Oldu doğru. İşte yeni dönemde bunu pek beklemiyorum. Hı. Ama altının yönü yukarı doğru.
1: Yönü yukarı.
0: Sebebi yani dünyada işte merkez bankaları altın alıyor. Çin başta olmak üzere küresel güney dediğimiz ülkelerin yeni bir para birimi ya da altın üzerinden bir ödeme sistemi kurgulama çalışması var. Dolayısıyla merkez bankaları alıyor. Çıkan altından, yani elde edilen yeni altından daha fazlasını da alıyorlar. Altının değerlenmesinin temel nedeni bence bu. Çünkü alıcılar devam edecek. Paraları var. Yani herhangi bir müşteri değiller. Bir de dolara karşı evet bir güven kaybı var. Şu ya da bu şekilde onun da etkisi var. Ama tahvil faizleri, Amerikan tahvil faizleri altın için son derece belirleyici. Tahvil faizleri yükselecekse ya da Fed faizi yükseltecekse altının şansı olmaz. Yani yükseldiği sürece altın düşer. Ama ne zaman ki durur ya da tersine döner faiz şeyi, altın tekrar canlanır. Ama ben faiz artırımı beklemiyorum.
1: Hiç mi? Yani 2026'da Fed'den hiç mi faiz artışı gelmez diyorsun?
0: Gelmeyebilir. Biraz enflasyona bağlı, ama enflasyonu da düşük çıkartacaklar. Düşük çıkacak enflasyon.
1: Düşük gelecek diyorsun.
0: Çünkü faiz artırımı Amerika için, Amerikan ekonomisi için belki hani 40 katır mı 40 satır mı etkisi yaratabilecek bir şey. Yani faizi artırdığınız zaman çevireceğiniz borcun maliyeti gayet yüksek geliyor. Bu yeniden faiz artırımını gündeme getirir. Bütçe açığı.
1: Üstelik de AI yatırımlarının bu kadar hızlandığı ve her
0: yani
1: gün
0: o zaman ne yapıp yapıp Amerika'nın faiz artırımına gitmemesi lazım. Gerekiyor. Hatta düşürmesi lazım.
1: Peki Abdurrahman abi,
0: nasıl olacak bu bilmiyorum yani. Ama
1: ben de bilmiyorum valla. Bakacağız. Önümüzdeki hafta yine konuşuruz. Yarın da tarım dışı istihdam geliyor çünkü. Yine elimizde çok veri olacak
0: evet,
1: ama.
0: Evet, kötü gelecek yani. Kötü gelmesi gerekiyor.
1: Kötü çünkü. Gelmesi gerekiyor bu koşullar evet. için diyorsun. Pekala. Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür
1: efendim
0: ederim.
1: Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın son işlem günde saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.
2: Reklam. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli. Tekstil dünyasının kalbi Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
2: Türkiye
3: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Günlerden Perşembe hafta başından bu yana Borsa İstanbul'daki satış dalgasını konuşuyoruz. Fon düzenlemelerine paralel olarak bugün bir miktar rahatlama sağlanır mı diye bekliyorduk enflasyon verisiyle birlikte ki beklentilerin altında geldi. Ama beklenilen ve istenen toparlanmayı sağlamadı Borsa İstanbul. Bunu konuşarak başlayacağız ve diğer detayları elbette Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Bundan sonrasına dair beklentiler üzerine yoğunlaşmaya çalışacağız efendim. Onun ardından ikinci bölümde Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk bizimle birlikte olacak. Okullar açılırken en çok konuşulan konulardan bir tanesi malum. Bugün de enflasyon verisinin içerisinde aldığımız alt kırılımlardaki rakam bize eğitim kısmında yıllık olarak baktığımızda 53.44'lük bir artışa işaret ediyor ki enflasyon rakamı %31.5 olarak kaydedilmişken detayları konuşuyor olacağız ve son bölümde Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Koç bizimle birlikte olacak. Özellikle gıda enflasyonu diyeceğiz ki bu ay beklentinin altında geldi ki enflasyon tarafına da bir miktar destek verdi. Onun dışında makroekonomik koşulları da konuşmaya çalışacağız. Hepsinin öncesinde günün önü çıkan gündem başlıkları. Bloomberg HT anketine göre piyasa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 10 Eylül toplantısında politika faizini %37'de sabit tutmasını bekliyor. Katılımcıların çoğunluğu ilk faiz indiriminin ise Ekim ayında gelmesini öngörüyor. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon üst üste 3. ayda gerileyerek Ağustos'ta %31,51'e indi. Aylık enflasyon ise %1,84 olarak gerçekleşti. Goldman Sachs, Türk bankacılık sektöründe karlılığın Temmuz ayında ivme kaybettiğini belirtti. Banka, faiz makasındaki genişlemenin ise yakın dönem risklerini sınırladığına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde 5 haftalık yükseliş serisi sona erdi. Brüt rezervler geçen hafta 250 milyon dolar gerileyerek 188,2 milyar dolar oldu. Yabancı yatırımcı geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse alırken 80 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.

0: Ve haftanın en kritik verilerinden bir tanesi enflasyon verisiydi demiştik. Orada TÜİK tarafından açıklanan rakamlar aylık olarak %1,84'e işaret ediyor. Detaylar ise haberimizde.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre 1,84 artış gösterirken yıllık bazda ise %31,51 oldu. Bloomberg KT anketine katılan kurumların beklentisi aylık enflasyonun %1,91, yıllık enflasyonun da %31,61 olması yönündeydi. Ağustos'ta çekirdek enflasyon da %30,07 seviyesinde ılımlı bir yükseliş gösterdi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79 artış, ulaştırmada %35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 artış, ulaştırmada %4,82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,26 artış olarak gerçekleşti. Ağustos ayında TÜFE'de aylık en yüksek artış %8,62 ile eğitim tarafında oldu. Yıllık bazda da en yüksek artış da yine %53,44 ile eğitim grubunda gerçekleşti. TÜİK verilerine göre üretici enflasyonu tarafındaysa Ağustos'ta hızlanma dikkat çekti. Üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %2,57 arttı. Temmuz'da aylık üretici enflasyonu %1,52 olmuştu. Ağustos'ta yıllık üretici enflasyonunda da ılımlı da olsa artış görüldü. Temmuz'da %27,83 olan yıllık üretici enflasyonu Ağustos'ta %27,95 oldu.
0: Ve enflasyon verisinin ardından raporları da almaya devam ediyoruz. Citi, Ağustos enflasyonunun ardından yayımladığı raporda iç talepteki zayıflamanın dezenflasyonda henüz anlamlı katkı sağlayamadığını belirtti.
1: Citi ekonomistleri Ağustos ayı TÜFE verisinin ardından enflasyon görünümü ve para politikasını değerlendiren bir rapor yayımladı. Raporda iç talepteki zayıflamanın henüz dezenflasyon sürecine anlamlı bir katkı sağlamadığını ve enflasyonist baskıların yapısal bir nitelik kazandığına dikkat çekildi. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık bazda %31,51 seviyesinde gerçekleşerek Citi'nin %31,70'lik tahmininin hafif altında kaldı. Raporda tahminle gerçekleşme arasındaki farkın temel olarak giyim enflasyonundaki ılımlı seyirle gıda fiyatlarındaki görece sakin görünümden kaynaklandığı belirtildi. Bununla birlikte çekirdek enflasyon göstergelerinin %30, hizmet enflasyonunun ise %40 civarındaki yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekildi. Mevsimsellikten arındırılmış verilerin ana enflasyon eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etmediğini belirten Citi analistleri, mevcut fiyat gelişmelerinin Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda öngördüğünden daha zorlu bir görünüm ortaya koyduğunu değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini %37 seviyesindeki bir haftalık repo faizi ile eşitlemesini para politikasında bir miktar gevşeme olarak değerlendiren Citi, dezenflasyon yükünün büyük ölçüde döviz kuru üzerine bırakıldığını belirtti. Raporda iç talepteki zayıflamaya rağmen dezenflasyonist etkinin sınırlı kalmasının, fiyat baskılarının dönemsel şoklardan ziyade arz kaynaklı ve yapısal unsurlardan beslendiğine işaret ettiği ifade edildi. Bu çerçevede Citi, Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Yılın ikinci yarısında faiz indirimi için alanın oldukça sınırlı olduğunu değerlendiren Citi, politika faizinin 2026 yılını %35 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor. Citi ayrıca enflasyonun yılı mevcut seviyelerine yakın bir noktada 2025 yılı sonundaki %30,9 seviyesinin hafif üzerinde tamamlamasını bekliyor.
0: Ve haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Öncesinde Bloomberg KT anketinde detaylar belli oldu.
1: Bloomberg KT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete 19 kurum katılım sağladı. Bloomberg KT'nin faiz anketine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Piyasanın Eylül'de 2026'nın sonuna dair politika faizi tahmini ise bir önceki anket dönemine göre değişmedi ve %35 seviyesini işaret etti. Katılımcıların 2026 yılının sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %37, en düşükse %34 seviyesi oldu. Bir sonraki faiz indirimine yönelik beklentilerde ise anket katılımcılarının çoğunluğu ilk faiz indirimini Ekim ayında görmeyi beklediklerini belirtti. Sonraki faiz indiriminde en yakın tarih 10 Eylül'ü işaret ederken en uzak tahmin ise Ekim ayı oldu.
0: Ve 60 dakikanın bugünkü ilk konuğu Anadolu Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
13: Bir hani faiz indirim beklentisi oluşur. Herhangi bir nedenle savaş biter veya petrol fiyatları düşer. O zaman oradaki oluşacak patika için önceden belki son toplantıda bir indirim olabilir. Ben daha önceleri daha iyimserdim açıkçası. Yani 28 enflasyon, işte 34 politika faizi gibi. Ama görünen o ki bu enerji maliyeti bizi en azından %1,5'ların üzerinde tutabilecek bir enflasyona doğru götürüyor. Şimdi önümüzdeki ay da eğitimin etkisini biz görmeye devam edeceğiz. Kış aylarında biraz daha gıda maliyeti enflasyonun üstüne herhalde binmeye başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü burada da işte dünyadaki özellikle bu tarım emtiaları üzerindeki bir baskı var. Hava ve biraz da jeopolitik durumlar üzerinden baktığımızda. Ben yani enflasyonu biraz hani işte beklentinin altında efendim söyleyeyim, geçen sene 2.04'tü, ondan önceki sene 2.24'tü. Mesela buna baktığımızda hani daha iyi bir yerde diyebiliriz. Ama yıllıkta geçen sene aşağı yukarı 33 seviyesindeymişiz. Şimdi 31.5'lardayız. Yani sadece 12 ay boyunca yıllık enflasyonda geldiğimiz noktada 1.5 puanlık bir geri çekilme oldu. Maalesef yani enerji maliyetleri böyle kalmaya devam ederse bir enflasyonla mücadele konusunda bir kayıp yıla doğru da gidiyoruz. Ama şimdi OVP var. Haftaya bir Merkez Bankası kararı var. Burada bu gelişmeler, bu ayki enflasyon da dahil olmak üzere nasıl yansıyacak, nasıl kararlar alınacak onları da görmüş olacağız. Yani iyimserlik şöyle olabilir. Bizim talep tarafındaki azalış, evet biraz önce raporda da yazıyordu. Yeteri kadar enerji fiyatları yüksek olduğu için bu enflasyon rakamları içine yansımıyor. Mesela bugün 55 dolarda bir petrol fiyatı olsaydı, yani hiç böyle bir savaş ortamında olmasaydık, biz gerçekten işte 23'ler, 24'ler, işte Eylül'de Merkez Bankası tekrar bir faiz indirir mi? belki 30'ların altında bir politika faizi bu aşamada olabilirdik. Yani o talebin azlığından kaynaklı bir avantajımız var. Ama enerji maliyeti bizi Ağustos'ta da biraz daha vurmuş gibi gözüküyor.
0: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi strip raporundan devam edecek olursak orada biraz daha yapısal, artık biraz daha arz yönlü bir sıkıntı olduğuna dikkat çekiliyor. Şimdi o zaman OVP'de açıklanacak. Oradan biraz daha bu tarafı, zaten sanayicinin de beklentileri var. Sanayiyi destekleyecek şeyler mi çıkmasını bekleriz?
13: Yani mutlaka şöyle, yani OVP'deki bizim... Belki de şöyle diyelim, yani orada çıkan programın üzerinden bunun uygulanması, bir önceki OVP ile yani pazar günü açıklanacak ya da mevcut durumdaki geldiğimiz noktada neredeyse hedeflerin iki katı gibi bir sapma var. Bir tek işsizlik oranında 8.4, şu anda, o zaman 8.1 beklemişiz.
0: Yani, enflasyon 16 bekleniyormuş. Şu an 31.57. Yani işte, büyüme 3.8 bekleniyormuş. 2.3'teyiz.
13: İşte kabaca biz onu tam olarak gerçekleştirme noktasında biraz uzak kalmış. Yani bunun nedenleri var mıdır? Tabii ki nedenleri vardır. Yani dolayısıyla sanayici için de bir hatta reformlarla ilgili ben hatırlıyorum son 2 OVP'de 35 reformdan 79 reform başlığına yükselmiştik. Ama mevcutta acaba bu başlıklar artacak mı? Ya da gerçekten bir reform sürecine OVP için OVP

0: içinde görüp bunu uygulamaya geçişinin hızlandığını da takip edebilecek miyiz 3-4 ay içinde? Bu önemli. Dolayısıyla bu kredi, ihracatçıya kredi, katma değer sağlayana daha maliyetleri düşük kredi paketleri zaten açıklanıyor. Yani sektörel bazı da görüyoruz. Büyük ihtimal bu desteğin stratejik anlamda hangi sektörlerde yoğunlaşabileceğini OVP içinde görecek miyiz? O biraz daha herhalde sanayicilerin de sektör paydaşlarında biraz daha ilgisini çekecektir. Mutlaka böyle bir katkının da bu program içinde devam etmesi öngörülüyor ya da öngörülmeli diye düşünüyorum. Ama bizim biraz önce verdiğim örneğe göre yani planı programı yapıp onun üzerinde aslında yoğunlaşabileceğimiz bir iradenin rapor sonrasında olması hepimiz için çok daha etkili bir OVP görüntüsü verecektir.
1: Peki tüm bunları bir yana koyduğumuzda Borsa İstanbul'un durumu ne olacak diye soracağım. Şimdi fon düzenlemeleriyle birlikte zaten bir satışı görüyoruz ki 14 bin puanın bugün yine altında kapandık. Bugün acaba enflasyon verisi iyi gelirse bir toparlanma olur mu diye konuşuyorduk. Belki oradan bir aslında rüzgar bulabilir diye Borsa İstanbul, öyle olmadı. Yani bankacılık tarafında bir miktar yükselişleri, ilk başta bir coşku gördük, sonra o tarafta biraz kazançlarını geri verdi. Neden?
0: Ya şimdi bankacılık tarafında tabii son 3-4 gündür Halkbank etkisi çok net bir şekilde gözüküyor. Yani orada 50 günlüğün hemen üzerinde bir bankacılık endeksi var ama yani Halkbank'ın işte tavan kapadığı günleri biraz geride bırakırsak orada da belki negatif tarafta kapanan bir bankacılıktan bahsedebiliriz. Ama öyle ya da böyle işte 16.500 seviyesine yakın bir endeks var. Şimdi bugün enflasyon 1 de gelseydi büyük ihtimal o beklediğin veya hepimizin beklediği daha iyimser bir havayı görme ihtimali zor olabilirdi. Hala bir satış fırsatı gibi de görülebilirdi. Çünkü fon düzenlemesi ya da ne diyelim ona fon dünyasının yeniden şekillenmesi şu an biraz daha oradaki çıkışların dengelenmeye çalışılan birçok fon var. Zaten bunu bizi izleyenler de takip ediyordur. Ve fonlar içinde yoğun olmayan hisseleri de sirayet edebiliyor. Yani bu likiditeye geçiş tarafında işte fon yatırımcısı parasını çekmek istediğinde mevcut yoğun olan hisse senetleri fonda satılamama durumunda, işte günün en düşüğünde vesaire kapandığında dengelemek amaçlı farklı hisse senetlerinin daha az yoğun olan hisse senetlerinin de satışına gidilebiliyor. Veya diyelim hisse yoğun fonlar, yani sadece serbest fonlar için bu değil. Orada da bir strateji oluşturması lazım fon yöneticisinin. Daha iyi bir gelir veya en azından biraz daha savunmacı bir portföye doğru dönüş. Orada kağıt değişimleri oluyor. Biz bunu zaten son dönemde çok hızlı yükselen hisse senetlerinde bir kısım bu düzenleme gelmeden de bir satışları görmüştük. Yani seninle hep konuşuyoruz ya, endeksin çok bir anlamı var mı? Hani bugün 13.900 işte yani 13.500 olmasının. Şu an için çok anlamlı gibi gözükmüyor. Çünkü büyük ihtimal bu fon düzenlemesi sonrası galiba Ekim başında tekrar bir endeks kriterleri üzerinden yeni bir endeks şekillenmesi olacak. Herhalde bu arada yani Eylül ayı sonuna kadar bir endekslerle ilgili de yani BIST 100'e, BIST 30'a falan giriş çıkış kriterleri üzerinde de bazı oransal oynamalar ya da işte mevcut durumda ne kadar gün işlem görmesi konusunda da biraz daha genişletici kapsamlı bir çalışma olacak ki biz MSCI'ın, işte S&P'nin, FTSE'nin falan uyarılarının tam olarak fon tarafını yaptığımızı düşünüyorum. Ama bunun karşılığında endeks tarafına etkilerinde orada biraz daha perçinlemiş olacağız. O açıdan bir süre daha biz bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Hani yüksek getirili hisse potansiyeli fonların birbirinden, özellikle serbest fonların artık birbirinden çok daha getiri anlamında ayrıştığı bir dönemi geride bıraktık. Biz bunu hisse senedi piyasasında, vadeli piyasada, forex piyasasında gelen regülasyonlarla çok net yaşadığımız dönemler olmuştu. Sadece bu birkaç konu başlığı ile ilgili değil, fonlara sağlayan kredilerin para piyasası fonlarında da limit getirilmesi, takas tarafında limitler getirilmesi, fonların içindeki hisse ne diyelim oranlarının ve bazı grup şirketlerinin de burada belli oranlarda sahip olunabilmesi gibi birçok kriter aslında bugün yeni bir dünyanın fon piyasasında bizi karşıladığını gösteriyor. O açıdan bunun bitmesini beklememiz gerekiyor. Yani bu fonlar içerisindeki yeni stratejinin oluşması, yeni bir portföy görünümünün sağlanması için birçok hisse senedinde belki hak etmediği ya da şu an için satış gelmesinde çok anlam olmadığı o yani likiditeye geçiş probleminin noktalandıktan sonra bir toparlanma fonlarla veya fonlar olmadan işte yabancı girişim olur, farklı bir beklenti mi olur? Bunu görmemiz lazım. Onun için şu anda bir herhalde bize özellikle Merkez Bankası kararına kadar ilk etapta bu endeksin sıkışık biraz daha baskılı halini, hisselerin ayrışmalarını falan görmeye devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki o zaman ne yapsın yatırımcı?
1: Tam olarak öyle. Yani çünkü hani bugün bile yani bile diyorum ama siz zaten bir bile gelseydi aynı şeyi görebilirdik dediniz. Evet. Yani buradan pozitif bir etki almayınca ister istemez hani daha da mı derinleşecek o zaman satışlar diye bir korku da olabiliyor yatırımcıda. Ya da ben hani fonumu satmalı mıyım diye de soranlar olabiliyor.
0: Şimdi tabii yani her fon için benzer bir konsolidasyon veya benzer bir yeni strateji oluşturma söz konusu değil. Bugün fon dağılımları, daha doğrusu hisse dağılımları, hisse yoğun fonlarsa yani serbest fonların dışında çok daha farklı kriterlerle hisselere yatırım yapan fonlar var. Zaten şu anda çok daha şeffaf bir fon piyasası oldu. Birçok rapor işte o belli oranın üzerinde pay sahibi olanların açıklandığı bir gündeyiz. Raporlar artık haftalık bazlı biraz daha yayınlanacak. Dolayısıyla yatırımcı biraz daha fon içeriğini, fonun nasıl bir stratejisi olduğu bu zamana kadar, şu son gelişmelerle bu stratejiyi değiştirip değiştirmediğini analiz etmesi lazım. Onun için ben topyekun bir fonlarda para çıkışı üzerinden yoğunlaşacağını düşünmüyorum. Ama İster istemez bir hisse değişimi, işte yeni stratejiyle yeni hissenin belli kriterler üzerinden değerlendirme süreci var. Bence çok fazla panik yapmasınlar ama fonlarını ne amaçla aldıkları, nasıl fonun bir stratejisi olduğu, ne kadar bir yatırımcı içinde olduğu, dağılımının ne şekilde olduğu, getiri beklentisinden bağımsız olarak biraz daha kendi yatırımını koruyabilecek bir fon görünümü var mı? Onu biraz daha yakından araştırmalarında fayda var. Daha önce de aslında bu uyarıları yapıyorduk. Ama işte bizde bir 4-5 senedir şey de oluştu yani şöyle bir psikoloji var. Getiri neredeyse oraya hızlı bir şekilde giden bir yatırımcı kitlesi vardı. Şimdi artık bu fon piyasasında biraz daha fon yöneticileri içinde birbirine yakın kriterlerle mücadele edip bir performans gösterme durumu söz konusu. Dolayısıyla artık daha belki de sağlıklı bir getiri mantığını fonlar içinde yatırımcının araması gerekiyor.
1: Peki BIST 30 için ne söylersiniz? Şimdi bu düzenlemeden sonra orayı destekleyebilir diye konuşmuştuk ya. Hani orada da yine satışları görüyoruz. Daha belki sınırlı olsa da açıklandığından beri.
0: Şimdi henüz BIST 30'un bir fonlar için bir avantaj olabileceği konumda değiliz. Yani önce bu konsolidasyon bir sonuçlanması lazım. Ondan sonra yeni hisse diyelim ki portföyünüze dahil edeceksiniz. Yeni para girişi oldu. İşte o fon içinde bir değerleme yapacaksınız. O zaman o fonun bir kısmını BIST 30 içinde değerlendirmek daha mantıklı olabilir. Ben fonların çok fazla BIST 30 içinde yer alayım. İşte bazı kriterlerden kaçmış olurum. Bir de BIST 30 nasıl şekillenecek Ekim başında, o da önemli.
1: İşte biraz aslında onu sormak istedim ben.
0: Yani dolayısıyla şu an evet bir avantaj gibi gözüküyor BIST 30 içinde yatırım yapmak fon için. Ama şu an artık herkes biraz şey derdinde. Yani fonumu bir dengeleyeyim, çıkışlar azalsın, işte getirim belli bir seviyede kalsın. Onu henüz işte oturup da bir salim kafayla yani işte bunun temel göstergesi neydi? BIST 30 içinde hangisi ön plana çıkar? Ona biraz daha fazla yatırım diyebilecek aşamaya henüz gelmedik. Ama orta vadede yani BIST 30 da olabilir. BIST 100 içindeki de dağılımı daha yoğun bir şekilde bence şeyde özellikle hisse yoğun fonlarda görmeye başlayacağız.
1: Peki son soru altını soracağım. Tekrardan.
0: Son soru hep altın oluyor.
1: Ama tekrardan yukarıya doğru çıkıyor ya, o yüzden.
0: Onun için. Düşse sormayacaktım.
1: Düşse de soracaktım.
0: Sağ ol. O zaman ben de şunu söyleyeyim altınla ilgili. Yani altının hep konuşuyoruz seninle de. Şu an mevcut durumda talep yaratan değişkenler bozulmadı. Yani dolayısıyla altında çok sert bir düşüş henüz beklememiz lazım. Bu yükselişle de biz tekrardan 4700 dolarları geçeriz gibi bir yükseliş değil. Son iki günün, belki bunu da konuşmuşsunuzdur, özellikle yene ve Amerikan tahvillerine olan müdahalelerin evet. bir benzeri daha gelir mi diye dolarda yaşanan zayıflık kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şu an 4500'e yakın seviyelerde yanılmıyorsam. Hani bu beklentiyle birlikte yüksek kalabilir ama hani buradan bir rally başlıyor, tekrar bir yükseliş devam ediyor. Bunu mesela 4700 dolardayken de tam Jackson Hole öncesinde konuştuk. Yatırımcı şunu düşünecek, bir bant hareketi devam ediyor. Yıl sonuna kadar geniş bant 4000-4850, dar bant işte 4200-4650 dolar. Bu bant içinde ben işlemlerimi trade edebiliyorsam ya da al sat yapabiliyorsam yatırımlarımı buna göre şekillendireyim. Aksi takdirde biz Kasım sonrası, Kasım seçimleri çok kritik olacak Amerika'da. Ondan sonra yeni bir altın stratejisi oluşturmamız lazım. Para arzı büyürse dolar bazlı evet. dünyada altın yükselir. Bu olmazsa altın bu bant içinde kalıp yeni bir yol için yeni gelişmeleri takip eder. Bunu da unutmasınlar diyorum.
1: Ağlatçı Hoca Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve kısa bir araya gidiyoruz sanıyorum. Evet, araya gidiyoruz.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Tekstil dünyasının kalbi Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: devam ediyor. Eğitim tarafına odaklanacağız. Okullar açılmaya yaklaşmışken Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zafer Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk Zeynep Hanım. Teşekkür ederim.
0: Şimdi şöyle, aslında en çok merak edilen sorudan başlamak istiyorum. Özel okul fiyatlarını soracağım tabii ki. Bugün de enflasyon rakamı açıklandı. Üzerine de sizi konuk almış olduk. Baktığımızda enflasyon 30.

0: programa da katıldık. Aynı zamanda TÜİK'e de bu konuda birçok kez başvurduk. Nedenini size şöyle söyleyeyim. Bizim ücretlerimizin bir kere enflasyonu belirleyen sepetin kalemlerine bakmak lazım. Şimdi biliyorsunuz TÜİK bunları belirli dönemlere göre bu kalemleri değiştiriyor. Son olarak şu anda bizim bildiğimiz bu kalemlere bakılaraktan ilk öğretim, yani okul öncesi, hı hı, ilk öğretim, orta öğretim ve üniversiteler üzerinden, yüksek öğretim üzerinden bakılıyor. Ve son olarak da kurslar, bunlar dil kursları, sürücü kursları, efendime söyleyeyim bu özel kursların hepsinin, yani bu 5 tane kalem üzerinden enflasyon rakamının belirlendiği ifade ediliyor. Şimdi özel okullara geldiğimiz noktada bizim ara ücretlerime, bize en son hatta başlangıç ücretlerimize bir formül uygulandı. Kaldı ki bizim mesela ara ücretlerimize formülümüz her zaman vardı. Bu formül bizim mesela şu andaki formülümüze göre ara sınıflarda ücret artış oranımız %30.74. Şimdi bahse konu
1: enflasyonla
0: bakın aynı. Bir. Başlangıç sınıflarında yapılacak artış oranda %43.92. Son olarak daha evvel üniversitelerde, şimdi bu sepetin içinde olduğu için üniversitelerimize, yüksek öğretimde onlara herhangi bir sınır yoktu. Fakat bu sene YÖK onlara da ara sınıflarda bir ücret sınırı getirdi. Bunlar ÜFE artı TÜFE bölü 2 formülüne göre yapılıyor açıkçası. Ve ara sınıflarda, üniversitelerde %25 gibi bir kısıt getirildi. Şimdi bütün bunların ışığında baktığımız zaman okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, efendime söyleyeyim üniversiteler ve kurslar dediğimiz noktada böyle bir kısıt varken bize bu kısıtlar
1: matematiksel olarak
0: baktığımız oluyor, zaman şimdi %53.44'ü siz bize nasıl açıklayacaksınız? Şimdi evet, eğitime bağlı diğer mal ve hizmetler var. Nedir? Servis vardır. Servis. Ki buradaki en önemli biliyorsunuz akaryakıt ücretleridir. Efendime söyleyeyim personel giderleri, hakeza, şoför vesaire, hostes giderleri. Yemek var, kıyafet var, kırtasiye var. Fakat bildiğim kadarıyla en son sepete bunlar konmadı. Dolayısıyla en basit manada buradaki artışlardan o zaman etkilenmedi dediğimiz noktada bu matematikte bir sıkıntı olduğu kanaatindeyiz açıkçası. Kaldı ki okullarımızın son dönemlerinde kontenjanlarında büyük bir boşluk olduğunu görüyoruz. Kayıtlarında bir azalma, bilhassa okul öncesinde bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu matematiğin biraz doğruluğunu sorguluyoruz. Hatta bunun için İstanbul Ticaret Odası İTOSAM üzerinden de bir başvuru yaptık. Bizim orada eğitim komitemiz var, hı hı, eğitim 15. eğitim komitesi, hatta acizane orada da bir meclis üyeliği görevini ifa ediyoruz. Buraya başvurduk, biliyorsunuz bazen TÜİK verileriyle uyuşmayan farklı verileri İstanbul Ticaret Odası'nda da almak durumundayız. Şu anda onun beklentisi içerisindeyiz açıkçası. Ama dediğimiz gibi burada bu matematikte bir sıkıntı var.
1: Peki o veriyi alınca yine sizi davet mutlaka ederiz o zaman. Peki kayıtlarda azalma var dediniz. Bunun fiyatla birebir bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa başka bir sebebi var mıdır?
0: Bakın maliyetlere bağlı olaraktan bugün özellikle bizim özel okullarımızın maliyet hesabına baktığımız zaman gerçekten pandemiyle beraber ücret artışlarında kontrolsüz. Özellikle biliyorsunuz sadece okul ücretlerinde değil birçok ürün gamında, aynı zamanda hizmet sektöründe daha keza ücret artışları beklenenin çok üstünde oldu. Bunlar daha ziyade özellikle pandemiyle beraber başlanan ve daha önceki dönemlerde normal piyasa şartlarına yapılan müdahalelerden kaynaklandı. 2021 senesinde enflasyon %100'lere varmışken ve enflasyonun dışındaki reel enflasyon %100'lere varmış ve bizim ÜFE artı TÜFE formülümüz o zaman vardı ve bizim %62.98 gibi bir ücret artışı yapabilme hakkımız olduğu halde bir gecede yönetmelik değiştirildi ve bizim sadece %36 ile bir kısıtlama getirildi. İşte sorun o gün başladı. Bu sefer ciddi anlamda okullar bu sefer başlangıç sınıflarına artı bir ücret koydular. İstedikleri artışı yapamayınca okulların içerisinde başlangıç sınıfıyla ara sınıf arasında inanılmaz korkunç fiyat farkları oluştu. Çok şükür bu zaman içerisinde bu 4 senelik eğitim müddetinden dolayı bu artık kapandı. Bir garabet oluşmuştu. Dolayısıyla bu bir erozyon yaratmıştı bizim okul ücretlerinde özellikle. Fakat şunu samimiyetle ifade etmem gerekir ki okul ücretleri çok fazla diyoruz. Sürekli basında hep bunu konuşuyoruz. Biz eskiden öğretmen...
1: Üstelik yurt dışıyla da çokça karşılaştık.

0: karşılaştırıyoruz.
1: Yani siz de okuyorsunuzdur. Evet. Prenslerin gittiği okullarla aşağı yukarı aynı, evet, okul fiyatları diye.
0: Maalesef bakın ben bu konuda şöyle söyleyeyim. Türkiye'de pandeminin başında 12 bin tane özel okul vardı. 175 bin tane öğretmen vardı. 1,5 milyonun üzerinde öğrenci vardı. Bugün bu sayılar değişti. Daha da bir azaldı doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi sizin bu 12 bin okuldan toplasanız bugün 1 milyon lira ve üzerinde 50 veya 60 tane okuldan bahsedebiliriz. Bugün ortalama, Türkiye'deki ortalama bütün Anadolu büyük şehirler hesaplandığında ortalama ücret 350 bin ile 500 bin bandı arasında. Bunu ben söylemiyorum. Bunu TÜİK verilerinde de bulabilirsiniz aynı zamanda. Ama sürekli algıda bu bahse konu olan okullar vurgulanıyor ve bunlar ön tarafa konuyor. Şimdi bu çok doğru bir yaklaşım değil. Ama şunu da belirteyim. Bu okullarında bugün kontenjanları %100 dolu. Böyle de bir gerçeklik var açıkçası.
1: Çünkü biraz aslında bunu sizde yayın arasında da konuştuk. Hı-hı. Yani gerçekten ben de belki hani çocuk sahibi olsam o 50 okul bahsettiğiniz vermek isteyeceğim okullar olacak. Dolayısıyla o okulları belki tutturmuşken çocuğun maliyeti yüzünden verememiş olmak bir miktar serzenişe neden olabiliyor tabii ki.
0: Şimdi şunu da ifade edeyim. Sadece maliyetli yüzünden verememek, evet tabii ki bu üzücü ve düşündürücü ama bizim bu maliyetlerin neden bu kadar olduğunu, bu rakamların neden buraya geldiğini de konuşmamız gerekmez mi acaba?
1: Konuşalım.
0: Yani, evet, burada açıkça söyleyeyim bizim okullarımızın maliyetlerinin en önemli gider kalemimiz bizim öğretmen ve çalışan ücretleri ve buna bağlı giderler. Hı hı. Bakın burada biz bunu her yerde defaatle ifade ediyoruz. Diyoruz ki bugün çok basit anlamda 100 bin lira alan bir öğretmenin devlet okuluna maliyeti 140 bin lira. Özel okula maliyeti 180 bin lira. Arada %40'lık bir brüt farkı var. Burada işveren katkı payı var vesaire. Bakın burada devletin bunun, ya bu brütteki eşitlemenin ki biz bunu çok defaatle istedik ama yerine getiremedik. Hı hı. Bu tür bir maliyet artışlarımız var. Vergimiz var. Okullarımızın ciddi anlamda biliyorsunuz bu kiracı, kira vesaire konularında da son yıllarda yaşadığımız o ekonomik sıkıntılar aynı şekilde okul binalarında da mevcut. Ama %60-70 civarında bizim en önemli gider kalemimiz çalışanlarımız, öğretmenlerimiz. Onun yanındaki diğer personelimizin buna bağlı giderleriyle beraber. Şimdi böylesi yüksek bir maliyet esası varken ki burada devletin hiçbir desteği yokken ister istemez bu maliyetlerde çok ciddi bir artış oluyor. Biz şunu da formüle etmeye çalışıyoruz. Biz aynı zamanda bir kamu hizmeti ifade ediyoruz. İhtisam sağlıyoruz, vergi veriyoruz, nitelikli eğitim sağlıyoruz. Bugün özel okulların tercih edilmesinde birçok etken var.
1: Tabii
0: biliyorsunuz
1: ki,
0: evet. Yabancı dilden tutun da uluslararası eğitim programlarına, daha güvenli kampüsler, efendime söyleyeyim dışarıya entegre bir takım programların uygulanması ve bunun gibi bunları sıralayabiliriz. Hal böyleyken tabii ki herkes evladı en değerli varlığıdır ve evladını en iyi şartlarda eğitmek, onu en iyi şartları sağlamak arzusundadır bir veli. İşte o yüzden karşısında ücretsiz bir bedavası olduğu halde yine de bir özel okul tercihi yapıyor. Bakın o yüzden bizim burada şunu değerlendirmemiz lazım. Bu maliyetler aşağı gelebilir. İşte çok basit bir takım formüllerle. Okulların hiçbiri herhangi bir yatırım veyahut da devletten bir teşvik almıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama şöyle düşünün, inşaatta bir yarısı bizden kampanyası var. Bugün bir öğrencinin devlete maliyeti var değil mi? Her devlet okuluna giden, kaldı ki bugün büyük şehirlerimizde ne yazık ki bu özel okuldan da giden ister istemez çünkü orta sınıfın yaşadığı ekonomik sıkıntılar belli. Özel okuldan ne yazık ki devlet okuluna da bir kayma var. Ben kendi adıma söylüyorum bunu ne yazık ki. Ve bundan dolayı da bir üzüntü duyuyoruz. Çünkü siz bakmayın özel okullar aynı zamanda fırsat eşitliği de sağlıyor. Çok ciddi anlamda bizim burslarımız da var. İşte bu bağlamda biz bu maliyetleri belirli bir takım makul seviyelere getirebilirsek ki devletin desteğiyle, çok basit anlamda bu devletin desteği okullara değil tamamen çocuğunu özel okula gönderen veliye yapılması gerekir. Hı hı. Ki daha evvelki dönemlerde yapıldı. Devlete olan bir 280 bin lira geçen seneki verilerle söylüyorum bir maliyeti var bir öğrenci. Düşünün bu rakamın bir kısmını özellikle Anadolu'daki özel okullar için ben bunu vurgulamak istiyorum. Bu rakamın bir kısmı veliye destek olarak verilebilir. Az evvel bahsettiğim gibi özellikle işveren payları gibi, efendime söyleyeyim brütteki gibi paylarda da bir takım destekler, en azından devlet karşılığı kadar bir takım destekler sağlanabilir.

0: alınabilirse hem öğretmenin maaşı artar hem de çok daha fazla öğretmen istihdam edilme imkanı olabilir. Yani bu durumu şu anda bakın Türkiye'de ciddi anlamda kontenjan eksikliğimiz var özel okullarda. Özel okulların yarısı boş şu anda. Yazık günah değil mi? Yani bu kontenjanlar maalesef bu sefer devlette de tam tersi kalabalık bir ortam sağlanıyor. Halbuki bunun kümülatif anlamda...
1: Peki hani çok basit arz talep dengesi üzerinden konuşacak olursak biraz daha aşağı gelse fiyatlar dolmayacak mı? Ve buradan da belki aynı şekilde karlılık elde edilecek.
0: Tabii ki ama şunu söyleyeyim bakın şu anda az evvel 12 bin tane okul varken bugün bizim sayılarımız 10 binlere kadar gelmiş olması gerekiyor. Tam olarak rakamlar elimizde değil. Yani 1000'in üzerinde 1500'ün üzerinde okulun kapandığını söylüyorum. Bu kadar yüksek karlar, kazançlar olsaydı bu okullar kapanır mıydı? Hı hı. Elbette ki kapanmazdı. Bakın bizim okullar öğretmenleriyle ve öğrencileriyle ancak var olabilirler. Zaten serbest piyasa şartları okulun ödülünü de cezasını da muhakkak veriyor. Kaliteli eğitim vermek durumundasınız ve bu sürdürülebilir olmalı. Bunları yaptığınız takdirde az evvel bahsettiğimiz o pahalı okullar gibi olabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz. Ama okul kaliteli bir eğitim vermezse her sene öğretmenini değiştirir, bir takım mağduriyetler yaşatırsa bu kurumlarda kapanmakla yüz yüze. Ama dediğimiz gibi bunun temelinde ekonomik veriler var. Bir de doğum oranlarının düşüklüğünü de göz ardı etmemek lazım.
1: Doğru. Bir dakikalık vaktim kaldı ama şunu soracağım kısaca. Maliyetlerin yüksekliğinden bahsettiniz. Şimdi %55'lerde sanıyorum değil mi? 53-44'lük bir yükselişten bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Maliyetlerde tabii o rakam biraz daha aşağıda olması gerekiyor normalde dediniz. Maliyetlere de baktığınızda aşağı yukarı o seviyede mi arttı geçen seneden bu yana?
0: Maliyetler artışlarında biliyorsunuz bunlar tabii ki eğitim sepetinde yok ama burada hangi giderlerimiz var dedik. Özellikle bizim ücretlerimizle ilgili giderlerimiz var. Bunlarda herhangi biliyorsunuz normal herhangi bir şekilde yapılan artışlar dolayısıyla biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bize tanımlanan ücret artışlarının yanında maliyetlerimiz, kira var, efendime söyleyeyim enerji giderlerimiz var, kampüs giderlerimiz var, teknik yatırımlarımız var, yabancı para cinsinden aldığımız uluslararası programlar var. Hı hı. Dolayısıyla bunlar ister istemez maliyetleri biraz daha yukarıda tutuyor.
1: Peki, Türkiye Özel
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
6: İşte enerji maliyetlerinden kaynaklı olarak artıyor. Özellikle taşıma, lojistik. Şimdi öyle bir şey ki pazarda fiyatlar göreli olarak düştü mevsimden kaynaklı olarak. Ancak öbür tarafta üreticinin de kazanmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Şeftali tarlada 5 liraya, 7 liraya satamıyor, toplamıyor. Efendim işte limon sezonu açıldı, 10 liradan limon fiyatları konuşuluyor gibi. Karpuzların tarlada kaldığı bir dönemi de yaşıyoruz. Şimdi burada talep tarafında satın alma gücü zayıfladığı için aracılar, perakendeciler fiyatları, tüketici fiyatlarını çok arttıramazlar. Arttırdıkları zaman fiyatlar düşüyor. Dolayısıyla bu marjlarını koruyabilmeleri için fiyatı arz destekliği daha düşük olan ve çabuk bozulan bir ürün olduğu için de satmak zorunda olan üreticilere fiyatını baskılamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla üretici ile tüketici fiyatları da bu aramda açılmaya devam ediyor. Bu gıda enflasyonundaki göreli olarak düşük artışın veya yatay seyirin çok sevindirici bir habermiş gibi durmuyor. Hı hı. Eğer üretici Bir taraftan hani çok memnun, iyi fiyata satıyor olsa, biz de tüketiciler olarak makul bir fiyattan satın alma gücümüzün de desteklediği şekilde tüketiyor olsa çok memnuniyet verici olur. Geçmiş yıllarda bunların örneklerini çok yaşadık ama bir taraftan üreticinin kazanmadığı haberlerini işte medyada, televizyonda, pazarlarda, üreticilerin tarlasında görüyoruz. Ama bu tarafta üreticinin kazanmadığı ürünü inanın biz pazardan alırken de çok mutlu değiliz.
1: Peki Ali Bey, şimdi üretici kısmının sorunlarına geleceğim ama önce hani kısaca evet anlıyorum, hani orada aslında arz tarafında bu zamanla bir sıkıntıya yol açabilir demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
6: Tabii biliyorsunuz soğanda patateste bunu sıklıkla yaşıyoruz. Üretici kazanmadığı zaman ekmiyor. Takip eden yılda bu defa üretici fiyatlar çok aşırı artıyor. Ve bu defa da tüketiciler zarar görüyor. Enflasyonun belini kıramıyoruz yani. Gıda enflasyonu hep manşet enflasyonu üzerinde kalıyor. Manşet enflasyonu aşağı çekmede gıdanın potansiyelini yeteri kadar desteklemiyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken üreticinin kazandığı aracıların da tabii şeyleri var. Para bağlıyorlar, finanslar risk üstleniyorlar. Onların da kazandı ama tüketicilerin de fiyat öderken memnun kaldığı bir pazarlama sistemini kurmak. Maalesef buralarda eksiklikler var. Bu siz sorarsanız ben...
1: Peki, tam olarak oraya gelelim Ali Bey o zaman. Yani fiyatlar üzerine konuşuruz elbette vaktimiz kaldığı ölçüde ama şimdi mesela OVP'ye'de orta vadeli programın açıklanmasına da geri sayıyoruz. O anlamda hani politikalar yeniden şekillenirken siz tarım alanında bu söylediğinizin yaşanması için yani hem üretici tarafının hem tüketici tarafını daha mutlu edebilecek bir fiyat ortamı oluşması için neler olması gerektiğini söylersiniz? Neler beklersiniz?
6: Şimdi tabii kamunun bazı müdahale etmesi gereken alanlar var. Mesela işte çekirdeksiz kuru üzüm piyasasına müdahale edebilir, müdahale alımı yapabilir. Fındık piyasasına müdahale edebilir, fındık alımı yapabilir, alım fiyatı açıklayabilir, çay fiyatını açıklayabilir ama meyve sebzede tabii fiyatlar çok düştüğü dönemde de kamunun yapması gereken bu ürünlerden bir miktar piyasadan çekip hayır kurumlarının işte belli kurumlara dağıtmak veya dağıttırmak. Nasıl sütte stok yönetiyor da Avrupa Birliği'nde çok güçlü üretici örgütleri var. Bu tür kriz dönemlerinde üreticiler pazardan ürünü çeker huzur evlerine, yaşlı bakım evlerine, işte okullara, belli yerlere dağıtırlar ücretsiz. Ve bunun maliyetinin önemli bir kısmını, %50'sini Avrupa Birliği karşılar. Tabii arz, ülke entegrasyonunu da çözmek lazım. Perakendecilerin geriye doğru işte sözleşmeli üretim modelleri veya kooperatiflerin ileriye doğru entegrasyonları gibi üretici örgütlenmesi şart. Üreticilerin örgütlü olmadığı yapılarda ne üretici ileriye doğru bir entegrasyon kurabiliyor ne de işte perakendeciler, toptancılar geriye doğru bir dikey entegrasyona gidip bir sözleşme yapabiliyorlar. Dolayısıyla tabii aracılık maliyetleri de küçük hacimli satın almalarda, toplanmada birkaç aracı piyasaya giriyor. Aracı tekleştirilemiyor. Kısa pazarlama zincirleri yapılamıyor. Bu yapısal bir sorun. Bunun masaya yatırılması lazım ve bunun üzerinde politikalar üretilmesi lazım. Yani programlarda bunları dile getiriyoruz. Hı hı. Ama detaylarını işte bakanlığın, Ticaret Bakanlığı'nın, başta Tarım Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların, kurumların hem regülasyonlarla hem örgütlenmeyi teşvikle hem de tarım politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor. Kuru üzüm arzının çok fazla olduğu dönemde TMO piyasaya girip fiyatların aşırı düşmesini önleyebilir. Bu tür bir altyapısı da var. Fındık da bunu yapabilir ama şeftali gibi efendim limon gibi

0: işte domates gibi bir de belki sanayiye teşvik vererek sanayinin bu ürünleri işlemesini, stoklamasını teşvik etmek, üreticiyi çok mağdur etmemek gerekiyor. Hakikaten son yıllarda ben şu an bulunduğum bölge işte Anamur civarlarındayım, Bozyazı'da. Mersin'in en güzel ilçelerinden birinde. Buralar muz diyarı, muz vatanı ve çok kaliteli muzlar üretiliyor. Ama şu an üretici muzu 20 lira, 25 liraya satamıyor. Markete gittiğimizde muz 100 liradan başlıyor. İndirimli olarak belki 70-80 lira. 100 liranın üzerinde ithal muzlar 150-200 lira. Yani burada 5 kat bir fiyat farkı var. Yani muzun arzı da öyle çok fazla da değil. Yani 1 milyon ton 86 milyon nüfusu olan bir ülkede 1 milyon ton üretim var. Bu da yıl 12 aya yayılıyor zaten. Bir
1: Evet.
0: sezon yoğunlaşması da çok fazla yok. Muzun şu an hasatının çok az olduğu yaz döneminde bile muz fiyatları çok düşük.
1: Evet.
0: İşte sezon yaklaştığında ne olacak? Üreticilerin de korkuları var.
1: Peki.
0: Muz üreticileri de bu anlamda biraz ızdıraplı. Yine Mersin bölgesinde
1: Ali
0: limon
1: Bey.
0: üreticileri aynı şekilde.
1: Ali Bey, süremizin maalesef ki sonuna geldik. Bir iki cümleyle toparlarsanız çok sevinirim.
0: Evet, gıda enflasyonunun düşük olması tüm toplumu memnun eder. Manşet enflasyonu destekler ama bunun sürdürülebilir olması lazım.
1: Evet.
0: Sürdürülebilirlik de üreticinin, tüketicinin ve aracıların hep birlikte memnun olduğu daha böyle işbirliğine dayalı
1: Peki.
0: modelleri ve üreticilerin de örgütlenmesinin, desteklenmesinin bu anlamda gerekli olduğunu düşünüyoruz ve dünya pratikleri de bize bunu
1: Peki.
0: gösteriyor.
1: Profesör Doktor Ali Koç, çok çok teşekkür ediyoruz Ali Hocam ve noktalıyoruz 60 dakikayı.
2: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Eyvallah.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Hawkins.
1: Öncelikli yayın.
0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim iyi akşamlar. Çok güzel bir perşembe akşamında bir aradayız. Harika konuklarım var. Yine tecrübe konuşacak. Sevgili Ayhan Yavrucu ve Ziya Akkurt'la birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk. Yani
1: maşallah zımba gibisiniz yine her zaman olduğu gibi. Ve bu akşam değişik bir şey yapalım diyorum. Çok böyle değişik bir soruyla başlayacağım. Hazır mısınız? Farklı.
3: Zor yerden sormazsanız
1: zor değil.
3: Hazırız.
1: Yok hiç zor değil. Gayet kolay bir soru. Kolay ama zor. Şimdi diyelim ki bugünkü faizlerle Ziya Bey eski bankacı hala da yatırım alanında faaliyetli. Siz reel sektörden geliyorsunuz.
3: Ziya Bey'in kökeni bankacılığı.
1: Bayağı bankacı.
3: Aa, tabii canım.
1: Çok bayağı. Eskilerden biri biz
3: tanışırız. Çok tecrübesi var.
1: Evet.
2: Sağ olun teşekkür
1: Şimdi, ederim. Şimdi bugün faizlerle Ziya Bey'in bankası var. Gittiniz Ziya Bey'in bankasına. Büyük bir yatırım için kredi alır mıydınız? Siz de Ziya Beyciğim, Ayhan Bey size geldi. Dedi ki büyük bir holdingin CEO'su. Ve dedi ki 10 yıllık büyük bir sanayi yatırımım var. Bana buna kredi ver. Bugünkü koşullarda o krediyi verir miydiniz? Buyurun sizle başlayalım Ayhan Bey.
3: Efendim kolay dediniz, en zor soruyu sordunuz. Böyle soru olur mu?
1: Olur. Olur mu olur.
3: Efendim siz sorunca oluyor. Biz sorsak olmaz da. Anlarım şimdi Ziya Bey tabii o kısmına daha iyi cevap verecek onun mesleği. Bugünkü koşullarda bu faiz hatleriyle yatırım yapmak ve o yatırımı fizibil olarak döndürebilmek pek imkan dahilinde gözükmüyor. Yani neticede biz ne yapıyoruz? Bir yatırım yapıyoruz. O yatırımın ömrü boyunca getireceği net geliri bu faiz hatleriyle net prazın folyoya getiriyoruz. Hangi getiriyi getirecek ki bu yatırımı yaptığımız diyelim 1 milyar aldık, 1 milyarı karşılayacak. Yani şunu demek istiyorum kısacası. Bugünün ortamında Ziya Bey verir mi vermez mi onu bilemiyorum.
1: Soracağız çünkü, ona da bakalım.
3: Çünkü o da fizibiliteye bakacak. Ona göre bu faizle yatırım yapılır mı, yapılmaz mı, geri döner mi, dönmez mi? Bizden o fizibilite yetecek. Yani bizim bugünkü faiz hatları %50. Hadi diyelim ki 5 yıl vadeli bir TL kredi bulduk veya döviz kredisi bulduk. %7, 8, 9 neyse. Orada da bu bastırılmış kurların yarın nasıl bir sıçrama yapacağı, nasıl nereye gideceğini kestirebilmek mümkün değil. Böyle bir belirsizlik ortamında zaten TL ile yatırım yapmak, Benim şahsi kanım Ziya Bey nasıl değerlendirir bilemiyorum ama rasyonel bir iş değil. Kesinlikle rasyonel değil. Yani siz Hande Hanım nereye hangi yatırımı yapacaksınız da senelik %50'nin üzerinde bir kazanç elde edeceksiniz. Çünkü bu da bunun sadece yatırım yapmıyorsunuz bir de riski var. O riski de ortaya koyduğunuzda faiz maliyetinin üzerine belki 60'lara 70'lere gelecek bu. Hangi sektörde böyle bir karlılık marjı var da bu size geri dönüp gelecek? Döviz aldığımızı varsayalım %8'de 9'da. Eğer ihracatınız varsa onu gerçekten efort edebilirsiniz. Ona diyeceğim bir şey yok. Ürettiğiniz malın en az %50'sini 60'ını yurt dışına ihraç edebiliyorsanız o yatırımı düşünebilirsiniz. Ve o krediyi alıp 10 yıllık falan Türkiye'de bir döviz kredisi bulma şansınız yok. 5 yıllık vadeyle kısa vadeyle de böyle bir yatırım yapalım. Zaten dediğiniz ölçekte bir yatırım yapma sırası 3-4 yıl. Yani siz daha yatırım biter bitmez ana para ve faiz ödemeye başlayacaksınız. Yani hakikaten ciddi bir sıkıntı var. Dolayısıyla sorduğunuz soruya cevap vermem gerekirse bu koşullarda ben yatırım yapmam.
1: Size gelse yatırım yapmaya cesaretli biri. Siz ne yaparsınız? Verir misiniz o krediyi?
2: Hanım tam benim alanımdan sordunuz. Ben şanslıyım size göre.
3: Tabii.
1: Artık bu konular hepimizin alanı vallahi. Hayır, gerçekten.
3: Ziya Bey yatırım bankacısı.
1: Evet.
2: Şimdi öncelikle Türk lirası tarafında Ayhan Bey'le aynıyız yani. %50 ile faiz verip bir yatırım yapılamaz. Bir, ikincisi zaten dediğiniz gibi minimum 7 ve işte 10 yıla sarkacak bir kredi şeyinde 10 yıllık Türk lirası kredi yok, faizi de yok. O yüzden tabii, zaten hiçbir yatırım, yatırım bugüne kadar kurun çok iyi olduğu, Türk lirası faizlerin çok düşük olduğu dönemde bile eğer bir şekilde şanslılarsa, uzun vadeli eğer TL kredi olanağı varsa milyonda bir, ama onun dışında o dönemlerde bile hiçbir zaman yatırımlar Türk lirası bazında verilmedi. Bunları genelde değişken faiz verdiği zaman zaten olay orada kopuyor. Faizler yükseldiğinde, bir yükseltildiğinde faizi yatırımcı, işveren nasıl ödeyecek? Şimdi Ayhan Bey tabii çok basit söyledi, %50

0: üzerinde kazanacak ama bunun içinde maliyetler var.
1: Tabii.
0: İşçiliği var. İşte
1: Tabii.
0: fabrikanın o bilmem şunları bunları bak düşünün zaman %100 kar marjıyla çalışabiliyor olması lazım
1: Evet, bir de
0: ki
1: ödeyebilsin.
0: onu ödeyebilsin. Bir de çünkü ana parasından da bir süre sonra ödeyecek falan. Döviz kredisi verilebilir. O da tabii çok inceleyip sık dokumakla olacak bir şey. İşte teşvik belgesi varsa mesela olabiliyor. İhracata yönelikse veya gerçekten bir ithal girdiği ikame ediyor ise ihtiyaç varsa işte o risklere bakılır. Efendim ileride bu garip dünyada yani yarın sabah şimdi hiçbirimiz söyleyemeyiz. İran'dan dolayı, Hürmüz Boğazı'ndaki konudan dolayı işte kimin nereye saldırılacağı ve petrol fiyatlarının nereye geleceğini dolayısıyla diğer silsile fiyatların nereye çıkacağını hiçbirimiz kestiremiyoruz. Yani önümüzdeki şeye de bakmamız gerekiyor. Çünkü bu bir yatırım dediğiniz zaman bir tüccar bir malı alır bir tarafa satar. İş satacağı yer yoksa tezgahı kapatır durur bekler. Ama sanayici dediğiniz adam işte o 10 yılı düşünmek zorunda. Ben bu beklenmedik krizler, beklenmedik olaylar meydana gelirse, çalkantılar gelirse ben bunun içinden nasıl çıkarım diye düşünmesi lazım. O yüzden de hani lap diye kredi vermek de o yatırımcıya aslında kötülüktür. Bir bankacının bence böyle bir sorumluluğunun da olması lazım. Maalesef zaman zaman bu konular gündeme geldiğinde bankacılar pek duyarlı davranmıyorlar ama eğer karşı tarafın yapamayacağı bir taahhüdün altına giriyorsa bankacı bunu engellemesi lazım. O şahıs girişimci dinler dinlemez veya şirket önemli değil. Ama bankacının aslında böylesine bir sorumluluğu da var. Kaldıramayacaksa yaptırmaması lazım. Bizde genelde şöyle var. Ya ben alayım Allah kerim yerisine. İşte kervanı yolda düzeriz. Bunlar hep bu şey palyatif çözümlerle olayları götürür. Sonradan işte tıkanmalar. Arkasından aşırı borçluluk. Ciroyu aşan borçlar. Ondan sonra da önce konkordato sonra da işte icra iflasla baş başa kalmaktır. Durumun özeti bu. Bilmiyorum cevap verebildim mi?
2: Çok güzel cevap verdiniz. Aslında biraz cevabını bildiğim bir soruydu ama sizlerin nasıl
1: Fakat Hande
2: yorumladığını
1: Hanım
2: merak
1: burada
2: ettim.
1: Ziya Bey çok önemli bir şey söyledi. Yani üzülerek söyleyeyim. Bizim ülkede buna çok dikkat edilmiyor. Aslında bankacı yatırımcının en büyük ortağıdır.
2: Evet.
1: Yani gerçekten fizibil görmediği veya belirsizliklerin hakim olması nedeniyle o verilen kredinin geri dönmesinde şüpheli hallerde bankacının yatırımcı riski alabilir. Bankacının dur demesi lazım. Bankacı da eğer o akan sele kapılırsa işte ondan sonra Ziya Bey'in dediği işte konkordatolar, iflaslar vesaire geliyor. Yani orada bankacıya da çok önemli görev düşüyor. Önüne getirdiği fizibilite gerçekten bunu ödemeye, bu borcu vadesinde geldiğinde veya faizleri, ana paraları ödemek ödeyebilecek mi? Nasıl ödeyecek? Bu bilinmeyen, bu kadar öngörülemez olan bir dünyada ve enflasyonun bu kadar yüksek, faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada nasıl yapacak diye bankacının da buna ciddiyet eğilmesi gerekir. Yoksa ben buldum bir müşteri nasıl olsa iyi bir faiz veriyor deyip vermek de gerçekten akıl kârı bir iş değil.
2: Peki bu yatırımın, böylesi yatırımın ya da yatırımların gerçekleşmesi için Türkiye ekonomisinde nelerin değişmesi lazım? Hep konuştuğumuz konular belki ama kısa bir değerlendirme almak istiyorum yine de sizden. Hangi koşullarda biraz önce konuştuğumuz türden yatırıma hem sanayici istekli olur hem de banka buna istekli olur sizce? Ayhan Bey.
1: Şimdi Hande Hanım aslında sanayici hep yatırıma istekli. Yani benim ömrüm sanayi sektörünün içerisinde geçti. Sanayicinin hedefi hep büyümektir. Yeni yatırım yapmak, işini geliştirmek, işini büyütmek. Çünkü şöyle, sanayici durdu mu düşer. Sanayici değişen teknoloji, rekabet ortamları, yeni mamuller, yeni organizasyonlar, bütün bunlara uygun bir biçimde kendisini geliştirmek, değiştirmek durumunda. Tabii bunu yapabilmesi için de para kazanması lazım. Yani hangi bankacıya gitseniz size belli bir öz varlık talep edecek ve o öz varlığın bakiye kısmında krediyle karşılayacak. Yoksa tamamını krediyle karşılayayım, ona hiçbir bankacıya

0: haklı olarak yanaşmaz. Zaten yatırımcı da kendi nakit akımını göz önüne alıp, benim Türkiye gibi ülkelerde şahsi kanım en az 150 öz varlık koyması lazım. Türkiye gibi inişleri çıkışları çok olan, ekonomik krizlerin 5-6 yılda 10 yılda bir geldiği ülkede en az 150 öz varlık, hatta o bile yetmez, bir yastığında mutlaka ileride gelebilecek öngörülmeyen, bilinmeyen durumlara nazaran hazır olması lazım. Şimdi sorunuza dönersek, yatırım niye yapılır? Hanne Hanım, kar etmek için yapılır. Bu ne demektir? Sizin yapmış olduğunuz yatırımdan, ürettiğiniz mamulden, elde ettiğiniz karın öz varlık, yabancı kaynak hiç fark etmez. Öz varlığında bir maliyeti var. Eğer ben bugün paramı gidip de %7 ile 8 ile diyelim enflasyonu düşürüp değerlendirebiliyorsam, işletmeye koyduğum %5 getiriyorsa ben o parayı oraya yatırmam. Niye yatırayım oraya, yani anlamı yok. Onun için bizde şöyle de bir hata var. Bizde yatırımcı kendi sermayesine faiz hesaplamıyor. Kendi sermayesine de faiz hesaplayacak. Capital cost diye bir şey var. Sermayenin bir maliyeti var. Yani nasıl Ziya Bey'den aldığım krediye bir faiz ödüyorsam, cebimden işletmeye koyduğum paraya da bir faiz yürütmem gerekir. Eğer yaptığım yatırım bu ikisini karşılayabiliyorsa, o yatırımı ve üzerinde bana da bir plüvalü kalıyorsa o yatırımı yaparım. Onun için ne olması lazım? Enflasyonun dünya şartlarında kabul edilir. Hadi biz Amerika gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi %2'ler, %3'ler hedefleyemeyiz ama %5-6'lara gelmeliyiz. Nitekim geldik biz buna 2004, 2006, 2007 yıllarında. Bak, kısa süre sürdü, yükseldi. Bizim enflasyonları en az 5-6 seviyelerine indirmemiz gerekir ki dünyada herhangi bir yerden borç alabilelim. Yani bugün dünyada faizlerin, dolar faizini diyelim bugün 10 yıllıklarının 4.70-4.80 olduğu, 30 yıllıkların 5.60 olduğu bir dünyada, hadi biz o faizlerle borçlanamayız, bizim risk primimiz vesaire neden, ama 7-8'de borçlanabilirsek ve enflasyon da bizde 5-6'lar seviyesine düşerse sanayici siz durduramazsınız. Teşvik meşvik de gerekmez, onu açık söyleyeyim. Sanayici kendi yatırımını yapar, kendini yürütür. Yeter ki bu ekosistemin ekosistemi tesis edin, bu ekosistem sanayicinin önünü görebilsin. Belirsizlikler azalsa bizim, biz bütün bulutların dağılacağını söylemiyorum ama arada güneşlerin görüneceği, çokça güneşin görüleceği, bir miktar da gölgelerin oluşabileceği bir ortama bile sanayici razıdır. Ama bizde bulut gelmiş, güneşi tamamen kapsamış. Bu diyoruz ki biz güneş enerjisi üretelim. Nasıl üreteceğiz ya, güneş yok ki. Yani bulutun arkasına saklanmış. Hadi ben ay tutulması demiyorum veya güneş tutulması demiyorum ama yani sanayici önünü görmek ister. Önünü görebilmek için de stabil bir ekonomi ister, düzenli bir ekonomi ister. Büsbütün de hep 3-4'te gitsin değil, inişleri çıkacak, çıkışları olacak. Çünkü oradan da spekülatif kazançlar elde eder. Zaten kapitalizmin esası spekülasyondur. Bunu iyi görmek gerek. Ama bizdeki gibi ya 50 faizler, 32 inşallah yıl sonunda olur, 32 enflasyonla sanayiciye gel de yatırım yap demek, hele hele ben Ziya Bey'e gidip de, Ziya Bey gerçi mevduat toplamıyor da, 50 faiz alabiliyorsam bana kimse yatırım yapmamı beklemesin benden. Hani olmaz. Bakın, sanayici rasyonel düşünen insandır. Evet, ülkesini seven, sanayiye gönül vermiş, gerçekten orada işini yaparak, iyi yaparak para kazanmaya çalışan insandır ama para kazanacak, işini yürütecek. Para kazanamıyorsa nasıl yapacak? Biraz önce dedim, en aşağı %50 kendisinin öz varlık koyması lazım. %50 öz varlık koyabilmek için de para kazanması lazım. Bankanın da bana kredi vermesi için onun da para kazanması lazım. Yani bankada sermaye birikimi olmazsa beni kreditör olarak krediyle veremez. Mümkünü yok bunun. Yani işin matematiği şudur. Ekosistem yatırım yapmaya uygun olacak. Onun da birinci adımı hukuki normları, yargının iyi işlemesi falan, onlara girmiyorum. Onlar falan hepsini düzenlemesi. Bir ticari dava 7 yıl sürüyorsa orada da yatırım yapılmaz. Yani bunların hızlı çalışması, ama oraya girmiyorum. Paranın maliyetinin kabul edilebilir ölçükte, yani enflasyonun Türkiye'de 5-6-7'ler seviyesine inmiş olması gerekir.
1: Siz ne diyorsunuz Ziya Bey? Bugünkü koşullarda oraya epeyce uzağız baktığınız zaman.
2: Valla Ayhan Bey çoğunu söyledi. Ben hani ufak tefek bir iki ekleme yapabilirim. Birincisi, biz bir mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Yani ahlaki değerleri dejenere etmeden işini yapan, kazanan girişimciyi biz lanetlememeliyiz. Bizim toplumda birisi bir para kazanıp biraz zenginleşmeye başladığı zaman hemen her türlü çamur atılır. Kültür olarak bunu ortadan kaldırmamız lazım. Adam çalışmışsa, ahlaki değerleri bozulmamışsa onu başımızın üstünde tabii. Neden? Çünkü bu müesseseler sonuçta bir milli varlıktır. Bunlar aslında Türkiye Cumhuriyeti halkının, içinde yaşayan insanların malıdır bunlar. Sadece o şahsın değildir. Çünkü oraya verilen emek, oraya verilen kaynaklar, oraya aktarılan değerler, oradaki bu ülkenin insan gücünün orada çalışması o müesseseye bir katkı sağlıyor. O da dönüp topluma aslında bir anlamda veriyor. O yüzden hani bir bilanço gibi düşünürsek bunlar aset, varlıktır. Ve milli değer olarak ben görüyorum. Zaten bugün özellikle ve özellikle üretim konusu, ister tarım olsun, ister
1: sanayi
2: olsun, buna turizmi de koyabiliriz, bir hizmet üretiyorlar, para kazanıyorlar. Bunlar artık bu ülkenin milli değerleri ve özellikle sanayi tarafı, sanayiciler için ve tarım için söylüyorum, milli güvenlik sorunu. Bunu 2020'deki pandemiden beri görüyoruz. Üretiminiz yoksa kötüsünüz. Benim hep verdiğim örnektir. Almanya Savaşı üretimiyle kazandı, götürdü uzunca bir süre. Ne zaman ki Amerika o kadar üretmiyordu, dikkatinizi çekerim, Rusya o kadar üretemiyor, ne zaman ki onlar üretim seviyelerini Almanya'nın seviyesine çıkarttı, o zaman savaşı kazanmaya başladılar. Bu da üretimin, sanayinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O açıdan yatırım ortamının Ayhan Bey özetledi. Ama üstüne özellikle bu iki noktayı da bizim koymamız lazım. Biz üretenlerin gözünün içine bakmalıyız. Yani bunlar bu ülke için değerlidir, kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatindeyim ben.
1: Şimdi biraz önce Ayhan Bey dedi ki %50 öz varlık, hatta yetmez, bir de yastık koymak lazım. Yani Türkiye'de şirketlerin ne kadarı böyle bir bakış açısıyla hareket ediyor? Yani siz yatırım bankacılığı tarafında görüyorsunuz, birçok şirketi de analiz ediyorsunuz. Yani gerçekten %50 sermaye konuluyor mu şirketlerde? Öz sermayeden bahsediyor.
2: Şöyle, aslında işin yapısına, verilen projeksiyonlara, bunlar tabii hep tahminler üzerinedir ama genelde minimum %30'dur. Bu işte işin yapısına ve değerine göre %50'ye kadar çıkartılabilir. Çünkü yaptığınız hesaplamada kurtarmıyor olabilir. Ha, şirketler şu sıralar bunlara tam uyuyor mu? Ben bir, zaten yatırım yapılmıyor, cevabını çok net bilmiyorum. Evet. İkincisi,
0: para kazanmıyor.
2: Evet. İkincisi şudur, çok da konulduğunu ben zannetmiyorum. Hele hele o %8 faiz bahsettiğiniz olduğu dönemlerde sıfır kapitalle girildi işlere. Tabii. Ondan sonra da biz niye yandık? Yanarsın.
1: Evet, işin bu boyutu da çok önemli diye düşünüyorum. Elbette ki sanayici hani çok önemli, reel sektör, üretim çok çok önemli ama orada da sanki elma ile armutu birbirinden ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Ne
2: mesela
1: dersiniz?
2: Benim kökenim bankacılık, ekspertiz alanım kredidir. Kredide ben, biz, benim gibiler sanayiciyi sever kredi vermeyi. Niye? Çünkü sanayici orada, yani gerçek anlamda sanayiciden bahsediyoruz, elini taşın altına koymuş insandır. Evet. Fabrikası vardır, makinası vardır, bir yatırımı vardır, çalışanları vardır, topluma karşı sorumluluğu var.
1: Yani hadi siz, eyvallah deyip bırakıp
2: evet,
1: gidemez.
2: Siz 1000 kişi çalışan bir fabrikayı paldır küldür kapatın. Yani bunun sosyal etkileri vardır. Mesela ben Almanya'da da bankacılık yaptım. Orada da büyük bir müessese kapanacağı zaman Alman hükümeti hemen atlardı. Sendikalar hemen atlardı. Bir dakika, biz yardımcı olalım, bu şirket batmasın. Evet. Orada sendikalar böyle illaki sadece ücret artışlarıyla değil, işin korunmasını esas alırlar. Yani ben şey yaparım, yani çoğu insana tavsiye ederim, bir IG Metal'i bir incelesinler. Bir Fransa'daki ADAT'tı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, o sendikaları bir incelesinler. Çok şeydir, farklı yaklaşımları vardır bizim bildiğimiz, anladığımız sendikacılık.

0: şekline. O açıdan o insanları korumak, onu yapmak, bunu yapmak bir sorumluluk gerektiriyor. O kişi, o girişimci onu aldığı için sanayiciyi kredilendirmek her bir bankacının aslında normalde tercih ettiği bir şeydir. Daha güvenli çünkü. Ve bakılır da öyle bakılır.
1: Şimdi aslında sizler Türkiye'de birçok krizler gördünüz, birçok böyle negatif tabloların yaşandığı, zorlu dönemlerin olduğu ama içeride ama dışarıda karşımıza çıkan gelişmelerle. Yine bunu da konuşuyoruz zaman zaman Ayhan Bey'e de sorarım, hani geçmişle karşılaştırdığımızda bu dönem nasıl bir dönem, neye benziyor, bir şeye benziyor mu ya da diye. Yine sormak istiyorum ya mesela. Ayhan Bey, ne dersiniz? Yani geçmişteki krizlerden ya da işte zor dönemlerden benzediği bir dönem var mı bu dönemin? Ya da tamamen farklı bir konjonktür mü yaşıyoruz sizce?
2: Tabii farklı bir konjonktür yaşıyoruz. Yani şunu şöyle görmek gerekir. Dediğim gibi, biraz önce de bahsettiğiniz gibi gerçekten benim iş hayatımın içerisine 9-10 tane kriz girdi. 9-10 tane kriz oluştu. Niye olur Türkiye'de kriz? Hep döviz nedeniyle olur. Yani Türkiye'nin 60'lardan itibaren sanayileşmeye başladığı dönemden itibaren dış bağımlılığı, bir türlü ihracatını, ithalatının önüne geçiremediği ve dolayısıyla devamlı ithalat yapmak zorunda olan bir ülke konumunda hep döviz açığı verir. Döviz açığı verdiği için de o döviz bilançosunu, bütçesini iyi yönetemez. Yani burada yalnız kamu maliyesinin ciddi şeyi var, maalesef sorumluluğu var. Şimdi zaten bizim bu yaşanan krizlere bakarsanız bunların %90'ı finansal kriz de olmuştur bir iki ama esas kökeni döviz krizidir. Bizde hep dövizden kaynaklanır. Tabii 80'lerden sonra turizmle yapılan yatırımlarla orada ciddi döviz katkıları oldu ama yine de dış ticaret dengemize baktığımızda maalesef dış ticaret dengesinde ciddi açık var. Hizmetlerden sağladığımız işte turizm olsun, adliye olsun, sigortacılık vesaire bu açığı kapatmıyor ve ortalama Türkiye her sene 45-50 milyar dolar mertebelerinde bir döviz bulmak mecburiyetinde kalıyor. Ama bu olan krizleri işte bir yıl, bilemediniz iki yılda aşıyordu. Orada ciddi bir program yapılıyordu. Bunun bazılarını IMF ile yaptık. Onların bir kısmı da akamete uğradı. Başarılı olamadık. Ama en son 2001'de yaptığımız programda Kemal Derviş de geldi. Ve oturuldu. Hakikaten benim gördüğüm, bilmiyorum Ziya Bey ne düşünür, Türkiye'nin karşılaştığı en büyük krizdi. Birçok banka kapandı, işletme kapandı, tasfiye oldu vesaire vesaire. Ama Türkiye 1,5 yılda o büyük krizin içerisinden çıktı. Ve ciddi bir büyümeye geçti. Enflasyonlarda işte 2004'lerde, 5'lerde, 5'lere, 6'lara veya 8'lere doğru rakamlara doğru indi. Şimdi benim şahsi kanım bu son krizde programın tek ayağı yok. Onun için öbürlerinden farklı. Öbür programlarda başarılı olmayanlar vardı ama iki bacaklı programdı. Yani hem kamu maliyesi kısmında hem para politikası, Merkez Bankası kısmında tutarlı tutarsız eleştirebilirsiniz ama bir program vardı. Burada bir program yok. Burada bir para politikası var. Para politikası tek başına bir program değil. Dolayısıyla biz faizler yoluyla, dövizi tutarak, yüksek faizler yoluyla bu programı, program demeyin de bu politikayı yürütmeye çalışıyoruz. Halbuki 2001'dekine bakarsanız Hande Hanım şöyle bir hatırlamaya, gerçi sizin yaşınız yetmiyor, çok hatırlamayabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
2: Estağfurullah. Şimdi bakın. Kamu ihale yasası yeni baştan düzenlendi. Kamu ihale yasası yeni baştan düzenlendi. Vergiye ilişkin düzenlemeler yeniden yapıldı. Para politikası yeni esasa, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi, Rekabet Kurulu gibi bağımsız bir sürü kurum oluştu. Ve ekonominin bir yönüyle karar merkezleri desantralize oldu ama bunda bir koordine edecek bir sistem oluşturuldu. Dolayısıyla sistem tam bir akort içinde aynı hedefe yönelik olarak yürüdü ve 1,5 yılda Türkiye o içinde bulunduğu krizden çıktı. Şimdi bu programda 3. yılındayız. 3. yılı, yani benim gördüğüm şu, 4. yılda da çıkmayacak bu içinden bu programla. Biz öngördüğümüz o 15-16 enflasyon hedeflerine gelemeyeceğiz. İşte bu sene iki defa enflasyon hedefini

0: yükselttik. Yıl sonunda yakalayabileceğimizin pek ihtimali de gözükmüyor. Yani bizim en üretimin bol olduğu yaz aylarında, biraz önce Ziya Bey de belirtti, tarım önemli Türkiye'de, gerçekten çok önemli bir sektör. Ve bizim işte domatesti, meyveydi, sebzeydi, en bol olduğumuz aylarda işte pazara gidiyorsanız fiyatları görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Fiyatlar felaket. Şimdi bu ayda enflasyon eğer %1, 9, 2, 2, 1, 1, 8
1: bugün
0: ne çıkarsa.
1: Bugün açıklandı Ağustos enflasyonu, %1,84 geldi.
0: 1,84.
1: Yıllığa baktığınızda 31,5 gibi bir 31 yerdeyiz.
0: 31,5. Şimdi bakın, Ağustos ayı tarım açısından üretimin en fazla olduğu aylardan biridir. En fazla oldu. Eylül'den itibaren bu azalır. Hele Ekim'den itibaren bu sera üretimlerine geçince fiyatlar otomatikman yükselir. Güneşle ürettiklerimizi şimdi ısıyla, elektrikle üreteceğiz, ısıyla üreteceğiz. Termal enerji değil, ne derseniz değil. Onun da bir kendine göre maliyeti var. Fiyatlar otomatikman artacak. Tarımda yine Merkez Bankası'nın yaptığı bir araştırmaya göre, yanlış hatırlamıyorsam, tarımda %10'luk bir artış enflasyonda %5 etki ediyor. Yani geçirgenlik çok yüksek. Çünkü şöyle düşünün, esas itibariyle harcamalarınız nereye gidiyor?
1: Gıda.
0: Kira, konut kiraysa konuta gidiyor. Gıdaya gidiyor. Giyime gidiyor ve ulaştırmaya gidiyor. Ağırlık bunlar. Hadi çocuklar büyümüşse biraz da eğitime gidiyor. Ağırlık bu. Şimdi gıda insanların hayatında çok önemli bir rakam. İkincisi de kiradır. Şimdi buraya baktığınızda gıda fiyatları Eylül, Ekim, Kasım, Aralıklara doğru ister istemez artacak. Dolayısıyla biz %30 enflasyonu yakalarsa bence başarı. Bence başarı. Şimdi böyle olunca ya bu enflasyon dediniz ya, bu bulunduğumuz öncekilerden farklı mı bu kriz? Evet, öncekilerden çok farklı. Belki doğuşu da farklı. Biz ne yaptık? Enflasyon 30'larda 40'larda faizleri indirdik. Türkiye hiç öyle bir şey yaşamadı. Enflasyona paralel olarak, bilmiyorum belki Ziya Bey tersi varsa hatırlasın söylesin, enflasyona paralel olarak faizler de arttı. Ücretlerimiz de ona göre arttı. Onun için pahalılığı bu kadar hissetmedik.
1: Hı hı.
0: Bakın pahalılığı bu kadar. O krizlerin hiçbirinde biz hep şöyle yaptık. Enflasyon nedir? Bak diyelim 50. 5'te bunlara refah payı koyduk. 55 şey verdik. Ve 6 ayda bir yaparak bunu. İnsanların hayat pahalılığını da o kadar hissetmedi. Şimdi hayat pahalılığı inanılmaz şekilde hissediliyor. Bakın üretici veya sanayici memnun değil. Çünkü döviz bazında ödediği ücretler arttı. Ama alan da memnun değil. O döviz bastırıldığı için onu Türk lirasına çevirdiğinde dünkü aldığı malı alamıyor. Ya bu ne biçim bir iş? Veren memnun değil, alan da memnun değil.
1: Evet.
0: Yani onun için bu kriz öbürlerinden farklı.
1: Şimdi para politikası dediniz, işte enflasyon bugün yeni açıklandı. Tabii şimdi bu ay onun da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ziya Bey, yakından takip ediyoruz hepimiz artık neyin ne olduğunu orada. Bu haftalık repoya geçişle birlikte aslında borçlanma şeyi 40'tan 37'ye indi ve önümüzdeki dönem içinde işte bugün normalde bizim Bloomberg HT'nin anketinde medyanda 1,9 filan gibi bir beklenti vardı. Onun da bir tık altında gelen bir veriden bahsediyoruz. Hani petrol fiyatlarında evet yeniden Brent'te 95 doları görüyoruz ama o taraflarda da hani öyle çok dramatik bir yükseliş yok. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edebilir beklentisi var. Bunlarla birlikte biz önümüzdeki bu hafta sonu, pazar günü OVP'yi de alacağız. Şimdi OVP'den diyelim ki siz hazırladınız. Yine ben alegirli sorular sorayım. Burada önceliği neye verirdiniz? Yani bir numaralı hedef ne olurdu?
2: Mali politika. Şu anki mevzu o. Yani biz eğer bu politikanın, uygulanan politikanın başarıya ulaşmasını istiyorsak personel giderleri, cari transferler kısmında frene basmamız lazım. Bu işin kuralı.
1: Bunu kamu tarafı için söylüyorsunuz.
2: Evet, bunu yaptığımız müddetçe, yapmadığımız müddetçe bizim iki yakamız bir araya gelmiyor. Yani bir sene iktidar da politikalarında böyle bir düzenleme yapmak durumunda kalmalı diye düşünüyorum. Hı-hı. Kalırsa şey yapar. İkincisi, bütün bunlara rağmen en önemli kalemlerden biri olan faiz ödemelerinde böyle nispi bir geçen senenin altında, ama yani birisi 22.2 iken bu işte 21.7 falan geliyor vergi geliri. Şimdi vergi gelirlerinde çok ciddi artışlar oldu. Yani herhalde Cumhuriyet

0: anlamayan bir sürü ben girişimci, işletme olduğunu biliyorum. Hı-hı. Şimdi bu hep siz var olan, tabiri caizse vergicilerin söylediği kümestekileri yolmaya başlarsanız bu işin tadı kaçar. Bu sefer vergi kaçaklarını teşvik edersiniz. Bunları önlemenin bir sürü yolu var. İşte kirayla ilgili konular, gayrimenkulle ilgili konular falan. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki artık rasyonel olmaktan öteye geçen vergi oranları geldi. Bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz?
1: Öyle öyle tabii.
0: Bu işi tabii. Kesin hesap uzmanı olduğu için Ayhan Bey iyi bilir.
1: Tabii.
0: Şimdi burada birinci mevzu o. İkincisi, bu yolla devletin borçlanmaları, hazinenin borçlanmaları azaltılır ise o zaman Merkez Bankası'nın eli daha da rahatlar. Çünkü şu anda en büyük borçlanıcılardan biri devlet.
2: Evet.
0: Devletin piyasadan çekilmesi faizleri de otomatik olarak aşağıya çekmeye başlar. O bir nebze yardımcı olur. Ama bütün bunlar yeter mi? Hayır. Bu şeye benziyor. İşte ben karar verdim. Pazartesi sabahından itibaren rejim yapacağım. İşte yaptım. Aa, kilo veriyorum. Bir hafta sonra bıraktım. Hayır. Bu hayat tarzı, yaşam tarzı. Yani biz bundan sonra böylesine gitmeliyiz.
2: Evet.
0: Şimdi bunlar bir tarafa. Bir de diğer krizlerden bir fark dış faktörlerden bahsedebiliriz. Yani dünya genelinde 2008'den beri kırılan vazo bir türlü toparlanamadı. Habire sıkıntılar, habire birbirini tetikleyen krizlerden. Çünkü dünyanın yeni geldiği bu ortamda bu krizleri çözecek, ekonomiye yön verecek bir doktrin üretilemedi. Üstad hatırlarsınız 79-80 döneminde dünyada müthiş bir çalkantı olmuştu. Yani her şey alt üst olmuştu. Amerika'da faizler %20, enflasyon %19'du o zamanlar.
1: Bu 77 petrol kriziyle beraber bir şey alabora oldu.
0: Ve
2: %17 faizi gördüm Amerika'ya.
0: Tabii.
1: Tabii. İşte dedim ya sizin yaşınız yetmiyor diye.
2: Yok, ona vallahi yetmiyor.
1: Walker geldi işte, ondan sonra toparladı.
2: Yani kitaplarda bildiğimiz kadarıyla.
0: Ve orayı hatırlarsanız hep şey yapılır. İşte Neo John dediler, yok Neo Klasikler dendiler. O zamana kadar Keynesyen politikalardan yeniden Neo Klasik politikaya Chicago School denilen Milton Friedman'ın ortaya çıkarttığı bir metotla, kavramla, bir akademik çalışmanın sonucunda o kriz çözüldü. İşte paranın sirkülasyonu, paranın piyasadaki çevrim hızı gibi kavramlar o zaman ekonominin, finansın içine girmeye başladı. Yeni bir model yaratıldı. Hı hı. Şimdi burada onun eksikliği var. Neden? O zaman aslında dünya tek kutuplu gibiydi. Şöyle tek kutuplu gibi. Bir demir perde ülkeleri vardı. Kendi kabuğuna kapanmış, kendi yağında kavruluyor.
2: Hı hı.
0: Sefalet çekiyorlardı. Diğer tarafta Batı ülkeleri vardı. Onlar da zaten kendi hayat standartlarını ve mantalitelerine göre ürettikleri ekonomik modellerle yaşıyordu. Şimdi işin içine yine aynı yere geleceğim. Çin devreye girdi. Şimdi Çin'in devreye girmesi her şeyi bozdu. Çünkü kapitalizm var ama farklı bir şekilde uygulanıyor.
2: Evet.
0: Öteki tarafta Batı var. Kapitalizmi farklı şekilde uyguluyor. Bunların yarattığı bir dengesizlik var. Bunu çözemedikleri müddetçe, bu dengesizliği çözemedikleri müddetçe bu iş bir öyle bir böyle gidecek diye ben şey yapıyorum. İşte bu bölgesel çatışmalar, gücü ele geçirme çatışmaları, bu işin tabii İran falan tamam iyi güzel de arkasında bir tarafta Rusya'yı da sıkıştırmak var, Çin'i de sıkıştırmak var, Asya Pasifik bölgesinde dengeleri kurmak var. Var oğlu var yani. Bir satranç, çok büyük bir resim oynanıyor. İşte Avrupa Birliği'nin çöken yapısını tekrar nasıl ayağa kaldırılabilir? Bütün bunlar, onlar tartışılıyor falan. Böyle bir ortamda bu dünya düzenine, bu ekonomik anlayışa uygun ekonomik teorem ortaya konulamadığı için ben daha bu dalgalanmaların, sıkıntıların dünya çapında devam edeceğini, Türkiye'nin kendi iş dinamikleri sıkıntılarının dışında dışarıdan da ithal ettiği bu krizlerle biz yaşamaya çalışacağız. O kadar da kolay görünmüyor şu an için.
2: Peki, bir virgül koyacağım müsaadenizle. Bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra şahane sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Biraz önce reklam arasında bugün Servet Topaloğlu'nun Bloomberg'e yaptığı bir değerlendirme vardı. Onu söylüyordum misafirlerime. Sabit gelirli tüketici ev ve araba alma imkanı zorlaşınca kafelere, kafe ekonomisine yöneldi diye. Ziya Bey de onun bir adı var diyor. Neymiş?
1: Lipstick.
0: Lipstick, yani, ruj yani.
1: Evet, şöyle işte büyük şeyler, eşyalar, işte beyaz eşyaydı, oydu buydu, alamayınca tüketiciler alım egolarını karşılamak adına gidip küçük şeyler alıyorlar. İşte bijuteriydi, efendime söyleyeyim rujdu. Ha. O yüzden onun adı lipstick.
0: Lipstick, evet. Enteresanmış. Duymamıştım vallahi ama mantıklı, evet. Yani bir psikolojik arka planında. Evet.

0: İşte bir AVM'ye gidiyorlar, dolaşıyor dolaşıyor. Ondan sonra bir işte ufacık böyle bir dükkana şey girip alıp, işte bir iki şey ruj, bir iki ufak tefek alıyor.
1: Lipstick hanımlar için biz ne alacağız?
0: İşte onun genel adı o. Genelde hanımlar alıyorlar.
2: Siz de ne bileyim
0: biz
2: ufak tefek
0: bir şey. Biz erkekler pek tüketmiyoruz Ayhan Bey.
2: Nasıl tüketmiyorsunuz ya? Biz sizin yerinize biz alıyoruz, siz tüketmemiş oluyorsunuz, biz tüketmiş oluyoruz.
0: Aynen.
2: Kabul etmiyorum öyle bir şeyi. Siz de giyiniyorsunuz, siz de süsleniyorsunuz Ziya Beyciğim. Lütfen. Yalnız güzel bir şey buldum. Buradan herkese tavsiye etmek istiyorum. Size de tavsiye edeceğim. Deodorant son. Deodorantçılar beni de şey yapacaklar, topa tutacaklar ama kaya tuzu müthiş bir antiperspirant olarak kayıtlara geçsin. Hiç denediniz mi? Evet. Yani her derde deva da o da öyle ve yeni şey çıkan versiyonları var. Deneyin. Efsane. Aa. Gerçekten
1: mi?
2: Evet, kaya tuzu kullanın.
1: Tavsiye var ediyorum. Var evde var.
2: Bak bakayım. Her gün bir yeni bilgi Ayhan Bey.
1: Çok güzel. Aslında bir reçete yazacaksınız, biz de bir ödeme yapmalıyız. Yani.
2: Yok estağfurullah.
1: Bedava bilgi olur mu?
2: Her yerde var canım, yazıyorsun Google'a, hepsi karşınıza geliyor. Biraz önce Ayhan Bey diyorum, Ziya Bey'in çizdiği o karamsar tablo var ya. Gerçekten de biz onun orta yerindeyiz. Dünyanın işte bütün taşların yerinden oynadığı. O kırılan vazonun, belki de Çin vazosuydu o kırılan olabilir. Tuz buz olduğu ve o parçaları bir türlü toplayamadıkları, muhtemelen de toplayamayacakları bu konjonktürü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Hande Hanım, Ziya Bey'in bahsettiği resim maalesef bu böyle. Yani yatırımcılar, devlet, şirketler 1970'ler, 80'ler, 90'larda bir refah içerisinde kapitalist ekonominin o küreselleşme kavramıyla, Milton Friedman'ın da o parasalcı şeyiyle, ekonomi teorisiyle gerçekten bir refaha kavuştular. Oradan her ülke payını aldı. Çok aldı, az aldı. Ve insanlar gerçekten o düzenin içerisinde yeni bir yaşam standardına, yeni bir yaşam şekline doğru yöneldiler, yönlendirildiler. Fakat bu rüya 2008 krizinde bitti aslında. Hatırlayın 2008 krizini, Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan ve oradan yayılan büyük krizle beraber piyasaya çok ciddi bir para saçıldı. Çok ciddi bir para saçıldı ve o saçılan paralarla bu iş bir süre o meydana gelen krizin içerisinde para gücüyle toparlanmaya çalışıldı. Fakat bir şanssızlık oldu. Arkasından da bir pandemi geldi. Hı hı. Pandeminin gelmesiyle beraber bütün lojistik sistematiği tamamen yeni baştan dizayn edildi. İnsanlar, şirketler kapandı, insanlar evine kapandı. Ve mal sirkülasyonu, mal üretimi, mal sirkülasyonu hem merkez değiştirdi, hem rut değiştirdi, yol değiştirdi. Şimdi oluşan bu süreç, bir tarafta finansman, bir tarafta yeniden yapılanma şeklinde. Fakat bu arada başka bir şey daha oldu. Uluslararası kurumlar giderekten etkenliğini kaybetti. Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF. Bunlar dünya üzerindeki etkenlikleri, o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve dünyaya bir nizam, bir sistem veren ve insanların, şirketlerin, devletlerin kolay karar verebildiği o ortam bitti. Bir bilinmezlik ve öngörülemez ortamına doğru sürüklendi dünya. Oraya doğru giderken de bir takım yastıklar vardı. Neydi o yastıklar? İşte bu piyasaya sürülen bol paralar. Bir taraftan o petrol rezervleri vesaire, işte bu Hürmüz Boğazı krizi çıktı. O rezervler de bitmeye başladı. O büyüyen ekonominin fiyatlarını artan, enflasyonu yükselen içerisinde o piyasaya saçılan paralar da artık eskisi kadar bol ve kolay ulaşılabilir olmaktan çıktı. Dünyanın kurmuş olduğu o uluslararası kurumlarda çalışamaz, işlemez hale gelince dünya yönsüz kaldı. Herkes bir anda o rahatlığı, o bulduğu refahı kaybetmeye veya ne olacak demeye başladı. Bu arada bir takım teknoloji şirketleri çıktı. O teknoloji şirketleri de inanılmaz şekilde büyüyerek veya bir kısmı şişme şeyle balonla, bir kısmı gerçekten büyüyerek büyük servetler orada doğru transfer etti. Bu arada gelir dağılımında da büyük bir uçurum oluştu. Hem ülkelerin kendi içinde hem ülkeler arasında. Buna bir de jeopolitik riskler girdi. Ve bir takım metaller, kıymetli metaller bir savaş aracı gibi veya bir ticaret savaşının unsurları gibi kullanılmaya başlandı. Ve jeopolitikte ülkeler şunun farkına vardılar. Özellikle bunu İran savaşı, Amerika'nın ve İsrail'in akılsızca yaptığı savaşla, ya jeopolitik meğer silahmış diye İran farkına vardı. Bütün dünya farkına vardı. Yani öyle olunca bütün bunların içerisinde bir taraftan teknolojik gelişmeler, bir taraftan jeopolitiğin ortaya çıkardığı olaylar, takım kıymetli metallerin dünyada o serbest ticaret anlaşmalarının dışına çıkılarak silah olarak kullanılmaya başlamasıyla, işte Çin diyor ki şu şu metalleri ihraç etmeyeceğim. Amerika diyor ki işte şu şu ülkelerden yapılan şu ithalatlara şu vergileri koyacağım. Hadi, Dünya Ticaret Örgütü'nün amacı neydi? Dünyadaki ticareti örgütlemek, organize etmek ve sistemin hem sermaye akımlarının hem mal akımlarının düzenli biçimde. O dünya bitti. Şimdi bu dünyada ne olacağını kimse bilmiyor. Hangi kurumlar gelecek? O kurumlar nasıl yeni baştan bu düzeni kurulabilecek mi diye kimse bilmiyor. John Brown, İngiltere'nin eski başbakanı geçenlerde bir laf etti. Şöyle, yumuşatılmış küreselleşme veya sınırlı küreselleşme gibi, bu kavramın ben çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey olabileceğini de düşünmüyorum. Şu anda dünya, o Ziya Bey'in bahsettiği, bize de çok bu satıldı özellikle Batı dünyası tarafından, komünist blok diyor. Komünist blokun hiçbir şey olmadığı da ortaya çıktı. Hiçbir ekonomik gücünün olmadığı, refahın olmadığı ortaya çıktı. Bunu Batı kendi mahallesini tutabilmek, oradaki otoriteyi sağlayabilmek için böyle bir dev çıkartmış önümüzde, ama öyle bir dev olmadığı çıktı. Ama bu arada Çin çıktı ortaya. Şimdi gerçekten iki kutuplu bir dünya var. O iki kutubun arasında işte yeni ödeme sistemleri, yeni ticaret kanalları oluşturulmaya çalışıyor, ama bütün bunlar regüle edebilecek kurallarıyla, müesseseleriyle, kurumlarıyla bir düzen tesis edilemediği için daha uzunca bir süre böyle gideceğiz. Onun için devletlerin, şirketlerin, yatırımcıların daha çevik, daha esnek, daha marjlarının, risk marjlarının yüksek olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve onları buna göre yeniden herkesin kendini konumlandırması gerekiyor.
2: Çok güzel. Zor bir dünya. Evet. Bir tür vahşi batı ortamı var yani. Vallahi oraya gidiyoruz. Aslında değil mi?
1: Oraya gidiyoruz. Yok. Gerçekten vahşi batı.
2: Yani o düzen bitince yeniden hani şeye döndük.
0: Yok, vahşi batı değil. Vahşi batı ve doğu.
2: Vahşi batı ve doğu.
3: Doğuyu da artık ekliyoruz.
0: Hande Hanım, olay şu. Belirsizlik, kaotik bir ortam haliyle o kurumların da etkisizleştirdi. Evet. Şimdi ortada düzenleyici bir otorite yok. Amerika eskisi kadar güçlü değil siyasi olarak da, ekonomik olarak da. Hı hı. O yüzden yapabilecekleri en doğru şey, madem yenemiyorsun, yani mümkün değil bu saatten sonra Çin'i geriye götüremezsin, masaya oturup nasıl eskiden dünyayı Rusya ile beraber bölmüşlerdi.
2: Evet.
0: Şimdi Çin'le bunu yapacaklar. Tabii oradan çatlak ses Rusya çıkacak. Onu nasıl bastırırlar? Gerçi biraz Ukrayna'da yıprattılar.
2: Evet.
0: Bu yeni düzeni iki güç anlaşmak yoluyla, madem birbirimizi yiyemeyeceğiz o zaman barış yapalım yöntemiyle çözmeleri lazım. Yoksa daha çok gelgitler yaşayacağız.
2: Evet. Bitirmeden sizi yakalamışken şu tahvil dünyasında olan biteni nasıl yorumladığınızı da merak ediyorum. Yani belki enflasyonla da orada ilgili sorunları var Amerika'nın, ama özellikle bu borçluluk meselesi ve tahvillerdeki bu yoğun satış ve bunun küresele yayılması epeyce bir sizin piyasalar açısından konuştuğumuz bir risk unsuru haline geldi. Siz nasıl görüyorsunuz oradaki tabloyu?
0: Şimdi orada herkes beş aşağı beş yukarı biliyor. Yani Japonya'da bir çalkantı başladı. Tahvilleri satmaya başlayınca Amerikan doları bir anda ve Amerika'daki faizler yükselmeye başladı. Evet. Bunu engellemek için önlemler aldı. Şimdi bence orada bakılması gereken daha farklı bir konu var. O da şu. Amerika peki bunu niye üst, yani biraz faizler yükselebilir ne olur diye. Şimdi Amerikan ekonomisi tüketime dayalı bir ekonomi. Evet. Tüketime dayalı ekonomide de konut piyasası, konut olayı ve mortgage en temel ve kritik konu.
2: Evet, bütün sistem bunun üzerine, zaten o yüzden
0: evet,
2: patladı.
0: Bunun her üzerine şey dönüyor. Şimdi Amerika'da bu 30 yıllık faizle, arkasından da 10 yıllıklar. Çünkü Amerika'da gidip siz 30 yıl fix faizli kredi alabilirsiniz. Başka yerde pek yoktur. Bunlar eğer çökerse o zaman konut piyasası haliyle Amerikan ekonomisinin temeli tamamıyla çöker. Bunu engellemeye çalışıyor. Yani o işte şey faiz yükselmesin diye onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. O iceberg'in tepesindeki konu. Ama asıl dibi bütün Amerikan ekonomisinin temelini bir anda sarsabilecek bir olaydır. Onu engellemeye çalışıyorlar.
2: Peki engelleyebilecekler mi sizce?
0: Engelleyebilirler. Dolar makinesi onların elinde. Bizde değil.
1: Hande Hanım, burada esas başka bir sorun var. Yani bu teknoloji yatırımları nedeniyle şirketler inanılmaz borçlanıyor.
2: Evet. İnanılmaz çok borçlanıyor. Hem kamu borçlu hem özel sektör borçlu.
1: İşte özel sektör inanılmaz ve bunun dışında kalmamak için de firmalar doğru dürüst bir inceleme araştırma yapmadan onlar da teknolojiye yatırım yapmaya başlıyor ve bunların büyük kısmı borçla finanse ediyor. Burada da çok ciddi problem var.
2: Bir borç krizine doğru götürür mü bu hikaye bizi sizce?
0: Ben öncelikle şeyin kokusunu alıyorum. Yani acaba stagflasyona doğru mu gidiyoruz? Çünkü gelen sinyaller, şunlar bunlar hep onu gösteriyor. Bu tabii hep biz Amerika'ya bakıp şey yapıyoruz. Ben yine söylüyorum. Size bir soru sorayım.
2: Buyurun.
0: Amerikan Fed'in başkanının adını biliyorsunuz.
2: Biliyorum.
0: Çin'inkini biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
0: Hiç ilgilenmiyoruz ama hikaye artık oradan kaynaklanacak.
2: Yok, ilgileniyoruz da yani ezberimize yerleşmemiş.
0: Ama o kadar takip etmiyoruz. Amerika bölgesel Fed başkanlarının...
2: Tamam, şimdi şu anda benim bilmem gerekir.
0: Yok, hiç kimse bilmiyor. Kendinizi lütfen, ben hani mecazi olarak size sordum.
1: Hiç o adamcağız ortaya çıkmıyor.
2: Zaten yani. Biz, haberlerde de yok ki.
0: Biz Fed'in toplantısı yapıldı geçenlerde.
1: Jackson Hole'da.
0: Jackson Hole toplantısını takip. Peki biz... Çin Komünist Partisi'nin toplantısını takip ediyoruz. Bütün hikaye orada dönüyor.
2: Onu ediyoruz.
0: Ama çok iyi etmemiz lazım. Evet. Analiz etmemiz lazım, yorumlamamız lazım. Çin Merkez Bankası ne yapıyor falan. Tabii kapalı ekonomiler biraz da onlar ama.
2: Evet. Yani sonuçta, bir fark da var.
0: Sonuçta bizim...
1: Siyah Bey, orada zor.
0: Oraları...
1: O ekonomi kolay değil takibi. Çünkü şeffaf değil.
0: Değil.
2: Evet.
0: Ama öyle veya böyle kenarından bakın, sinyaller...
1: Gayrimenkulde büyük bir kriz oldu. Üstünü örttüler. Bir şey halletmişler falan değil.
0: Ben 2006'da gittiğimde 500 milyar dolar batak kredi vardı, kapattılar. Yani onları hallediyorlar ama yani sonuçta bu şey mevzu iki tarafın birleşmesi ve Amerika'nın da haliyle daha farklı politikalar uygulaması. Yani o borç olayı çok ciddidir.
2: Evet.
0: Süremizin
2: sonuna gelmişiz. Ya ne çabuk geçti.
1: Biz
2: bir saat daha mı gitsek, ne yapsak?
1: Vallahi hiç fena olmaz.
2: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yaşam şahaneydi. Ayhan Beyciğim, Ziya Beyciğim, çok teşekkür ediyorum. Efendim, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

Trump elimizde neredeyse sınırsız mühimmat var dedi. ABD'nin dış ticaret açığı 2025 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Birliği e-ticarette yeni bir gümrük düzenlemesi getirdi. Bloomberg HT'nin faiz anketi sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi %37'de sabit tutması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 28 Ağustos haftasında yaklaşık 250 milyon dolar azalarak 188,2 milyar dolara geriledi.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla devam edeceğiz. Bakalım bugünkü fiyatlamalar ne gösteriyor? Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana kayıplı tamamlıyoruz günü. Bugün de aynı şekilde %0,84'lük bir geri çekilme gördük. BIST 100'de kapanış seviyesi 13.932 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL'de yatay negatif bir seyir var. Euro dolar karşısında %0,41 kadar primde, 1.1635'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsalarında pozitif bir gün geride kaldı. Kapanış itibariyle Londra FTSE %0,70, Paris CAC 40'da %0,07, Frankfurt DAX'da %0,63 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %0,88 prim gördük. ABD borsaları an itibariyle alıcılı. Dow Jones'ta %1,16 kadar bir prim var. S&P 500 %1,11 ve Nasdaq tarafı da %1,51 kadar primli. Tahvil getirilerinde geri çekilme görüyoruz. 4.76 10 yıllık tahvilin getirisi 5 yıllıklarda 4.5 seviyesini görmekteyiz. ABD 2 yıllık tahvilinde ise getiri an itibariyle %4,32 düzeyinde. Son olarak MTI'ye bakalım. Yön yukarıda, altında %2,12'lik bir yukarı yönlü hareket var. 4.474 dolar 46 sentten geçiyor işlemler. Gümüş tarafı da %2,36 primli. Orada da 66 dolar 86 sent seviyesindeyiz. Bitcoin'de %5'e yakın %4,98'lik bir prim var. 81.246 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde yatay pozitif bir trend var. Brent tarafında 95 dolar 64 sent seviyesini görüyoruz. NYMEX ise %0,70 primli. Orada da 91 dolar 65 sentten geçiyor işlemler. Evet, rakamlar böyle. Şimdi hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Sevgili Mehmet Özdemir'den bugünün notlarını alıyoruz.
1: Evet, haftanın dördüncü işlem gününe girerken şöyle bir fiyatlamalardan önce geçtiğimiz cuma günü Jackson Hole Sempozyumunda konuşan Kevin Warsh'un açıklamalarının ardından ve belki de bir miktar daha şahin algılanan açıklamalardan sonra %70'lere kadar çıkan Eylül faiz arttırım beklentilerine geldiğimizde bugün dördüncü işlem gününde kademe kademe aşağı doğru gelen ve şu anda bir miktar daha ki %50'lerin altına gelen ihtimalleri konuşuyor ve belki de bu piyasa fiyatlamalarını yakından takip ediyoruz. Ve şöyle bir cumadan bu yana ne yaşandı diye baktığımız zaman belki beklentilerin altında kalan bir ADP özel sektör istihdamı, ardından New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları ki burada faizlerin özellikle enflasyonun bir miktar daha aşağı gelişinden dem vuran ve belki de faizleri sabit tutma eğiliminde olan açıklamalarının ardından bugün Christopher Waller'ın açıklamalarının da bir miktar daha güvercin algılandığı bir ortam. Dolayısıyla hali hazırda yarınki tarım dışı istihdam verilerine doğru girerken piyasalarda bir miktar daha iyimserlik en azından cuma günkü seviyelere göre bir miktar daha yükselmiş durumda. Şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda kademeli olarak toparlanan altının özellikle gevşeyen dolar endeksinden ciddi anlamda destek aldığını görüyoruz ki dolar endeksi özellikle saat 5 sularında 5'e gelirken 99 seviyesinde bir miktar daha altına geldi ve özellikle yendeki güçlenmeyle birlikte diğer altın, gümüş gibi emtialarda da o tarafta da değer kazançlarını yakından takip ediyoruz. Tabii hisse senetleri de özellikle S&P 500 ve belki de Nasdaq teknoloji sektörü önderliğinde de yukarı doğru gelmeye devam ediyor. En azından haftanın dördüncü işlem gününde. Tabii şöyle bir açıklamalara bakacak olursak Williams'ın özellikle açıklamalarına bir şerh koyduğunda söylemek lazım ki burada 11 Eylül'de açıklanacak olan özel enflasyon rakamlarına ilişkin yorumları ve enflasyonun iyimser gelmesi halinde faizleri sabit tutma eğiliminde olduğunu da söyleyelim. Dolayısıyla hali hazırda bu cuma günü tarım dışı istihdam verileri ve ardından gelecek enflasyon verileriyle birlikte bu ayki FED faiz kararına girerken epey bir veri ve istatistikleri piyasaların göreceğini söyleyebiliriz. Ama şöyle bir diğer tarafa baktığımız zaman ki jeopolitik tarafta oradaki çalkantılar son hızıyla devam ettiğini söyleyelim ki burada her ne kadar Trump İran'a başlatmış olduğu saldırıları çok ciddi anlamda uzatmayacağının mesajlarını verse de bu taraftaki gemi trafiği ve hali hazırda 95-96 dolarlar çerçevesinde olan Brent petrol fiyatları da küresel risk temasını bir miktar daha aşağı yönlü baskı altına almaya devam ediyor ve belki de Wall Street Journal tarafından bugün kaleme alınan makalede özellikle savaşın Hexet özelinde bir miktar daha 2027'ye taşınma ihtimalleri de burada tansiyonu bir miktar daha yüksek seyretmeye neden olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda şu anda faiz arttırım beklentileri her ne kadar gevşese de bunun 100 dolar çerçevesine olası gidebilecek petrol fiyatları karşısında nedenli enflasyon rakamlarını aşağı doğru çekebileceği veya çekmeye izin verebileceği de yakından takip ediliyor olacak.
0: Evet efendim, bu akşam Tatlı Perşembe'nin konukları çok tatlı. Sevgili Özgür Hatipoğlu ve Doktor Tuğberk Çitici ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Perşembe akşamları çok eğlenceli. Öyle de olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarım çok heyecanlılar sizin sorularınızı yanıtlamaya. Hande Demirel TV adresim hem X'ten hem Instagram'dan bu iki değerli beyefendiye istediğinizi sorabilirsiniz. Ama önce ben. Ne oldu da altın yeniden yönünü yukarıya çevirdi Özgür Bey?
2: Öncelikle size teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü biz Tuğberk'le arkadaşız aslında ama çok uzun zamandır birbirimizi görmüyorduk. Burada böyle işte, bizi bir araya da getirmiş
0: uzun
2: oldunuz.
0: Uzun zamandır bir araya gelemeyenleri bir araya getiren program.
2: Aynen. Bunu Mörket'e ve sana da ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Her zaman.
2: Şimdi altındaki hikaye tamamen reel getiriden dönüyor. İlk başta tabii faizlerin, şöyle diyeyim, Jackson Hole'a kadar piyasa faizlerin bundan sonraki süreçte biraz daha aşağı doğru seyredeceğini ve Fed'in de faiz arttırımından uzaklaşıp biraz daha bu seneyi flat geçireceğini, düz geçireceğini zannediyordu. Gelecek senede hatta indirimler olur deniyordu. Çünkü opsiyon fiyatlamalarında da o şekilde bir pozisyonlanma, blok pozisyonlanmalar dikkat çekiyordu. Sonra Jackson Hole'da Kevin Warsh öyle bir şey yok dedi. Öyle olunca bir anda aşağı geldi. Ve tahvil faizleri de yukarı tabii sıçradı ve işte 4.75'lere falan geldikten sonra iki gündür biraz aşağı geliyor. Onunla birlikte iki gündür altın ve gümüş de yukarıyı tekrar deniyor. Yani dikkatli bakılırsa tahvil faiziyle altın ve gümüşün tamamen ters korele çalıştığı gün bazında bile şu anda görünüyor. Yani altın ve gümüşün fokuslandığı yer şimdilik burası. Ama şunu unutmamak lazım. Yani zaman zaman bu önemli bir faktör olmakla birlikte zaman zaman kıymetleri trade edenler farklı dinamiklere odaklanabiliyorlar. Farklı şeyleri fiyatlayabiliyorlar. Geçmişte bu vardı. Hı hı. Hani faiz hiçbir yere gitmezken veya yatay kalırken bile altının çılgın gibi yükseldiğini gördük. Hani ikisi farklı dönemler. O yüzden karışıklık olmasın. Şimdi bir süre ben zannediyorum ki faizler daha fazla yukarı gitmez. Buralar iyi yerler gibi görünüyor. Aşağıda hızlı gelmez. Aynı mantıkta da altın için bakarsak yani yukarı doğru çok hızlı koşmaz ama sanki bias, yani eğilim diyelim, altında yukarı doğru. Hala o pozisyonlanmalar, hani CFTC kod raporunda da görüyoruz. Büyük spekülatörler, asset managerları, varlık yöneticileri altını zaten Mayıs'tan bu yana yavaş yavaş toplamaya başlamışlardı. Orası devam ediyor. Yani eğilim yukarı diyebiliriz.
0: Gümüş için de aynı şeyi söyler misin?
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Ama şunu unutmayalım. Şimdi altının bir sürü dinamiği var. Gümüşün de dinamikleri var ama altın kadar güçlü değiller. Yani mesela hep geçen senelerde ne konuştuk, değil mi? Merkez bankaları çılgın gibi altın aldılar.
0: Evet.
2: Hiç konuştuk mu merkez bankaları gümüş aldı diye? Konuşmadık. Niye? Çünkü gümüş almıyor merkez bankaları. Yani o balinalar orada yok. Gerçi zaten gümüşün piyasası da o balinayı kaldıracak kadar büyük değil. Gümüşün en büyük driver'ı, sürücüsü sanayi ihtiyacı,
0: evet.
2: Endüstriyel ihtiyaç, talep. O yıllardır hiç değişmiyor diyebilirim sana. Dolayısıyla altın giderse altına şöyle bir eliyle takılıyor. Altın gittiği zaman yay gibi sonra yerinden fırlıyor. Hı hı. Onun haricinde gümüşün tek başına gideceği bir ortam pek az rastlanır.
0: Peki bu yapay zeka, işte o şirketlerin yatırımı vesaire derken arzı da daha az olan gümüş için yeni, hı hı, fırsatlar var hikayesine ne diyorsun?
2: Şimdi bunu şöyle cevaplandırayım. Evet, teknolojide, yüksek teknolojide aynı şey altın için de geçerli. Cep telefonlarında var falan filan. Gerçekten de bazı çok küçük, yüksek iletkenlik gerektiren devrelerde bu tür metaller kullanılıyor. Ama bunu şöyle örneklendireyim. Bundan 5 sene önce falandı. Biz yine yayınlarda şunu konuşuyorduk. İşte solar enerjide, güneş enerjisinde, güneş enerjisinde

0: panellerinde gümüş kullanılıyor. Gümüşe talep çok çok artacak. Gümüş şöyle gidecek, böyle gidecek diyorduk. Yani gitti de ama ondan gitmedi. Niye biliyor musun? Çünkü aynı zamanda bu teknoloji de öyle bir gelişti ki eskiden harcadığın şeyin, gümüşün çok daha azıyla aynı şeyi yapar hale geldin. Dolayısıyla sürümün arttı ama kullanım miktarın azaldı. Şey başına, malzeme veya ürün başına diyeyim. Dolayısıyla genel toplamda gümüş talebinde çok büyük bir artış olmadı. O yüzden o dinamik işe yaramadı. Hani bu yine yarı iletkenlerdeki vesaire gibi konulardaki şeyler, gümüş talebi yine bence bununla kalır diye düşünüyorum.
1: Şimdi sevgili Tuğberk, tüm dünya tahvilleri konuşuyor. Küresel tahvil satışlarını konuşuyor. Hikaye Amerika'da başlıyor elbette ki. Şimdi her şeyin artık tahville korelasyonu var. Ama ters, ama düz. O net. Yani belki önceki dönemlerde bunu görmedik ama işte bakın Bitcoin bile bugün geldiği noktaya. Dolayısıyla o taraftaki hikayeyi iyi anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Özgür dedi ki o tahvil faizleri daha da yukarı gitmez. Acaba öyle mi? Bunun için neler oluyor? Ne tip müdahaleler belki de yapılıyor? Ve bundan sonraki dönem için hatta öyle bir noktadayız ki her şey korele dedim ya, hisse senetleri tarafına bile bir düzeltme getirebileceği, oradaki getiri yükselişlerinin konuşuluyor ve hikayeyi o tarafa doğru yönlendiriyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun tahvil ve hatta bono tarafındaki bu mevcut hareketi?
2: Aslında piyasadaki akıllı paranın baktığı sabit getirili menkul kıymet, yani tahvil getirileri. Tahvil getirilerinde iki tane unsur var. Birincisi ABD-İran savaşı. Piyasa bu noktada bu işin çok kısa sürede çözülmeyeceğini fiyatlıyor. Tahvil için bu ana unsurlardan bir tanesi. İkinci olarak da Amerika'da enflasyon yüksek, enerji maliyetleri yüksek. Bundan dolayı Amerika'da enflasyon var. Fed faizi indirmeden veya faizle ilgili bir aksiyon almadan bunu düşürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Fed bir faiz artışına gidecek. Bir bacak savaş tarafı, diğer bacak da Fed'in faiz artışına gitme beklentisinden dolayı biz Amerika'nın 30 yıllığında 5.20'lerin üzerinde fiyatlamalarında bulunuyoruz. Amerikan 10 yıllığında 4.70'lerin üzerinde bulunuyoruz. Ve piyasada yavaş yavaş, hani Özgür abinin dediği gibi, daha yukarısı için şunu referans alıyor. Bu belki bir %5'e kadar değebilir. Ama %5 10 yıllıkta zaten gördüğümüz seviyeler miydi? O 5.02, 5.03'ler test edilmişti. Evet, görülebilecek durum. Ortam da buna müsait mi? Müsait. Ama bu ilave marjinal olarak benim piyasalarda hisse senedinden diğer varlıklara veya da dolara karşı diğer varlıklarda katastrof bir satışa geçmem için bir neden mi? Hayır diyor. Piyasanın algısı ne zaman değişecek? Ne zaman Amerika'nın 10 yıllık, ya Amerika-İran savaşında işte 27 Ekim'deki İsrail seçimi önemli. Daha sonra Amerika'daki ara seçim. Ara seçimden sonra piyasada sanki şöyle bir algı var. Trump daha güvercin olacak. Hmm. Orta Doğu'yu çok böyle güllük gülistanlık bir hale getirecek gibi ama hani yüzyıllar boyunca imparatorluktan, hani Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Pers İmparatorluğu'na kadar Mezopotamya'da hani çok da hayırlı bir şey olmuyor. Yani bu döngüler yüzyıllık şekillerde değişiyor. Dolayısıyla bu dinamiklere de bakınca piyasa 5'in üzerine şimdilik fiyatlamıyor. Hmm. Hani bu iş daha en kötüye ne zaman gider? 5'in üzerindeki algı oluşmaya başladığı zamanda. Çünkü bu S&P'nin temettü verimiyle kıyaslanıldığı zaman da temettü verimi 5'in altında kalıyor. Bu hisse senetleri için belki çok sert satışlar değil ama yukarı yönlü gitme momentumunu sınırlıyor. Tahvil getirisi yukarı yönde olduğundan dolayı güçlü dolar temasını aslında teorik olarak destekliyor. Ama FED hani diyor ya, benim kurla alakalı bir hedefim yok. Aslında merkez bankalarının genel söylemi, Trump o zaman ben bir şapkadan tavşan çıkartayım, ne yapayım? Japon yenine müdahale edeyim. Ortak Japon yenini devreden çıkartayım. Onu faiz artışlarına zorlayayım. Ki zaten 18 Eylül'deki toplantıda borç tarafında 25 puanın üzerinde de bir faiz artışı beklentisi kuvvetli. DXY'yi nasıl aşağı çekebilirim? Japon yenine bir şekilde müdahale edeyim. DXY'yi 99'un aşağısına çekti. Anlık olarak bir rahatlama yarattı. İşte o kıymetli metaller, hisse senetleri, dolara karşı diğer varlıklarda yukarı yönlü bir hareket oldu. Aslında piyasa adapte olmuş durumda. Çünkü biz bakıldığı zaman da faiz arttırma ihtimallerine ilişkin kontratlar alınıp satılıyor. Bu kontratları alıp satanlar da piyasa profesyonelleri. Yani piyasa profesyoneli bir açıklama geldiği zaman da Eylül toplantısındaki beklenti %70 ihtimale çıkarıyor CME tarafında. Bugün FED'den işte %2'lik faiz enflasyona ulaşmak için nötr faiz bizim için yeterlidir denildiği zaman da bu 60'lı seviyelere doğru çıkıyor. Aslında hani piyasa bunu kendi belirliyor, kendi yukarıya çekiyor hatta kendi aşağıya çekiyor.
1: Evet,
2: zaten FED Başkanı Walsh'ta ne söylemişti? Özellikle futbol oyununa referans alıp hakem benzerinde hani topla oyna, hakem bak, hakem benim diyor. Yani son sözü ben söyleyeceğim diyor. Sen istediğin kadar bir beklentiye gir. Zaten bir yönlendirme yapmıyorum. Piyasada dolayısıyla böyle faiz ihtimali %70'lere çıkardığında dur diyor, ben bir aşırılığa gittim diyor. Biraz bir onun bir köpüğünü alayım. Çünkü farklı açıklamalar geliyor. Ona göre bir optimal dengesini buluyor. Ama ez cümle tahvil tarafında piyasa şu anda 10 yıllıkta özellikle %5'e kadarlık bir hareketi önden satın almış durumda. 5 sonrasını şimdilik düşünmüyor. Onun için de ABD-İran savaşının gerçekleşmesindeki durum ne hale gelecek? İkinci olarak da Trump hiçbir şey yapmadan galon fiyatını nasıl düşürecek? Evet, Venezuela'yı OPEC'ten çıkarmak için arz yönlü sıkıntıları devreye alıyor, bir şeyler yapıyor ama ki size de Açıl Bey ile Fatih Birol'un önemli bir röportajı vardı.
1: Evet,
2: hani
1: evet.
2: Orada kısa vadede bu işin çözülmeyeceğinin çok net bir şekilde Fatih Bey de aslında vurguladı. Amerika bunun için ne yapıyor? İşte petrolü karadan taşıyacağız diyor. Hürmüz'ü değersiz kılacağız diyor. E bunu nasıl değersiz kılacaksın? Demek ki ara seçimden sonra da sen İran tarafında beklemediğimiz bazı şoklar olacak. Dolayısıyla tahvilde özellikle hani Amerika'nın 10 yıllığında 4,5'un altında bir hareketin olma ihtimali oldukça zayıf. Yani bu enflasyon, FED veyahut da savaş temasında bir değişiklik olmadığı sürece. Bu aşağı yönlü hareket de ihtimali zayıf olduğundan dolayı Amerikan hisse senetlerinde yukarı yönde biraz sınırlanmış olacak ama bu yine bir katastrof satış da getirmeyecek. Yani optimal bir dengede sadece yukarı yönlü harekete sınanacak. Bu ne anlam ifade ediyor? İşte %2'ye, %3 veya üzerinde düştüğü zaman da piyasa bunu bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Özellikle teknoloji, yapay zeka temasında bu döngü devam edecek. Amerika'daki bir enflasyon. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam 55 bin bekleniyor terminal seviyesinde. İşte en düşük -20 binlerde yine bekleyen birisi var. Sıfır bekleyen var. En yüksekte de 125 bin bekleyen var. O 55 bin, 50-60 binden böyle tatlı nokta. Ne resesyon var, ne aşırı ısınma var. Tam o Fed'in bize terminolojiye soktuğu soft landing dedi. Yani yumuşak iniş. Amerikan ekonomisi gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Ondan sonra da enflasyon verisini görüp en sonunda da Fed'in faiz kararı. Orada da kuvvetle muhtemel Eylül'de de bir şey yapmayacak, pas geçecek. Hatta yılın sonuna kadar da bizim beklentimiz herhangi bir faiz artışı olmaması yönünde.
1: Vallahi evet. Şiir gibi konuştun. Özgür de böyle kafa sallıyordu. Zannediyorum
2: evet.
1: Aynı fikirdesin.
2: Hemen
1: ama
2: hemen
1: özellikle hisse senetleri tarafına ilişkin beklentini merak ediyorum. Yani bütün bu kargaşanın içerisinde evet şu anda beşler fiyatlandı diyelim. Ama Kasım'da seçimler var ve o seçimlerde galon fiyatlarını düşüremediği sürece Trump'ın işi zor görünüyor. Evet yine yerinde durabilir ama eski kuvvetiyle durmaz. Tabii burada nasıl bir psikolojik reaksiyon gösterecek kendisi bilmiyoruz. Zira değişik kafada. Hürmüz'ü Besant diyor ki çöp olacak. O diyor ki adı Trump olsun. Böyle değişik yani. O yüzden öngöremiyoruz onu. Ama
2: evet,
1: kuvvetli bir ivme var. Öyle veya böyle bu yapay zeka şirketlerinin o muhteşem şapşahane olağanüstü süper şirketlerin taşıdığı bir ivme var o tarafta. Her
2: doğru
1: şeye rağmen o ivmeyi koruyabilecek mi ABD hisse senetleri? Ne diyorsun? Yani bizim beklentimiz oradaki performansın aslında genele yayılmasıydı ama onu hala görebilmiş de değiliz bu arada.
0: Evet. Şimdi bu faiz ortamı bu kadar güçlü olduğu sürece hisselerin bir yere gitmek için pek bir imkanı yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bunu izleyenler diyecek ki yani temettü mü kaldı diyecekler ama şimdi anlatacaklarımı duymak lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Faizin 4.70-4.80 aralığında olduğu koşulda yani şu anki cari durumda S&P 500 endeksinde temettüsü bu oranın üzerinde olan hisseler sadece %4 oranında. Geri kalanın hepsinin temettüyü daha az kalıyor. Şimdi bu birinci konu. Peki temettü o kadar büyüme hissesi varken temettüyü ne yapayım diyorsanız onu da şöyle düşünmek lazım. Son sanırım 30 senelik süreç içinde S&P 500'ün %1000 getirdiği bir ortamda aldığı temettüyü tekrar S&P 500'e yatırım yapan, piyasaya yatırım yapan bir yatırımcının getirisi %1700 olmuş. Şimdi birisi %1000, birisi 1700. Yani neredeyse iki katına yakın. Tamam mı? İşte temettü getirisi burada önem kazanıyor. Yoksa hani bizim gibi küçük pozisyonlar taşıyan insanların, bireylerin için, bireyler için o temettü getirisi bir şey değil. Ama büyük portföylerde, uzun dönemlerde bakıldığında aslında sizin capital gain dedikleri, yani sermaye iradından, hisse artışından, hissenin değer artışından kazandığınıza yakın aslında temettü getiri elde edebiliyorsunuz uzun yıllarda. Şimdi uzun yıl dedim mi Amerikan piyasası buranın baş tacı oluyor. Ve eğer temettü işini bozacak bir dinamik kalıcı olursa o zaman bir kere piyasalar bundan hoşlanmayacaktır. Ama Tuğberk'in dediği gibi ben de burada aşağı doğru kırılacak bir ortam hemen hemen hiç görmüyorum. Fakat yukarı da gidecek bir ortam görmüyorum. O yüzden portföylerde net bir şekilde yaklaşık 1,5-2 aydır ya pozisyonları coverlıyorum ya işte bazı sektörler var. Onlarda yapacaklarını yaptıklarını düşündüğüm için artık çıkış yapıyorum vesaire.
1: Hangi sektörler mesela?
0: Mesela sağlık sektörü yapacağını zaten yaptı. Yani bundan 4 ay önce falandı, 3 ay falan önceydi. İşte Bloomberg'un çok güzel bir gösterimi var. O gösterimde en az tercih edilen hisse grubu sektörüydü. Ama o zamandan belliydi zaten. Çünkü orada bir cycle var, döngü var. Ve döngünün bu sol alt kuadrantındaydı. Yukarı çıkacağı belliydi. O zaman mesela alınan hisseler gerçekten çok çok hani 3 ay içerisinde çok anlamlı return'ler getiriler elde etti. Ve şimdi onları yavaş yavaş elden çıkartma zamanı mesela sağlık hisseleri. Finans hisseleri keza aynı şekilde bankalar hatırlarsanız geçen ay falan hep yeni yüksek rekorlar yaptı.
1: Evet.
0: Ama artık yapmıyorlar. Çünkü onlar da yapacaklarını bir süreliğine yaptılar. Nasıl ki bundan 2 ay önce yarı iletkenler hani %100'ler, evet, 200'ler gitmişlerdi, yapacaklarını yaptılar, şimdi bir şey yapamıyorlar. Aynı onun gibi. Dolayısıyla şimdi burada hani bir döngü var. O US döngü... Çok pardon.
1: Çok güzel.
0: Çok pardon.
1: Ne diyor?
0: Alarmı çalıştırdı.
1: Var. Peki yeni döngüde neler var?
0: Yeni onu döngüde, evet, yeni döngüde neler var? Şimdi gördüğüm kadarıyla piyasa biraz defansa çekilmeye çalışıyor ve bir kere bu hani 3 ay 2 ay öncenin yarı iletkenleri şu anda hiç alınacak hisseler değil. Faiz bu kadar yüksekken sermaye ihtiyacıyla büyümeye çalışan bu şirketleri almak doğru bir fikir değil. Alırsın, zarar etmeyebilirsin, zaten çok düştüler. Ama parayı boşa yatırırsın. Yani senenin 2 ayı daha senin paran orada boşa yatar. Hani yıllık performansını düşürürsün. Ama onun yerine mesela gördüğüm kadarıyla şeyler yavaş yavaş altyapı utility dedikleri altyapı hizmet sektörleri gitmeye başladı. Onu alıyorlar. İşte materials dedikleri işte hani ham madde diyeceğim ama aslında hepsi ham madde değil ama ben yine onu ham madde olarak söyleyeyim. Ham madde sektörleri iyi gitmeye başladı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da savunma sanayi iyi gitmeye başladı. Özellikle Avrupa'da savunma sanayi hisseleri daha iyi olmaya başladı. Ve bu hareketin daha bitmesine var. Yani şu anlarda bile oralarda fırsatlar var gibi görünüyor. Ama bu hani işte aman bilmem ne mikroçip yapmış işte 10x 5x falan filan, oralar çok uzak artık şu anda. Hani bir en azından 2 ay kadar hani faize o kadar zaman veriyorum bu arada. Hani ondan 2 ay diyorum.
1: O 2 ay. 5'e ulaşmasına 2 ay mı veriyorsun?
0: Yok, ben 5'e gidebilir ama geri gelmeye başlamasına 2 ay sonra falan 2 ay 3 ay içerisinde geri dönmeye biraz çekilmeye başlar diye düşünüyorum. O yüzden öyle söylüyorum. O zamanlara kadar bu büyüme hisseleri, teknoloji hisseleri çok parlak değil, onu söyleyebilirim yani.
1: Sen ne diyorsun Tuğberk? Senin portföyünde hangileri gül açıyor?
2: Tartışmasız yapay zeka ve teknoloji. Çünkü neden? Hem alıcı hem de satıcı tarafından o kadar rahat ki, yani hiçbir analiz yapmadan birisi seni arasa yapay zeka teknoloji hisse senedi var. Geçmiş dönemde 5x 10x yaptı Özgür abinin dediği gibi. Hemen beyine dopamin çalışıp alman için çok rahat. Benim için de satmam için çok rahat. Bir analiz yapmana da gerek yok. Ve hatta sürekli aynı döngüyü tekrar ettiğin zaman da bir momentum var. Dolayısıyla yapay zeka teknoloji şu anda böyle. Yani gözünü kapa. SafeBet dedilen en güvenli yatırım yapabileceğin araç şu anda Amerikan hisse senetleri tarafında o. İkinci olarak da savunma tarafı. Çünkü özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Putin'in özellikle kendi politik devamlılığını sağlayabilmesi açısından Ukrayna savaşını biraz daha tırmandırması gerekiyor. O da eşittir Polonya, oradan 2. Dünya Savaşı reflekslerinden kıta Avrupa'sında bir risk olduğundan dolayı bu savunma sektörünü desteklemeye devam edecek. Yani bu nasıl ABD-İran Savaşı bir anda çözülmeyecekse, oradaki hani bu Amerikalıların eski Dışişleri Bakanı Colin Rice'ın bir makalesi vardı ya, 16 tane ülkeyi Orta Doğu'da yeniden dizayn etme şeklinde. Amerika orada bulunmaya devam edecek. Dolayısıyla bu Avrupa tarafı için de bir risk oluşturacak. Zaten Trump Avrupa'yı sürekli tehdit ettiğinden dolayı milli gelire %5 oranındaki payı öde diyor. Ben çıkarsam sen tamamen Rusya'ya karşı yalnızsın diyor. Bu kıta Avrupa'sındaki, yani daha doğrusu Avrupa tarafındaki savunma sanayi şirketlerini ve Amerika tarafındaki savunma sanayi şirketlerini de Avrupa'ya tedarik sağlayacak. O çünkü artık eski Almanya'nın tank veyahut da silah sanayindeki üretim gücü etkin bir şekilde değil. Onu özellikle Türkiye çok etkin bir şekilde bozuyor. Yani Bilgemler geldikten sonra Almanya, Fransa eskisi kadar artık korvet satamıyor. Rey sınıfı denizaltı satamıyor. Dolayısıyla bunları kim orada besleyecek? Amerika besleyecek. Ve onun için mesela Amerika neden Güney Çin Denizi tarafından çekildi? Birçok cepheye bölündüğünden dolayı onu da sağlayabilecek. İşte Patriot'ından veyahut da askeri unsurlarına yeterli olmadığından dolayı üretim kapasitesinde es veriyor, duruyor. Yani bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Patriot füzelerinde yeterli kapasitede üretemiyor, tedarik açığını sağlamıyor. İran Savaşı'nda biraz geri durduğu zaman da mühimmat tamamlamaya çalıştı. Bir taraftan da Avrupa'yı beslediğin zaman da ne kadar büyük bir askeri güç olsan da bunu sağlamaz. Bundan dolayı savunma sanayi tarafındaki hikaye kısa sürede bitmeyecek. Orta periyotlu olarak devam edecek. Bir de farklı olarak sektörler tarafında şu anda dünya çocuklar üzerinde oyunlara, yani oyun içinde oyun satmalara daha fazla odaklandığından dolayı özellikle yazılım tarafında işte 6 yaşla 13 yaş arasında işte başta Rockstar olmak üzere, Minecraft olmak üzere değişik bu oyunlara oyun yazılımı sağlayan, bu yazılımı yapan veyahut da oyun içinde oyun satın alma, oyun içinde bir servis satan firmaların daha ön planda olma potansiyeli devam ediyor. Çünkü çocukların da bizim gibi ülkelerde evde oturma süreleri daha fazla olduğundan, yalnızlaşmaları daha fazla olduğundan dolayı imkanı olanlar, işte PlayStation, imkanı olamayanlar tabletle beraber evde kalma süreleri daha fazla oluyor. Bu Amerika için de daha geçerli olmaya başladı. Kıta Avrupa'sı için de geçerli olmaya başladı. Onlar da daha fazla evde oturuyorlar. Dolayısıyla
0: o şirketleri hiç sevmiyoruz, sözünü balla keseyim. Hiç sevmiyorum o şirketleri. Niye sevmiyorum?
1: Yani çocuklar da kitleniyor.
0: Savaş veriyoruz evde. Ben almamaya çalışıyorum ve gerçekten direniyorum bu konuda. Evet, çünkü onları ama orada oturtmamak için hani her şeyi yapıyoruz zaten. Hani dışarı çıkartıyoruz onlarla birlikte spor bilmem ne falan. Fakat bir bakıyorum baba işte bilmem ne gördük bilmem ne falan filan. Yani beni öldürüyorlar ama aslanlar gibi savaşıyorum.
2: Evet, ya biraz zor bir süreç oluyor.
1: Yani çok özellikle kötü ya. Zaten sokakta açısından oynama filan kalmamıştı da. Evet. Şimdi yani bıraksan öyle kilit hiç hareket etmeden durabilme şeyleri var.
2: 24 saat aralık. Tabii. Zorunlu ihtiyaçlar.
0: aynen.
2: 24 saat oyun başında
0: kalkmadan orada oturabiliyorlar evet. Yani.
1: Ay arkadaş gerçekten. Yeme içmeyi de bırakıyorlardır. O yüzden zorunlu ihtiyaç da kalmıyordur. Çok kötü ya.
0: Yeme içme hiç saatleri kaydı zaten. Normalde işte hani kaçta yiyorsa en azından 1,5-2 saat sonraya kayıyor. Çünkü o kadar süre daha dayanıp artık kazındığı zaman kalkıyor oradan.
1: Anne babalar mı, oyun şirketleri mi?
2: Kapital sistem her zaman.
1: Anne babalar versus oyun şirketleri karşı evet karşıya. Ama bence oyun şirketleri karşısında kazanamazsınız yani. Çok
2: kapital
1: zor
2: sistem kazanmak çok mümkün değil.
1: Sinan Atala sormuş. Özgür Bey ve Tuğberk Bey Amerikan enerji hisseleri için ne düşünür acaba? Tuğberk ne diyorsun?
2: Enerji tarafında hani şu kısa periyot zamanında ön planda olmazdım. Belki Avrupa'daki gaz fiyatlarının 2023'ten beri zirveye çıkması ve Amerika'nın aslında şu anda çok güzel yaptığı bir şey var. LNG yani sıvılaştırılmış gazı eski usul tankerlerle yüklüyor, kıta Avrupa'sına getiriyor. Biraz LNG tarafına bakmakta fayda var. Çünkü Rusya gaz tarafında sıkıntı çıkaracak. Avrupa'nın şu anda gaz stokları yeterli seviyede değil. Dolayısıyla nasıl takip edilir? Biraz Avrupa'ya ilişkin uzun perspektifli küresel ısınma, meteoroloji raporları gelmeye başladığı zaman da beklenenden daha soğuk bir kış geçirme potansiyeli varsa kıta kıta Avrupası tarafında. Amerika'da özellikle LNG işi yapan enerji şirketlerine
1: ne bakardım. Yapacağız? Bir de meteorolojinin raporlarını mı takip edeceğiz Tuğberk? Yeterince ediyoruz şey vallahi. Takip etmiyormuşuz gibi.
2: Ama para kazanmak kolay değil.
1: Özgür para kazanmak dediğim, kolay değil.
2: O tatlı dönem artık bitti. 5X, 10X'di. Hiçbir şey yapmadan aldım.
1: Vallahi
2: 10X kazandım.
1: Vallahi doğru söylüyorsun. Neyse ediyoruz ki yapay vallahi. Zeka var. Biraz oradan yardım alırız diye düşünüyorum. Evet, sen ne diyorsun enerji hisseleri için?
0: Vallahi enerji hisseleri, şimdi ben demin mesela onları bilerek saymadım. Çünkü enerji hisseleri şundan dolayı bu İran meselesi yüzünden çok güçlü giden bir enerji sektörü var. Hı hı. Halbuki onlar da aslında düşmeye başlamışlardı ama şimdi petrol fiyatları yükseldiği için enerji hisseleri de zaten enerji sektörü dediğin yer aslında hepsi petrol hissesi sayılıyor. Petrol ve gaz hissesi. Orada iyi bir performans.

0: için değil ama dünya piyasaları için kaybetti. Belki İran konusu da böyle olur, bilemiyorum onu ama orada petrol konusu zayıfladığı an değişecek bir sürü dinamiklerden bir tanesi de enerji şirketlerinin durumu. Sattıkları ürün sonuçta bu kadar kıymetli olmayacak. Hı hı. Şimdi ama orada bence dikkat edilmesi gereken, trade edilmesi gereken şey direkt olarak hisse, enerji hisseleri değil. Daha çok crack spread dediğimiz bir hikaye var orada. Yani bir varil petrol rafineriye girdiğinde onun içinden çıkan işte dizel, benzin vesaire ısınmak için kullanılan kalorifer yakıtı gibi hikayeler. Onların ne kadar fiyata çıktığı, kaç oranda çıktığı. Şimdi bu crack spreadler çok açılmış vaziyette ve dizel fiyatları Türkiye dahil, Amerika'da da her yerde çok acayip fiyatları artmış durumda. Ve petrol ile ham petrol ile dizel arasındaki spread çok açılmış vaziyette. Belki burada doğru oyun acaba işte ne bileyim bir işte Exxon'u alsam mı satsam mı'yı bulmaya çalışmaktan ziyade o spread üzerine bir iş yapmak olabilir. Yani spread'in ilerleyen zamanlarda daralacağına yönelik bir pozisyon almak bence daha güvenli bir bet olurdu. Öyle söyleyeyim. Bunu yapmak için hani future kontratlarıyla da çalışılabilir. Rafineri şirketlerinin kar marjı çok yüksek tabii şimdi. Rafineri şirketlerinde aşağı yönlü pozisyonlar alınıp petrol eksplorasyonu yapan şirketlerde yukarı yönlü pozisyon almak o spreadin daralmasına yönelik bir pozisyondur. Biraz profesyonel bir iş bu.
1: Gerçekten
0: aslında.
1: Gerçekten profesyonel. Hayatı zorlaştırdın şu anda. Ben koptum yani. Siz de durumdasınız. Rocket Lab takip ettiğin bir hisse mi?
0: Evet.
1: Emre Bey soruyor. Acaba görünümüne ilişkin ne düşünür Özgür Bey diye.
0: Şimdi Rocket Lab en son yanlış hatırlamıyorsam bir çalışması, onların ortak başka bir şirketle yaptığı çalışması çok iyi gitmemişti. O yüzden de diğer birçok uzay firması gibi yani uzay araştırması, uzay geliştirmesi yapan şirketlerle birlikte aslında hisse grubu olarak düşmüşlerdi. Hı hı. Ama şimdi mesela o demin bahsettiğim döngüsellik grafiğinde Rocket Lab mesela şeyde en az tercih edilenler arasında ama kuadrantta yukarı doğru gidiyor. Kuadrantta sol üst köşeye çıktığı zaman umut vaat edenlere geliyor. Sağ üstte leading dediğimiz önde gidenler, herkesin portföyüne bu almak için yarıştığı hisselerden
1: yani
0: olacak.
1: Yani şimdi zamanı mı onu almak
0: şu anda
1: için, öyle mi
0: bana
1: diyorsun?
0: Sorarsan zamanı. Yani portföyde yoksa alma zamanı, varsa belki yeni pozisyon eklenebilir vesaire vesaire. Yani şimdi orada şöyle bir hikaye var. Sanki onu şey gibi düşünmek lazım. SpaceX'in biraz daha küçüğü gibi düşünmek lazım. SpaceX daha büyük gönderiyor. Bu biraz daha küçük şeyler gönderiyor. M'ye çalışıyor yani. Ama sonuçta iş dünya oraya kayıyor. Yani uzayda savunma sanayi de oraya kayıyor. Hani tank top tüfek değil de yine yukarıdan yapılacak işlere kayıyor.
1: Peki. O zaman küçük bir mola. Siz de dinlenin. Sizlere güzel bir röportaj sunacağım efendim. Çok sevgili arkadaşım Ufuk yapmış bu röportajı. Novanesis Türkiye Ülke Müdürü Pınar Tunçkol'la. Ufuk Olgun Hürmüz'deki enerji krizini soruyor. Ve aynı zamanda bu krizin etkilediği sektörleri, gübre bunların başında. Önemli değerlendirmeler sizinle paylaşmak istiyorum. Peşi sırada kısacık bir reklam izleyelim, dönelim. Sonra sizin sorularınızla kaldığımız yerden devam edelim.
2: Öncelikle Hürmüz krizinden bahsederek başlamak istiyorum. Malumunuz Hürmüz kriziyle birlikte dünya enerji piyasaları alternatif rota arayışlarına girdi. Biyoçözümler burada alternatif yakıt sağlayabilecek bir alan olarak ortaya çıkan bir sektör. Sizin bu konudaki çalışmalarınız ne yönde? Aynı zamanda küresel piyasalarda, küresel enerji piyasalarında biyoçözümlerin enerjiye nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?
3: Evet, maalesef Hürmüz krizi birçok endüstriye çok yakından etkileyen enerji endüstrisini sıkıntıya soktu. Son dönemde zaten Türkiye'nin aldığı bazı kararlar ve yaptığı yatırımlar özellikle enerjinin çeşitlenmesi yönündeydi. Bu anlamda biyoenerjinin birazcık daha farklı bir gözle ele alındığını söyleyebilirim. Geçmiş yıllarda farklı sürdürülebilir enerji kaynaklarına artan ilgiyi şu anda biyoyakıtlar tarafında da daha fazla olduğunu görüyoruz. Burada bizim için önemli olan Türkiye'nin hali hazır.

0: sahip olduğu ham maddelerle kendi kaynaklarını üretebilen bir duruma gelmesi, bu şekilde yurt dışında yaşanan ya da farklı yerlerde olan krizlerden daha az etkilenebilir hale gelmesi ve bunun ekonomik etkilerini de daha az görmesiyle ilgili. Biyoyakıtlar aslında çok çeşitli alanlarda fayda sağlayabilir. Bunların içerisinde sürdürülebilir hava yakıtlarından tutun da biyoetanol üretimine kadar çok farklı alanlar var. Dünyadaki trendleri incelediğimizde özellikle değişik ülkelerde farklı harmanlama kurallarıyla birlikte biyoyakıtların günlük hayata daha da fazla adapte olduğunu görüyoruz. Biz de burada bir teknoloji paydaşı olarak gerek bu üretimi Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlayan ya da gerçekleştiren firmalara desteğimiz, gerek bu konuyla ilgili akademiyi, kamu otoritelerini bilgilendirmek açısından yürüttüğümüz faaliyetlerle katma değer sunmaya çalışıyoruz.
1: İşin bir de gübre boyutu var. Hürmüz kriziyle birlikte gübre de büyük bir endişe kaynağı oldu piyasalarda. Bu konuda sizin uygulamalarınız neler? Türkiye bu konuda nasıl bir potansiyele sahip?
0: Türkiye dünyadaki çok büyük tarım ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın 7. büyük tarım ülkesi, Avrupa'nın en büyük tarım ülkesi olduğunu söylüyoruz. Tabii ki gübre buradaki çok büyük bir girdi. Gıda güvenliği açısından da oldukça önemli. Burada bizim sağladığımız çözümler hem toprak sağlığı hem de bitki sağlığı açısından fayda sunuyor. Aynı miktarda alandan daha fazla bitki üretiminin sağlanmasının yanında, yani verimliliği arttırırken, burada sürdürülebilirlik açısından da fayda gösteriyor. Toprağın daha az yaralanmasını, daha uzun süre daha verimli kalmasına yardımcı oluyor. O anlamda da tarımsal faaliyetlerde hem çiftçilerin bilgilendirilmesini sağlarken hem de bu alanda çalışan firmalarla işbirliği halindeyiz.
1: Türkiye'de biyoçözümler pazarının 2035'e gelindiğinde 10 milyar euronun üzerine çıkmasını bekleyen bir raporunuz var. Bu konuda Türkiye'nin önceliklendirmesi gereken biyoçözümler konusunda politika adımları nedir? Ve siz küresel olarak faaliyet gösteren bir firmasınız. Türkiye'yi burada nereye konumluyorsunuz?
0: Öncelikle şunu söylemem lazım. Türkiye'nin son yıllarda gerek yeşil dönüşüm alanında gerekse gıda sanayiinde aldığı bazı kararlar ve ortaya koyduğu çerçeve son derece umut vaat ediyor. Yani aslında biz doğru bir çerçeveyi çizmiş noktadayız. Bu çerçevenin içinin birazcık daha şekillendirilmesi gerekiyor. Neden bahsediyorum? Tarımsal faaliyetlerde kullanılan biyolojik ham maddelerin artırılması için akademi, politika yapıcılar ve özel sektörün bir araya gelip buradaki Ar-Ge faaliyetlerini daha da hızlandırılması buradaki gördüğümüz en önemli adım olacaktır. Bir diğer alandaki söyleyebileceğim de özellikle tarımsal faaliyetlerde tabii ki istihdam konusu. Çünkü biz bu rapor yayınlarken baktığımız parametrelerden bir tanesi de istihdamdı. İstihdamındaki artışın çok büyük bir kısmının tarımdan geleceğini öngörüyoruz. Neden? Çünkü tarım birçok farklı endüstrinin de girdisi aynı zamanda. Yaklaşık istihdam artışının %55'inin tarımdan geleceğini görüyoruz. Bu beni şu anlamda da çok mutlu ediyor. Çünkü tarımsal istihdamın artması demek aslında bu inovasyonun şehirlerden kırsala yayılması demek. Hem iş gücü anlamında bilgilendirirken hem kırsaldaki bu aktivitenin artması biyoçözümlerin sadece sanayiyi destekleyen bir inovasyondan olmanın ilerisine götürüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.
1: Firmaların en büyük endişelerinden biri sürdürülebilirlik konusunda karlılıkla bir uyuşmazlığının olabileceği konusu. Siz bu konuda nasıl değerlendirmelere sahipsiniz?
0: Haklısınız, inovasyon çoğu zaman pahalı bir aktivite gibi görünüyor. Ama şunu söyleyebilirim, belli sıkıntılar açmazlar insanları farklı yönlere, farklı bakış açılarına götürüyor. Bu anlamda da bu senenin başından beri herhalde aktivitelerimiz normalden de çok fazla arttı. Çünkü bu darboğazlar, bahsettiğimiz bu krizler ve yeni bakış açıları inovasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha herkese hatırlattı. İnovasyon sadece premium ürün satmak ya da daha pahalı yönlere gitmek değil. Aynı zamanda mevcut ham maddelerle daha verimli ve daha maliyet azaltıcı çözümleri de ortaya koymak anlamına geliyor. Bu anlamda da oldukça fazla destek verdiğimizi düşünüyorum sanayiye, Türk sanayisine ve bu senede bunun gerçekten çok ciddi faydalarını gördüğümüzü düşünüyorum.
2: kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, çok kıymetli konuklarım Özgür Hatipoğlu ve Tuğberk Çiftçi ile kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da içeriye bakalım, içeriği de sormuş izleyicilerimiz. Mesela borsamız için Özgür Bey ne düşünüyor acaba diye bir soru var. Yani borsa deyince başla enflasyondan, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine, ondan sonra petrol fiyatlarına, hepsinden bir combo yaparsın diye düşünüyorum.
2: Zaten onların hazır yapılmışı olduğu için herkes onları biliyor. Onların hepsi belirleyici faktörler. Ama işte şöyle bir şey var şu anda. Benim hani ben biraz daha olaya grafiksel açıdan bakacağım. Tamam. Şöyle 15 bin civarında bir türlü aşılamayan bir koridor var orada ve her seferinde buraya geldiğinde şimdi olacak diyoruz. Çünkü benim beklentim, samimi söylemek gerekirse, şimdi bunu duyanlar ya işte sen de niye böyle söylüyorsun diyebilirler belki. Çünkü maalesef tam umutlanıyoruz bir şey olacak, sonra hiç olmadık bir şey çıkıp orayı bozuveriyor. Evet. Ama benim düşüncem, beklentim piyasalar için pozitif. Neden pozitif? Hele şimdi son dönemde bazı tabiri caizse temizlik işleri oldu, olmaya devam ediyor ve o yüzden biraz daha adil fiyatlamaların geleceğini düşünüyorum. Ama benim asıl düşüncem şuydu, aylar önceden bunu bir kez daha dile getirmiş olabilirim. Ben bu savaş sürecinde Türkiye'nin birçok karışıklıktan, hengameden ve isminin kötülenmesinden, çeşitli tartışmalara girmesinden ağrı bırakıldığını düşünüyorum. Ve bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Hmm. Yani NATO ülkesiyiz. Burnumuzun dibinde işte böyle bir şey oluyor. Ve hani biz o işe İngiltere kadar orada olmamız istenmedi. Avrupa kadar orada olmamız istenmedi. Biz de elimizi kaldırıp gitmedik. Hani bu tür bir sanki bizim özellikle daha iyi senaryolarda anılmamız için oluşturulan bir ortam var gibi dışarıdan bakınca öyle bir gözle görebiliyorum. Bu da ne demek oluyor? Bazı dengeler şimdi öyle ya da böyle Orta Doğu'da değişti, biraz sarsıldı ve o yüzden eskinin rollerinin bir kısmı başka yerlere geçecek. Ve büyük ihtimalle İstanbul burada bazı rollere taliptir, zaten şu anda konuşulanlardan birisi budur diye düşünüyorum. O anlamda eğer İstanbul bir gerçek anlamda bir finans hub'ı haline gelecekse, bir işte teknoloji hub'ı haline gelecekse, Orta Doğu'nun birçok işte finans akışları, para akışları, teknoloji akışları buradan olacaksa, o zaman burada çok ciddi bir, Türkiye'de çok ciddi bir büyüme hikayesi yazılabilir. Ama bunun bir sürü şartı var, onu da söylemem lazım. Ama ben hani biraz daha bu şeyin, piyasanın iyi olacağını düşünüyorum. Hatta borsanın haricinde de özellikle İstanbul'da otelcilik sektöründe ve lüks restoran işlerinde fırsatlar olabileceğini, yani önümüzdeki 5 sene içerisinde farklı bir yerde bu bahsettiğim durumun başka yerlerde olacağını zannediyorum. Öyle değerlendiriyorum. Hisse senedi tarafına gelirsek de dediğim gibi 15 bini bir türlü aşamıyoruz ve aşağıda işte 13 binin üzerinde kalan bir endeks var. Şimdilerde ise geldiğimiz yerler işte böyle 14 bin civarı falan, bana göre tam potansiyel bir dönüş yeri. Teknik açıdan söylüyorum bunu. Peki. Olursa ne ala, çünkü olursa buradan çok rahatlıkla 15 bine kadar hani bir hikaye yeniden çıkabilir. Aşağı kırılırsa da doğrusunu isterseniz ben mal toplamak isterim. Hani eğer rahatta param varsa, boşta param varsa şöyle bir 13 binlere kadar falan, endeks bazında söylüyorum, pozisyon toplamak isterim.
1: Mesela hangi sektörler, şirketler diye soruyor izleyicilerimiz. Var mı bize işaret edebileceğiniz, edebileceğin yerler?
2: Yani valla ben yine aslında burada elektrik enerjisi ile çalışan, enerji alanında faaliyet gösteren şirketleri çok beğeniyordum ama onlar son 1-2 günde biraz hasar gördüler. Fakat bu benim açımdan bir şeyi çok değiştirmiyor. Neden değiştirmiyor? Çünkü olan bitenin biraz daha son SPK kararlarından sonra büyük pozisyonların dengelenmesi itibariyle bazı hisselerin fazlaca satıldığını düşünüyorum. Hı hı. Bu o hisselerle ilgili temel gelişmeleri bozan bir durum değil aslında. Sadece değerlemeyi değiştiren bir durum. O yüzden hala hani elektrik hisselerini seviyorum diyebilirim. Onlar daha çok benim şeyimde. Ve hava yollarını mutlaka portföyümde tutmak isterim. Hava yolu sektörünü. Onun haricinde gerisi de herhalde değişkendir diye düşünüyorum, yani öyle söyleyebilirim.
1: Peki. Şimdi senin de değerlendirmelerini almak istiyorum Tuğberk, ama Zeynel Tanrıkulu'nun sorusuyla sana vereyim sözü. Öyle yapalım. Diyor ki son günlerde hisse senetlerinden çıkışı hızlandı. Evet. Bunu SPK'nın düzenlemesiyle anlamlandırabiliyoruz. Ancak evet, para piyasası fonları da dahil tüm fonlardan da çıkış var. 31 Ağustos 3 Eylül arasında fonlardan para çıkışı 55,7 milyar lira. Peki bu para nereye gidiyor?
3: Para hisse senedine gitmediğini biliyoruz. Şu anda borsadaki satışın nedeniyle fon düzenlemelerinden dolayı kaynaklanıyor. Fonlar şu anda bir rebalans ayarlamasını yapıyor. Özellikle küçük ölçekli tahtalardaki çıkış biraz daha sancılı olduğundan dolayı devre kesmeler ve taban formasyonları devam ediyor. Oradaki likitasyon ihtiyacı yeterli olmadığı zaman da bu sefer de dönüp o likitte ihtiyacını karşılamak için Endeks 30'un büyük hisse senetlerinde likitasyon yaratabileceğindeki tahtalara dahil olup oradan da ilave bir satış geliyor ve bu satış etkisi devam ediyor. Hani yarın da bu etki olur, belki önümüzdeki haftanın ortasına kadar da, yani satan satacak noktaya gelir. Tabii ki de para piyasası fonlarında biraz daha sabit getirili menkul kıymeti olduğundan dolayı, yani elinizde hisse senedi var, onu takasa veriyorsunuz, karşılığında repo ters repo işlemlerinizi yapıyorsunuz. Yani çok basit bir şekilde ifade edeyim. O tarafı da bir çarpan etkisiyle etkilemiş durumda. Çünkü biraz fonların yapısı bizim teorik olarak alıştığımız hisse senedi fonu sadece hisse senedi fonu taşır veyahut da fixing, sabit getirili menkul kıymet fonu sadece tahvil taşır tarzında değil de biraz daha hibrit bir yapı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla oradaki gri alan biraz daha devam ediyor. Satış ağırlık olarak bundan kaynaklı. Ama genele baktığımızda hani 13.500, 14.500, biz 14.000'in üzerinde kalma potansiyelini daha güçlü olarak görüyoruz. Yurt dışında nasıl yapay zeka teknoloji hala yüksek çarpanlara, bu kadar değerleme tartışmaları, balon tartışmalarına rağmen devam ediyor. Bizdeki temada şu anda yıl sonuna kadar Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Eylül'de indirmesini beklemiyoruz. Ekim'de 100 bas puanlık indirim bekliyoruz. Aralık'ta 100 bas puan daha yapabilir ama petrol fiyatı kuvvetle muhtemel merkezle bir haftalık repoya dönüşte o pazar akşamı açıkladığında savaşta en kötüsünün geride kaldığı ve 100 doların üzerine çıkmayacak bir Brent spot varsayımını devam ettiriyor. Dolayısıyla biz merkezden bir faiz indirim teması konuşuyoruz. Ve bu temada yıl sonuna kadar geçerli olacak. Ve bu da geçerli olduğu varsayımı altında banka ve holdingde bulunmak gerekiyor. Yani yatırımcı diğer küçük ölçekli hisse senetlerini değil de, bunu neden söylüyorum? Çünkü bireysel yatırımcı banka hisse senedi almayı sevmiyor. Yani 10 liradan 15 liraya gidecek %50'lik ihtimali olan bir banka hisse senedi potansiyeli olsa bile de onun yerine daha küçük ölçekte tavan formasyonlarını arayan, daha kısa sürede bu potansiyele ulaşan hisse senetlerini kovaladıklarından dolayı Özgür abi dediği gibi endeks buradan çok hızlı bir 15 bin hareket yaptı. Bu bankacılıkla olacak.
1: Tabii.
3: Holdingle
1: tabii
3: olacak. Bu yan tahtalarla olmayacak. Sonra yatırımcı piyasaya küsecek. Piyasaya yeni giriş olmadığından dolayı pazar daralacak ve bu genel paranın kamunun çok arzu etmediği şekilde farklı mecralara, yastık altına, farklı unsurlara gitmesini tetikleyecek. Dolayısıyla bu tema Merkez Bankası faiz indirimi olduğundan dolayı banka ve holding tarafında bulunmakta fayda var. Havacılık tarafında da şimdi özellikle bu Rusya'ya Amerika'nın bir istihbarat bağlamında bir ziyareti olmuştu. Hani orada arkada yazılan çizilen de hani rafinerilerini bir an önce devreye al, bu petrokimya fiyatları düşsün. Ki bugün de özellikle Pegasus'tan açıklamalar vardı. Hani maliyet çok arttı. Ham petrol fiyatı, yani varil çarpı 11'de jet yakıtı fiyatlanıyordu. Şimdi bu 15 lira çıktı. Hani yavaş yavaş havacılık tarafında da bu işte en kötüsü geride kaldı. Hem savaş teması hem de özellikle bu jet yakıtı marjları. Çünkü hem dizel marjı artıyor hem jet yakıtı marjı artıyor. Rafineriler devreye girmediği sürece, yani tam randımana geçmediği sürece bu sıkıntı devam edecek. Bu da hava yollarındaki karlılığı zaten daha da aşağı çekecek. Bilet fiyatlarını fiyat elastikiyetinden dolayı yukarı da çekemeyeceksiniz. Karlılık düşmüş olacak. Ama sanki yani böyle banka, holding dışında yatırımcı, ya tamam ben banka, holding beğenmiyorum veyahut da takip etmiyorum dediği zaman da havacılık tarafında bu fırsatı kovan. Ya savaşın biraz daha normalleşmesi veyahut da jet yakıtındaki maliyetin rafinerilerin devreye girerek gerilemesiyle beraber oradan özellikle amiral gemisi olan Türk Hava Yolları tarafında ya da hiç bunları devreye almıyorsa ben kuşlarla ilgilenmiyorum, havada ilgilenmiyorum. Yerdeki trafiği en iyi yansıtan TAV havalimanları ön planda olabilir. Çünkü yerde bir sirkülasyon var, ulaşım devam ediyor. Dolayısıyla havacılık tarafında TAV ama işler normalleştiğinde yani ya savaş normalleşir ya jet yakıtına ilişkin Rusya rafineri tarafındaki süreç takip edilir. O zaman da havacılık tarafına dahil olmakta fayda var. Ama biz de Borsa İstanbul Endeksi için 14.000 üzerinde kalıcılığı ama çok da iştahlı olma sorusu biraz soru işareti. 6 evdeki orta vadeli programa bakalım. Evet. Piyasanın da enflasyon beklentisi burada önemli. Çünkü şu anda Bloomberg Terminal'de hedef fiyatlardan gelen en yüksek tahminle bakıldığı zaman da endeks 100 için 22 binlere yakın geliyor. İşte bu da yaklaşık %35'lerde bir yukarı potansiyel şart. Ama 2027 beklenen enflasyon dipte 20, yukarıda 25. Oradan bir düz mantıkla enflasyonu törpülediğin zaman da ilave %15-20 ne kadar yeter hisse senedi riskini almaya? Orası bir soru işareti. Evet. Onun için bütün bu soruların cevabı merkez ne kadar faiz indirecek, reel faizi ne kadar sürdürmeye devam edecek bağlamında gerçekleşecek diye değerlendirelim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık arkadaşlarım.
4: Ben de teşekkür ederim.
1: FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci ve NTM Global Advisory CEO'su Özgür Hatipoğlu ile birlikteydik. Çok hızlıca rakamlarımıza bakalım bitirirken. ABD hisse senetlerinde alıcılı bir seyir vardı. An itibariyle o tablonun bakalım hep birlikte görebiliyor muyuz arkadaşlar? Geliyor şimdi. Evet hala devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones'da %1,13, S&P 500'de %1,04 ve Nasdaq'da an itibariyle %1,38'lik primler var. VIOP'ta biz de akşam seansında negatif bölgedeyiz. %0,82 kadar bir geri çekilmesi var. VIOP 30 endeksinin işlemler 16.942 seviyesinden geçiyor. Yarın haftanın son işlem günü. ABD'den tarım dışı istihdam verisi gelecek. Haftanın en önemli verilerinden bir tanesi. Onun dışında içeride reel efektif döviz kurunu takip edeceğiz. Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon rakamlarına bakacağız ve fiyat gelişmeleri raporunda açıklanıyor olacak. Efendim Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in yatırımlardan sorumlu kişisel temsilcisi Martin Blessing Bloomberg International'a konuşmuş. Avrupa kışa yaklaşırken ekonomi, bankacılık konsolidasyonu ve enerji maliyetlerindeki artışı değerlendirmiş. Bu güzel röportajla bırakıyorum sizleri. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
5: Aslında uluslararası yatırımcıların Almanya'daki yatırımlara ilgisi oldukça fazla. Bence geçen yıl yeni hükümet göreve geldiğinden beri hava değişti. Hükümet Almanya'da 25 yıldır savunmanın yanı sıra köprüler, yollar gibi altyapılara da yetersiz yatırım yaptığımızı kabul etti. Bu yüzden devasa bir yatırım programı hazırladılar. Ve bu yani başlaması yatırımcıların umduğundan daha uzun sürüyor ama yolda.
6: Şu anki eleştiri Almanya'nın savunmaya yatırım yaptığı aşağı doğru yayılma etkisini alamadığınız ve bunun sonucunda da bunun faydalarını göremeyeceğiniz yönünde. Alman ekonomisi iyi gidecek ama birkaç ay ve çeyrek önce hepimizin umduğu o muazzam büyümeyi elde edemeyeceğiz. Bu haklı bir eleştirme.
5: Bence savunma yatırımları daha da erken 2022'de o zamanki hükümetin dönüm noktası dedikleri şeyi ilan etmesiyle başladı. Yani temel olarak yatırım yapmaya başladık ve bir hükümetin yatırım fikrini şirketlerin defterlerine gerçekten yansıması biraz zaman alıyor. Aynısı şu an altyapıda da oluyor. Daha dün farklı bakanlıklarla bir konferanstaydım ve süreci görüyorsunuz. Hükümetin bir fikri var. Sonra birinin bir yasa tasarısı hazırlaması gerekiyor. Ardından yasanın parlamentodan geçmesi lazım. Sonrasında ise hangi yatırımların yapılacağına karar vermeleri gerekiyor. Bunu yapılandırmaları lazım, değil mi? İsterseniz belki 20 köprüyü bir paket haline getirmeniz, sonra da bunu seçmek için kriterleri belirlemeniz gerekir. Bu yüzden biraz daha zaman alıyor.
6: Bu epey uzun sürecek gibi görünüyor.
5: Zaman alıyor. Ama ilerleme kaydediliyor ve Ekim ayında Almanya'ya yatırım zirvesi düzenliyoruz. ve yatırımcılarla bu konuları tartışacağız. Ayrıca onlara nelerin ilerlediğini anlatıp fırsatları göstereceğiz.
6: Arz yönlü reformlarla ilgili sorun sizin de dediğiniz gibi uzun zaman almaları. Büyük bir gecikme faktörü var. Ekonomi üzerinde anlamlı bir etki yaratması uzun zaman alıyor. Sizce bu arz yönlü reformların etkileri ne zaman görülmeye başlar? Almanya'daki tüketici şu anda hala çok zayıf. Tüketimi artırmanın, tüketiciyi harekete geçirmenin, ekonomiyi belki de daha hızlı döndürmenin yollarını bulmak gerekmez mi?
5: Bence tüketici harcamaları her zaman bir güven meselesidir, değil mi?
6: Evet.
5: Bu yüzden ekonomide belirli bir büyüme görmemiz ve göstermemiz gerekiyor. İkinci çeyrekte biraz daha fazla büyüme gördünüz. Bu yeterli değil. Ama bence ilerlemek için bazı olumlu işaretler var. O zaman umarım 2027'de toparlanacaktır.
6: Tüketici ve Alman iş dünyası bu enerji maliyetleri özellikle de gaz nedeniyle ne kadar sıkışmış durumda? Almanya'daki depolama oranınız şu anda %55 civarında. İtalya ve Fransa'nın çok altında. Alman iş dünyası ne kadar zorlu bir kışla karşı karşıya?
5: Şu an için gazı doldurmak için hala yeterli zaman olduğuna inanıyoruz ve kışın bir enerji krizi ya da benzeri bir şey görmüyoruz. Yani ne tüketici ne de iş dünyası için ve fiyatlar evet arzu ettiğimizden daha yüksek. Ancak hükümet en azından işletmeler için fiyatları düşürmek adına şu noktada pek çok şey yaptı. Ve temelde bunun nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekiyor.
6: Yüksek tahvil getirileri bir engel teşkil edecek mi? Almanya geleneksel olarak açıkçası düşük tahvil getirilerine sahipti. Mali açıdan çok disiplinliydi. Bu durum artık değişiyor. Getiriler yükseliyor. Küresel olarak yükseliyorlar. Sizce bu bir engel olacak mı?
5: Bence bu elbette tüm hükümetler için bir sorun.
6: Evet.
5: Şuna bakarsanız. Almanya'daki 2 yıllık veya 10 yıllık getirileri

0: yükseldiler. Bas puan olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz daha az yükseldiler. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin çok altındalar. Ama tabii ki 50-60 bas puan yukarıdaysanız bunu zamanla bütçenizde görürsünüz ve ne yaptığınıza dikkat etmeniz gerekir ve harcadığınız paranın ekonomide ve büyüme oranlarında istediğiniz gibi olumlu faydalar sağlayacağından emin olmalısınız. Sanırım önümüzdeki çeyreklerin tartışması bu olacak.
1: Alman ekonomisinde neler olup bittiğini anlama konusunda harika bir geçmişiniz var. Bunun bir kısmı şu anda oldukça sıcak bir konu olan Commerzbank'ı yönetmiş olmanızdan geliyor. Commerzbank'ın bağımsız kalacağını mı öngörüyorsunuz? Sizce ne olur?
0: Bakın, Commerzbank'tan 10 yıl önce ayrıldım. Bankaya hala çok fazla duygusal bağım var ve bu yüzden tarafsız olmadığımı düşünüyorum.
1: Tamam, tarafsız olmayan görüşünüz burada ne olacağı konusunda size ne söylüyor?
0: UniCredit'in şu ana kadar biriktirdiği hisse yüzdesine ve ayrıca hükümetin UniCredit ile önümüzdeki dönemde yapacağı kritik tartışmalara yakından bakarsanız sanırım bir yerde tam olarak Eylül ayı içerisinde önemli bir tartışma ve görüşme süreci yaşanacağını okumuştum. Gelecekte mutlaka bir şeyler olacağını şimdiden varsaymalıyız.
1: Bu bağımsız mı yoksa bağımsız olmayan mı? Lütfen devam et, Martin.
0: Tam olarak bilmiyorum ama bence şu anda UniCredit'in eli güçlü. Evet.
1: Yani Avrupa'da ve Almanya'da bankacılık konsolidasyonuna ihtiyaç var.
0: Bu doğru ve bence Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bankacılık konsolidasyonuna 25 yıl önce başlamalıydık.
1: Almanya siyasetine gelirsek, AfD'nin olası bir zaferi yatırım için ne kadar risk teşkil ediyor? Bu aşırı sağcı partinin elde ettiği kazanımlar yatırımcıları caydırıyor mu? Yatırımcıları caydırabilir mi?
0: Bence 16 eyaletten biri ve daha küçük bir eyalet olduğu için bu bölgesel hükümetin Almanya'daki genel siyaseti etkileme kabiliyeti yine de sınırlı olacaktır. Yani bu daha çok sembolik olacak. İçerik tartışmasından ziyade bir tartışma. Şu ana kadar uluslararası yatırımcılarla yaptığım görüşmelerde bu konu büyük bir mesele olmadı. Daha çok düzenlemelerden, izin almanın ne kadar sürdüğünden, az önce bahsettiğimiz enerji fiyatlarından ve iş gücü piyasasından bahsediyorlar. Bu konuyu pek konuşmadılar ama bakalım bu durum değişecek mi ve seçimler neler getirecek?
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. I'm losing my self control.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa. Bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.